0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
2: Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: İnne zalikum kana 'indallahi 'azima.
1: Ey iman edenler, yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine

0: قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: İnne Allaha la'anel kafirin ve a'adde lehum sa'ira.
0: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: Halidin fiha ebeden la yecidun veliyen ve la nasira.
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve lehu'l-hamdu fi'l-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
0: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
1: Ya'lemu mâ yelicu fil erdi ve mâ yehrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya'rucu fîhâ ve huver rahîmul gafûr.
0: Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.
0: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: De...
1: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
2: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En'mel sabigatin ve kaddir fissardi ve'melu salihan inni bima te'melune basir.
0: Davud'a demirden geniş sırtlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

0: bir.
1: Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: نِعْمَةِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.

Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.''

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.

0: değil.
1: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. 44. Kaset.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

0: تَعْلَمُونَ.
1: Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?

Ey Muhammed, de ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır. Kul

0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

0: Rabbi, innehu semî'un qarîb.
1: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve thulâthe ve rubâ'a.

0: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nâsü zkuru ni'metallâhi aleykum. Hel min hâlikin gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ardu. La ilahe illa huve fe enna tu'fekun.
0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayete erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uh.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Vallahi.

0: İnne zâlike alallâhi yesîr.
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.

0: اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ.
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

0: لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölge ile sıcaklık da bir değildir.

0: إن أنت إلا نذير.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
0: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ ve in min ümmetin illâ halâ fîhâ nezîr.
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? Alem.

0: ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.
0: وقال

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnna Allaha alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. Femen

0: خَسَرًا.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
1: İnne Allah yumsiku's semawati

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlihi.

0: tuvile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

0: على صراط مستقيم.
1: ياسين. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
0: Tenzilel azizir rahim.
1: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Muhammed, sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: İz

Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: أنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki: "Ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.

Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.

0: وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
1: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Sadakallahu l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Bismillahirrahmanirrahim.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

المتكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله

لطيف يا الله يا خبير يا الله.

يا الله.

0: قبول يا الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez.

فاجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

إنك أنت

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: قتل نادي
1: آمين.

قديم.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişleriniz saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 7.
14: 7.
6: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
15: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene, büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyuma. Hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için parıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hepsinin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Oh. hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene. Aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun rahmetinden dolayı

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Allahu Muslim.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban ise bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır.
11: eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Rabbani iltifatın sıcaklığı. Azizim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur. Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz. Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki sizi mağfiret edeyim. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar veresiniz. Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine, duygu ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz. Benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yoktur. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine, duygusuna ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler, ben de herkesin isteğini yerine getirsem, bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar, sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa o kimse o hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulur ve karşılaşırsa başına gelen o şerlerden, zararlardan ve kötülüklerden dolayı başkasını değil de sadece kendisini kınasın. Müslim'in bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Abdülaziz diyor ki, Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi hitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor: Allah'ım, benim şeref ve itibarımı artıran ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin ey kullarım sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti Ahmed-i Muhtar'ı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyadayken gereği gibi iman edip takva sahibi olan kullarına ahirette şöyle seslenecektir. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki rahmani iltifatın ve rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur ve ruhu o derece daimi sürur ve saadetlere gark olur ki o olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza dünya bomba olup başında patlasa bile yine haktan yüz çevirmez, istikametten asla taviz vermez ve azimle gayretten kesinlikle fütur göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil, tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine, kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına, vicdanlarında ebedi feyzin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen ey kullarım hitabına karşılık olarak bir kulun buyur emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabelede bulunma şuuruna ermesi başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifatla sunulan rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra öyle mest olur ki başkalarının teveccühlerini ve merhabalarını ne bilip görür ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar. Öyleyse derdini ummana döküp asumana inlemek yerine onların her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh et. Derdini yalnız ona dök ve sadece onun huzurunda inle. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey senin yardımına gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışlarından uzak durup niyaz makamında hayat sürdürmesi ve edep dolu davranışlar sergilemesi ve bundan zevk alması ve haz duymasıdır. İslam dini adaletin mutlaka yerini bulmasını, dolayısıyla hiç kimsenin zulme uğramamasını ve haksızlığa maruz kalmamasını emreder. İslam dini insanların makam ve mevkileri ne olursa olsun hak ve hukukun karşısında eşit olduklarını ve bunun böyle bilinip böyle tatbik edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta ve bunun tatbikini müntesiplerinden talep etmektedir. Nitekim başta saadet asrı olmak üzere İslam'ın her yönüyle yaşandığı bütün devirlerde ilahi adalet gereği gibi tatbik edilmiş ve makam ve rütbe göz önünde bulundurularak rüşvet alarak veya korkarak insanlar arasında haksızlık yapılmamış olduğundandır ki gerek fert ve gerekse toplum planında herkes halinden memnun bir hayat yaşamıştır. Çünkü insanlar ya Allah'tan korktuklarından ötürü başkalarına bir haksızlık yapamıyorlardı veya hakimlerin adaletle verecekleri hükümlerinden korkuyor ve bu yüzden başkalarına zarar veremiyorlardı. Adaletin herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tatbik edilmesiyle ilgili olarak Tahirül Hulefa'da şöyle bir hadise nakledilmektedir. Hazreti Ali Efendimiz Sıfın Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Savaştan sonra bir gün Küfe'de dolaşırken zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudinin yanına sokulup dedi ki, "Bu zırh benimdir. Onu birine satmadığım gibi birine hediye etmiş de değilim." Yahudi buna itiraz etti ve "Bu zırh benimdir ve benim elimdedir," dedi. Zırh aslında Hazreti Ali Efendimizin olduğu için Hazreti Ali isteseydi o zırhı zorla alacak, oracıkta el koyacaktı. Fakat böyle bir davranış insanlar arasında bir kısım kargaşalara ve yanlış anlamalara neden olabilirdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz bu meselenin hakim önünde halledilmesini ve haklılığının resmen tescil edilmesini istedi. Bunun için de Yahudi'ye "O halde haydi hakime gidelim," dedi. Yahudi Hazreti Ali'nin bu teklifini kabul etti ve kalkıp birlikte adaletle ün yapmış olan Kadı Şüreyh'e gittiler. İkisi birlikte hakimin huzuruna çıktıklarında Hazreti Ali Efendimiz hasmı Yahudi olduğu için onunla yan yana oturmadı da hakimin yanı başına geçip oturdu ve bunun sebebini açıklarken de "Şayet hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün emrini işittim. İşte bundan dolayı böyle yaptım," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?" diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi: "Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu birine satmadığım gibi kimseye hediye de etmedim," dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Senin elinde bu iddianı ispat edecek bir delilin var mı?" diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de "Evet var," dedi ve hizmetçim Kamber'le oğlum Hasan "Bu zırhın benim olduğuna dair iki şahidimdir," dedi. Bunun üzerine Kadı Şüreyh dedi ki, "Bir oğlun babası için yaptığı şehadet geçerli değildir." Hazreti Ali de buna cevap olarak, "Cennet ehlinin şehadeti nasıl geçerli olmaz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir buyurduğunu duydum," dedi. Fakat Kadı Şüreyh doğru bildiğinden vazgeçmedi ve mahkemeye delil yetersizliğinden dolayı Yahudi'nin lehine sonuçlandırdı. Hazreti Ali Efendimiz haliyle bu işe çok şaşırdı. Boynu bükük bir vaziyette oradan ayrılırken kendi kendine adeta şöyle sesleniyordu: "Allah Allah! Zırh aslında benim olduğu halde şu andan itibaren resmen Yahudi'nin elinde kalıyor. Bu ne kadar hazin bir manzara. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bu hakimi ben tayin ettiğim halde hakim benden korkup da taraf tutmuyor. Benden yana tavır sergilemiyor. Ve benim gösterdiğim delilleri ve şahitleri kabul etmiyor. Bu ise ne kadar yerinde bir davranış ve ne kadar ince bir adalet anlayışıdır. Diğer tarafta İslam'ın getirdiği bu ince adalet anlayışı karşısında Etkilenip şaşıran Yahudi, gördükleri karşısında eridi, dize geldi ve daha fazla dayanamayarak İslam'a girdiğini şu cümleyle ilan etti. Müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Kadı da çekinmeden kendisini tayin eden emirin aleyhinde hüküm verdi. Ben gördüğüm bu manzara karşısında şehadet ederim ki bu din hak bir dindir. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir. Sonra da Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek suçunu itiraf etti ve ona bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de aldım dedi. Şimdi ise bu göz kamaştırıcı manzarayı seyredelim. Kendi zırhını almak için mahkemeye başvuran ve kadının aleyhinde verdiği karara karşı sesini çıkarmayan Hazreti Ali Efendimiz, Yahudinin Müslüman olması karşısında zırhından fedakarlık yaptı ve ona şöyle dedi: madem ki Müslüman oldun, ben de bu zırhı sana hediye ediyorum. İşte İslamiyet, işte adalet ve işte insanlık.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612 Maslak.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullah aleyh. Ve minhum men qada nahbe ve minhum men yentazir. Ema beddelu tebdila. Liyezziyallahu sadikine bisidqihim ve yuazzibel münafikine inşa'e ev yetübe aleyhim. İnnallâhe kâne gafuran rahîme. Sûre Ahzab ayet 23 ve 24. Müminler, Allah'a güvenenler, imanlarını ve teslimiyetlerini artıranlar. İşte bu ortam Allah'ın ve Resulünün bize vaadidir diyenler, Allah ve Resulü doğru söyledi diyenler, o müminler ki minel müminine ricalun, onlardan öyle er kişiler çıktı ki sadaku ma ahedullahi aleyh, onlar Allah'a verdikleri sözde sadık kaldılar. Allah'a verdikleri sözleri yerine getirdiler. Allah'a söz vermişlerdi. Ey Rabbim, sen bizim Rabbimizsin. Ey Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın demişlerdi. Bu varlığı bize sen lütfettin. Bizi sen yarattın. Varlığımız, canımız senin yoluna feda olsun. Ve biz bu konuda sana söz vermiştik. Sözümüzde duruyoruz dediler. Ve sonunda feminhum men kada nahbe, onlardan kimileri adağını gerçekleştirdi, sözünü pratikte de gösterdi ve şehit olup gitti. Ve minhum men yentazır, kimileri ise bekliyor. Ve ma beddelu tebdila, onlar hiçbir şekilde Allah'a verdikleri sözleri değiştirmediler. Allah'a ne söz vermişlerse o sözlerine sadık kaldılar. İşte Bedir'de şehit olanlar, işte Uhud'da şehit olanlar, biri Maune'de şehit olanlar ve az da olsa Hendek Savaşı'nda şehit olanlar ve bu savaşın sonunda şehit olan Sa'd bin Muaz ve diğerleri. Ve diğerleri ise Allah'a verdikleri sözden caymadılar ve devam ettirdiler savaşlarını. Mekke'yi fethedene kadar, Mute'de şehit olana kadar, Tebük seferine çıkana kadar ve devam ettirdiler sözlerini. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemlerinde de Yermük, Kadisiye, Nihavend, Asya, Kafkasya, Afrika, Endülüs, Avrupa ve kıyamete kadar. Bütün dünyada Allah'a verdikleri sözden caymayan Müslümanlar hep varlıklarını sürdürdüler ve hep Allah'a verilen söze sadık kaldılar. Niye? Liyezziyallahu sadikine bisidkihim. İstediler ki Allah sadık olanlara, Allah'a verdikleri sözde duranlara o doğru sözlülüklerinden ve Allah'a verdikleri sözlere sadık kalmalarından dolayı karşılığını versin. Ve istediler ki Allah münafıklara azap etsin isterse, isterse de onların tövbelerini kabul etsin. İşte hayat hep böyle devam edip gidiyordu ve kıyamete kadar da böyle devam edecekti. Ama işte şu anda Müslümanlar Hendek Savaşı'ndan ve Ahzab birleşik müşrik Arap toplulukların kuşanmasından kurtulmuşlardı ve Allahu Teala onlara yardımı vaat etmiş ve vaadini gerçekleştirmişti ve onlar savaşın sonunda zafere ulaşmışlardı. Ve zaferin sonunda Müslümanlar şüphesiz ki Allah'ın kendilerine vaat ettiği bu zaferle ve ganimetlerle birlikte şerefli bir hayatı da sürdüreceklerdi. Ama münafıklar ne olacaktı? Onlardan tövbe edenlerin İsterse Allah tövbelerini kabul edecekti. Ama azabı hak edenlere de Allah azap edecekti. İnna Allahe kâne gafuran rahime. Allah gafurdu, rahimdi, bağışlandı, merhamet edendi. Sure Ahzab ayet 25. Ve raddallahu lezine keferu bigayzihim. Allah küfredenleri öfkeleriyle geriye döndürdü. Lem yenalu hayra. Onlar asla hayra ulaşamadılar. Kinleriyle, öfkeleriyle, gayzlarıyla kuşatmayı bırakıp ülkelerine geri döndürdüler. Allah döndürdü onları. Ve raddallahu. Onlar kendi kendilerine dönüp gitmediler. Kendi kendilerine kuşatmayı bırakmadılar. Allah onlara orada durma imkanı vermedi ki. Gönderdiği rüzgarla, gönderdiği ordularla ne ateşleri durdu, ne yemek pişirebildiler, ne de çadırları onları koruyabildi. Ve Allah onların düzenini darmadağın etti. Ve Allah onları oradan tekrar ülkelerine geri döndürttü. Ve bir daha Medine'ye hücum edemeyecek, bir daha Medine'ye savaş başlatamayacak derecede, hem de gönüllerine korku salarak. Ekefallahul mümininel kital. Allah savaşta müminlere yeter ve yetti de, işte Allah desteklemeseydi savaşı kazanabilirler miydi müminler? O müminlerin kat kat fazlası sayı ile Medine'yi kuşatan o birleşmiş ordular karşısında Müslümanlar nasıl başarılı olacaklardı? Ama Allah'tı. Ve kânallâhu kaviyen azize. Kavi olan, aziz olan, intikam alan, güçlü olan Allah'tı. Ve o Allah ve kefallâhul müminin el kital, müminlere savaşta yeterli oldu. Ve müminlerin görmedikleri ordularla onlara yardım etti. Rüzgarla müminleri destekledi. Ad kavmini helak eden rüzgar sanki Medine'yi kuşatan ordular üzerine gelmişti. Ama Allah yine merhamet etti. Onları helak etmedi. Sadece Müslümanların üzerinden onları uzaklaştırdı. Allah kaviydi, azizdi, güç ve kuvvet sahibi o idi. İntikam alabilecek güçte ondan başka kimse yoktu. Ve Müslümanları şereflendirecek, Müslümanlara onur ve şeref verecek de o idi. Sure Ahzab ayet 26. Ve enzelellezine zahiruhum min ehlil kitab min sayasihim. Allah ehli kitaptan o müşriklere arka çıkanları kalelerinden indirdi. Allah müşrik ordularını Medine'den uzaklaştırdı. Ve raddallahu lezine keferu bi gayrihim lem yenalu hayra. Sure Ahzab ayet 25. Geriye bu sefer müşrik ordularına destek olan, yardımcı olan ve Müslümanlara ihanet eden ehli kitaptan bir grup. Bunlar Kureyza Yahudileriydi. Onlar hakkında da Allahu Teala şu anlatımı bize sundu. Ve enzele, indirdi Allah. Kimi? Ellezine zahiruhum. O müşrik ordularına arka çıkanları. Nereden? Min ehlil kitap. Onlar ehli kitaptandı. Onları nereden indirdi? Min sayasihim, kalelerinden. Ve kazefe fi kulubihimir rube. Ve onların kalplerine de korkuyu yerleştirdi. Korkuyu düşürdü. Hiçbir şey yapamaz oldular. Hiçbir şeye güçleri yetmedi. Ve Sa'd bin Muaz'ın hakemliğine razı oldular. Medine'de Peygamber aleyhisselam var. Ve Medine'de Müslümanlar var. Medine'de biraz önce ayetlerden öğrendik. Müslüman orduları arasında münafıklar var. Ve Medine'de bir de Kureyza oğulları ismiyle anılan Yahudi kabilesi var. Daha önce Medine'de Nadir oğulları ve Kaynuka oğulları adlarıyla bilinen iki Yahudi kabilesi daha vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de Müslümanlar, Evs ve Hazreç Arap kabilelerinden müşrikler, kafirler ve bir de Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğullarından oluşan Yahudi kabileleri vardı. Ve ayrıca Medine'nin yakınında Hayber'de de yine Yahudiler ikamet ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra, ki Medine'nin ismi Yesrib'di, şehrin ismi Medinetün Nebi oldu. Böylece cahiliyetten kalma bir isim terk edilmiş oluyordu. Ve Medine'nin hakim gücü Peygamber Aslam ve Müslümanlardı. Ama Peygamber Aslam hakim güç olmakla birlikte Medine'deki kafirler, müşrikler ve Yahudilerle birlikte yaşamayı bir karara, bir antlaşmaya bağlamıştı. Ve birlikte hareket edeceklerdi. Hayat birlikte devam edecekti. Ve düşmanlara karşı da birlikte, eğer bir tehlike olursa Medine savunulacaktı. Ama nedense Medine'deki Yahudi kabileleri Allah Resulü ile gerçekleştirmiş oldukları antlaşmalara sadık kalmadılar. İlk ihanet eden Kaynukaoğulları oldu Bedir Savaşı'ndan sonra. Ve onlar sürgüne gönderildiler ve yine ölümden kurtuldular. İkinci ihanet eden toplum ise Uhud Savaşı'ndan sonra Nadir oğulları oldu. Onlarla ilgili savaşın anlatımı ise Haşr suresinde. İnşallah okuyacağız, öğreneceğiz. Ve onlar da sürgünle kurtuldular. Ve kendi elleriyle hurmalıklarını yaktılar. Kendi elleriyle evlerini harabeye çevirdiler. Ve sonunda da sürgün onların kaderi oldu. Ve böylece Medine'de sadece Kureyza oğulları kalmıştı Yahudi kabilesi olarak. Ve antlaşmalıydı Peygamber aleyhissalatü vesselam Kureyza oğulları Yahudileriyle. Ve Hendek Savaşı'na bu antlaşma çerçevesinde girdiler. Ve bir tarafta Yahudi kabilesi, Kureyza oğulları, öbür tarafta Müslümanlar, Müslümanlar arasında münafıklar. Allah bilir ama Evs ve Hazreç'ten pek müşrik ve kafir kimse kalmamıştı. Ve olanlar samimi Müslüman, olmayanlar da dıştan Müslüman görünüyorlardı. Böyle bir ortamda Kureyza oğulları Müslümanlardan yanaydı. Ama Nadir oğullarından sürgüne gidenler Kureyza oğullarını da kendilerine çekmek ve işte birleşik ordulara katılmaları için onlara bir şeyler söylemek istiyorlardı. Nihayet onlardan biri bir fırsatını buldu, Kureyza oğullarının reisine ulaşabildi. Halbuki Kureyza oğullarının reisi onu almak bile istemedi. En sonunda değişik sözler söyledi de, herhalde sen bir kaşık çorbayı bana yedirmek istemiyorsun, bundan dolayı beni yanına almak istemiyorsun dedi. Bu söz onu aldattı ve o adamı, Nadir oğullarından olan kimseyi yanına aldı. Konuştu o Yahudi, nihayet en sonunda Kureyza oğullarının reisini de kandırabildi. Ve Kureyza oğullarının reisi istemediği halde tercihini müşriklerden, Araplardan yana ve o sürgüne giden Yahudilerden yana yaptı. Ve böylece Peygamber aleyhissalatü vesselama ihanet etmiş oldu. Müslümanların çok sıkışık olduğu bir an Müslümanlara ihanet. Gerçekten büyük bir ihanetti. Ve bu ihanetin işte sonuna doğru geliyordu Ahzab suresinin anlatımı. Sure Ahzab ayet 26. Bu ihanetin sonunda Allah-u Teala'nın yardımıyla başarılı olamadılar. Ne Yahudiler başarılı olabildi, ne sürgüne gönderilen Yahudiler. Bütün Arap kabilelerini Medine'ye çullandıran Yahudiler de başarılı olamadı ve Medine'yi kuşatma altında tutan müşrikler de başarılı olamadı ve diğerleri çekti gitti. Kureyzalılar Medine'de yalnız kaldı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık savaş bitmiş dediği bir an Cibril aleyhisselam geliyordu ve melekler zırhlarını çıkarmadılar. siz de çıkarmayın diyordu ve bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazına Kureyza oğulları yurdundayız diyordu ve Kureyza oğulları yurdu kuşatma altına alınıyordu. Ve sonunda teslim oluyorlardı. Sa'd bin Muaz'ın hükmüne razı olarak. Sa'd bin Muaz'ın verdiği hüküm ise Allah'ın hükmüne uygun oluyordu. Tevrat'a uygun oluyordu. Kur'an'a uygun oluyordu. Ve Sa'd bin Muaz'ın verdiği hüküm şöyleydi. Sure Ahzab ayet 26 son cümle. Ferikan taktulun ve te'sirune ferika. Onlardan bir grubu öldürüyordunuz. Diğerlerini ise esir alıyordunuz. Sa'd bin Muaz böyle demişti. Ergenlik çağına erenler öldürülecek. Çocuklar ve kadınlar ise esir edilecekti. Ve öldürüldüler Kureyza oğulları. 700 ya da 800 kişiydiler. Ve böylece ihanetin bedelini canlarıyla ödediler. Ve şüphesiz ki hem de cehenneme gittiler. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam onları İslam'a yeniden davet etmişti. Gelin Allah'a ve peygambere verdiğiniz söze sadık kalın demişti. Peygamber onları gafil yakalamadı. Onları yalnız yakalamadı. Onlara bir fırsat buldum, işte onları cezalandırayım demedi.

duları güçlüydü. İçten de bunlar onlara yardımcı olacaktı. Ama hesap onların dediği gibi olmadı. Hesap Allah'ın hesabıydı ve hüküm Allah'ın hükmüydü. Ve Allahu Teala'nın vaadi devam ediyor Müslümanlara. Kureyza oğullarının yurtlarına Müslümanlar sahip olduktan ve onların kadınlarını ve çocuklarını esir aldıktan sonra Sure Ahzab ayet 27 ve avraseküm ardahum. Allah onların yurtlarına sizi varis kıldı ve diyarahum diyarlarına ve emvalehum mallarına ve ardan lem tadauha daha ulaşamadığınız nice yurtlara sanki Hayber'i ve sanki Filistin'i sanki Şam diyarını sanki Asya'yı sanki Afrika'yı vaat ediyordu. Ama özellikle Yahudilerle ilgili bir anlatım içinde bu sözler Müslümanlara Filistin topraklarını, Allahu Teala'nın Müslümanlara vaat ettiği toprakları, Kudüs'ü, Şam diyarını, Hayber'i ve diğer yurtları vaat ediyordu. Ve kânallâhu alâ külli şeyin kadira. Allah her şeye kadirdi. Allah her şeye gücü yetendi. Bu olaydan bir yıl sonra Hudeybiye gerçekleşecek. Hudeybiye antlaşmasından sonra Hayber Müslümanların eline düşecekti ve Hayber de fethedilecekti ve Hayber Yahudileri de Hayber'i yurtlarını kaybetmiş olacaklardı. Yani ve avrafeküm ardahum ve diyarahum ve emmalehum devam edecekti. Ve daha sonra Muhammed Aleyhisselam'ın vefatıyla Ebu Bekir dönemi, Ömer Efendimiz'in dönemi, bu sefer Filistin toprakları, Kudüs ve Allah'ın mukaddes saydığı ve bereketli kıldığı topraklar Müslümanların eline düşecekti. Ve Müslümanlar Şam diyarını, Suriye topraklarını fethettikten sonra Irak ve sonra İran ve sonra Mısır, Afrika, Asya, Kafkaslara kadar uzanan bir dünya ve Afrika içlerine kadar ve daha sonra ise Avrupa içlerine kadar İspanya'ya alacaklar ve ordular Roma'ya doğru giderlerken ancak Müslümanların halifesiyle geri dönün orada durun denilecekti. Allah'ın vaadi haktı ve Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve kânallâhu alâ külli şeyin kadira. Allah her şeye kadirdi. Allah her şeye gücü yetendi. Ve Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hendek'teki o kayalığı parçalarken üç tane şimşek çakıp da Allahu Teala'nın kendisine gösterdiği yurtlara Müslümanlar çok kısa bir zaman sonra ulaşacaklar ve Allah'ın vaadi gerçekleşecekti. Ve Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ı kendilerine örnek aldıkları sürece şerefli halleri, aziz konumları, güç ve kuvvetleri devam edecekti. Allah ve Resulüne ihanet ettikleri zaman ise daha önce Yahudilerin ve Hristiyanların aşağılanmaları gibi onlar da aşağılanacaklar. Onlar da zillet ve meskenet damgasıyla damgalanacaklardı. Tekrar dönerlerse tekrar kurtulacaklar. Tekrar şerefli konuma ulaşacaklardı. Ama dönmezlerse Allah onların da boynunu kıracaktı. Onların da cezalarını verecekti. Allah'ın yasasında değişiklik yoktu. Aziz ve şerefli bir hayat ancak Allah yolunda gerçekleşirdi. Allah yolundan çıkan toplumlar ise Allah'ın cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Ve sanki bundan sonra şerefli halin, aziz halin, güçlü halin ve tüm dünya yurtlarına, diyarlarına sahip olmanın yolunun nereden geçtiğini çok farklı bir şekilde bundan sonraki ayetler anlatacaktı Müslümanlara. Ama konuya sebep teşkil eden der ise Müslümanların anaları olacaktı. Ve fetihler gerçekleşmişti. İşte Hendek Savaşı bitmişti. Ve işte Hudeybiye, sonra Hayber, sonra Mekke'nin fethi ve sonra tüm Arabistan kıtasının Müslümanların yurdu haline gelmesi. Ve altınlar ve gümüşler ve hurmalıklar ve servetler Medine'ye akmaya başlamıştı. Ve Müslümanlar bundan etkilendiler. Yavaş yavaş hayatları Müslümanların değişmeye başladı. Ve kadınlar süslenmeye başladılar. Altın ve gümüşlerle güzelleşmeyi istediler. Evlerinin sanki eşyaları, konumları biraz değişir oldu.
ve Medine.

0: Muhammed Aleyhisselam ve hanımları Ayşe, Hafsa, Safiye, Meymune, Cüveyriye, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep binti Caş da onun hanımı olacaktı, Zeynep binti Huseyme ve daha sonraları Mariye gelecekti. Ve Medine, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidi etrafında her birine ayrı ayrı odalar yapılmış, peygamber eşleri, peygamber hanımları, Müslümanların anaları hayatlarını orada sürdürüyorlardı. Ve onların yiyecekleri, içecekleri ve giyimleri ve eşyaları sınırlıydı. Ganimetler onların hayatını değiştirmemişti. Ganimetler onlara yeni bir hayat vermemişti. Onlar eski garip hayatlarını, eski yoksul hayatlarını, zengin de olsalar, ganimetlere de ulaşsalar devam ettiriyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'dan Allah'ın istediği buydu. Toplumun en fakir, en zayıf insanının yaşadığı bir hayatı yaşayacaktı Peygamber Aleyhisselam. Ve sonra Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, efendilerimiz de aynı hayatı, aynı yaşantıyı devam ettireceklerdi. Ömer bin Abdülaziz, Salahaddin Eyyubi ve sonra İslam dünyasında peygamber yolunu takip eden tüm Müslüman önderleri aynı hayatı, aynı yaşantıyı devam ettireceklerdi. Müslümanlar ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar ganimetlere ulaşırlarsa ulaşsınlar, altınlar, gümüşler, servetler Müslümanlara aksa da, dünya ülkeleri Müslümanlarca fethedilse de, Müslümanlar Allah'ın kendilerinden istediği bir hayatı, yoksul bir hayatı, dünyanın en fakir insanının imrenmeyeceği bir hayatı yaşamak zorundaydılar. Ve böylece insanlar şahsiyetli olacaktı. Fakirler aşağılık kompleksine girip şahsiyetsizleşmeyeceklerdi. Zenginler de büyüklük kompleksine girip şahsiyetsizleşmeyeceklerdi. Kişilikleri sağlam olacaktı insanların. İnsanların kişiliklerine fakirlikleri ve zenginlikleri etki etmeyecekti. Ha Mekke'de sıkıntılı hayatı yaşayan Müslüman, ha Medine'de fetihlerden sonra ganimetlere ulaşan Müslüman, ha da Bizans ve İran'ın hazinelerine ulaşıp dünyanın en güçlü devletinde ve en güçlü konumda yaşayan ve zenginliğe ulaşan Müslüman, hayat tarzı değişmeyecekti. Mal ve mülk belki fazlalaşacaktı, altın gümüş servet fazlalaşacaktı, ama yaşantı, ama yeme, ama içme, ama giyim, ama ev düzeni değişmeyecekti. Ömer, dünyayı titreten Ömer, başına yastık olarak bir taşı alacaktı ve altındaki yatağı da sadece tek bir elbisesiydi ve toprak üzerinde uyuyacaktı o. Ve yüzü gözü toprak olacaktı. Dünyayı titreten Ömer, Medine evlerinin bir gölgesinde işte öğle uykusundaydı. Ve yediği belliydi. Giyimi sadece bir elbiseden başka değildi. Ve değiştirmemişti hayatını. Aynen Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı gibi devam ettiriyordu. Dünya onun önünde diz çöktüğü halde. Yani Hendek'ten sonra Kureyza oğullarının yurduna ve diyarlarına, tüm Yahudilerin yurtlarına ve diyarlarına ve tüm dünyanın zenginliklerine sahip olan Müslümanlar için bir tehlike baş gösteriyordu. Bu tehlike maldı, dünyaydı, ganimetti, altındı, gümüştü, servetti. Buna Müslümanların hazırlıklı olması gerekiyordu. İşte ilk hazırlık peygamber hanımlarında ve Müslümanların analarında görüldü. Ve onlar teklif ettiler Peygamber Aleyhisselam'a. Biz de dediler, biraz altın ve gümüşe sahip olalım. Bizim de biraz yememiz içmemiz değişsin. Biz de biraz güzel giyinelim. Biz de biraz evlerimizi güzelleştirelim dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara ne diyecekti? Hayır olmaz mı diyecekti? Bu olamaz mı diyecekti? Ne diyorsunuz mu diyecekti? Ama demedi o. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendisinden istenilen bir şeye hayır diyemezdi. Ama bu istenilene de evet diyecek hali yoktu. Ve hayır sözü yine kendisinden gelmedi. Ve cevap Rabbinden geldi. Ve Allah ona vahyini indirdi. Ve onu Rabbi destekledi. Ve cevabı o verdi. Ve o cevabı hanımlarına o aktardı. Ve dedi ki Allah peygamberine, surenin ilk ayetinin başlangıç hitabı gibi, ya eyyühen nebiyyü dedi, ey nebi dedi peygamber aleyhisselama Allahu Teala, ey nebi, kul de ki li ezvacike, hanımlarına söyle, analarımızın tekliflerine karşı Allah'tan bir teklif. Peygamber aleyhisselam artık Allah'ın teklifiyle onların huzuruna çıktı ve dedi ki onlara, toplanın, gelin, dinleyin beni. Ve Allah'tan bana vahiy geldi dedi. Artık o vahye itiraz edemezlerdi. Artık peygamber o vahyi gizleyemezdi. Bu şimdilik dursun da ben sonra söyleyeyim, bunların gönlünü alayım da sonra bu teklifi getireyim diyemezdi. Ve işte analarımıza teklif Allah'tan. Söyle onlara, söyle hanımlarına, İn küntünne turidnel hayate dünya ve zineteha. Peygamber aleyhisselam ayeti okumaya başladı ve sözünü söylüyordu Muhammed aleyhisselam. Ey hanımlarım diyordu, ey müminlerin anaları, ey şimdiye kadar benimle birlikte olanlar, eğer siz bundan sonra dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, İn küntünne turidnel hayate dünya ve zineteha fetaaleyne, geliniz, ümettia künne, sizin mütalarınızı, mihirlerinizi vereyim size, ve üserrih künne serahan cemila, ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Buyurun, benden serbest olun. Artık benim hanımım olmayın. Gidin başka Müslümanlarla, onlarla evlenin. Altın ve gümüşlere, servetlere, güzel güzel evlere, güzel güzel eşyalara, güzel güzel elbiselere ulaşın. Güzel güzel yemelerle, içmelerle hayatınızı devam ettirin diyordu Allah'ın emriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına. Aman ya Rabbi, peygamber ne diyordu? Evet, peygamber onlara bir tercih sunuyordu. Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorlarsa serbest kalacaklardı. Yani peygamber hanesinden uzaklaşacaklardı. Peygamber hanımı olmayacaklardı. Müminlerin anaları olmayacaklardı. Ve teklif devam ediyordu. Sure Ahzab ayet 29. Ve in küntünne türidnallâhe ve rasûlehu ve daral âhire. Ama siz ey hanımlarım, ey Müslümanların anaları, ey şimdiye kadar benimle birlikte olanlar, eğer siz Allah'ı ve Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, fe innallâhe, bilin ki muhakkak ki Allah, e'adde lil muhsinâti minkünne ecran azîme. Allah sizden Allah'ı görüyormuşçasına, Allah'a ibadet edenlere, Allah'a kul köle olanlara, tercihini Allah, Rasul ve ahiret yurdu olarak yapanlara büyük mükafatlar hazırladı. Evet, iki teklif vardı analarımıza. Ve bu iki teklif kıyamete kadar analarımızın oğullarına da geçerliydi. Ve şu anda bu teklifin karşısında bütün bir İslam dünyası vardı. Bütün Müslümanlar vardı. Kadınlarıyla, erkekleriyle, oğullarıyla, kızlarıyla, servetleriyle, fakirlikleriyle, zenginlikleriyle. Aynı teklifi Allah Müslümanların analarının çocuklarına da yapıyordu. Öyle ya, ya dese bu ayetler bu surede niye dursundu? Unutturulurdu. Sadece onlara söylenirdi ve sonra kaldırılırdı. Ama kaldırılmamış. Ve bu surede bu ayetler yer tutmuş. Ve kıyamete kadar da bu ayetler devam ediyor. Şu anda ortada ne Nebi Aleyhisselam var, ne analarımız var, ne o günkü Medine var. Ama şu anda Nebi Aleyhisselam'ın yolunda olduğunu iddia eden Müslümanlar var. Nebi Aleyhisselam'ın hanımlarını ana kabul eden Müslümanlar var. Ve bu teklif işte aynen onlara yapıldığı gibi tüm Müslümanlara da yapılıyor. Teklif 2. Ya dünya ve süsünü seçecek Müslümanlar, yani analarımız, bu sefer peygamber hanesinde, peygamber evinde yer almayacaklar, ya da Allah, Resul ve ahiret yurdunu seçecekler. O zaman peygamber hanesinde yerleri devam edecek ve güzel mükafatlar da hazır bekletilecek. Gerçekten enteresan bir teklif. Eğer şöyle olsaydı belki bugünkü Müslümanların da, bugünkü Müslümanların da işi biraz daha kolay olurdu. Deseydi ki Allahu Teala ikinci teklifte, ve in küntünne تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ ve el hayate dünya deseydi, yani ikinci teklifte Allah, Resul, ahiret yurdu ve dünya hayatını tercih ediyorsanız deseydi, o zaman hiç olmazsa yine dünya hayatı da bir yer alacaktı bu tercihin içinde, iş biraz daha sanki kolaylaşacak gibiydi. Ama Allah bir tarafta dünya hayatı ve süsü, öbür tarafta Allah, Resul ve ahiret yurdu. Ya o, ya o. Ya peygamber hanesinde peygamber hanım olmaya devam, peygamber ümmeti olmaya devam, tercih Allah, Resul ve ahiret yurdu, ya dese serbest buyurun, keyfinize göre yaşayın. Tamam, yine Müslümansınız ama peygamber evinde yeriniz yok. Sanki peygamberden biraz uzaklaşıyorsunuz. Sanki peygamber hanesinden farklı bir yerde yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bu olay bize ta tarihin derinliklerinde İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in hanımlarıyla ilgili değerlendirmesine götürdü. O da İsmail Aleyhisselam'ın nimetlere şükretmeyen hanımına onu boşa demişti. Ama nimetlere şükreden hanımına ise onu tut ve onunla birlikteliğini devam ettir demişti. İbrahim Aleyhisselam sanki Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği teklifi kendisine de inmiş olarak buldu ki bu teklifle önce İsmail Aleyhisselam'ın önceki hanımını boşattı. Sonra çünkü o tercih olarak ahiret yurdunu, Resulü ve Allah'ı değil de dünya hayatını tercih etmişti ve böylece İsmail Aleyhisselam'ın hanesinden uzaklaşmıştı. Ama ikinci hanım teklif olarak Allah, Resul, İsmail Aleyhisselam ve ahiret yurdunu seçince o İsmail Aleyhisselam'la birlikte hayatını devam ettirdi. Şimdi biz neyi tercih ediyoruz? Analarımız neyi tercih etmiş? Bu teklife ilk önce anamız Ayşe ahiret yurdu, Allah ve Resul diyerek evet diyor. Ve sonra diğer tüm analarımız da bizim tercihimizde Allah, Resul ve ahiret yurdu diyorlar. Bizim tercihimizde Allah, Resul ve ahiret yurdu diyorlar ve elhamdülillah böylece kazanıyorlar ve bize böylece güzel bir örnek oluyorlar. Ve o zaman biz de şu ilanı yapalım mı ey Müslümanlar ve ey dünya Müslümanları? Bizim de tercihimiz Allah, Resul ve ahiret yurdudur ve biz dünya hayatının ve süsünün mahkumu olmak istemiyoruz ve biz peygamber hanesinden ayrılmak istemiyoruz. Sure Ahzab ayet 30. Ya Nisa'en Nebi, ey Nebi'nin hanımları, men ye'ti min künne bi fahişetin mübeyyine, kim sizden apaçık bir kötülükle gelirse, yudaaf lehel azab dıyfeyn, o kimseye, o kötülükle gelen kimseye azap kat kat artırılır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, bu sizden kötülük yapan kimselere kat kat azap vermek, yani iki kat azap vermek Allah'a göre gayet kolaydır. Ve şüphesiz onlardan iyilik yapana da karşılıklar kat kat verilecektir. Acaba bu niye böyle? Çünkü Peygamber Aleyhisselam. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, toplumun önderi ve toplumun önderinin aile hayatının sembolleri. Onlar iyilik yaparsa toplum da iyiliğe yönelir. Onlar kötülük yaparsa toplum da kötülüğe yönelir. Onlar altın gümüş sevdasına kapılsalardı, bütün dünya kadınları daha fazla dünyacı olacaklardı. Onlar saray köşk sevdasına kapılsalardı, bütün insanların derdi saray ve köşk olacaktı. Onlar bu tercihi yapamazlardı. Onlar kötülükte örnek olamazlardı. Onların bir kötülüğü başkalarının bir kötülüğüne benzemiyordu. Onların iyilikleri de başkalarının iyiliklerine benzemiyordu. Kıyamete kadar da toplumun önüne çıkan az ya da çok, az çok bilen ya da az çok toplum tarafından beğenilen her Müslümanın titizlikle duracağı ana konulardan biri ve belki de birincisi de budur. Toplumun yaşadığı bir hayatın, en gariplerinin, en zayıflarının yaşadığı bir hayatı yaşamaları, hanımları, kızları, oğulları fakir ve yoksul bir hayat yaşamaları gerekecektir ki hiçbir kimse onların karşısında ezilmesin ve hiçbir kimse onlara imrenmeye çalışıp da aşağılık duygusuna kapılmasın. Ve insanlar da varlık yarışına girip de kimileri üstünlük zenginliktedir, kimileri üstünlük maldadır, mülktedir diyerek kendileri böylece bir şahsiyetsizlik ve kişilik bozukluğu içine düşmesinler. Kimiler de onlar karşısında ezilip, onlar da aşağılık kompleksine kapılıp yine kişiliksiz bir hayatın mahkumu olmasınlar. Allah her şeyin en iyisini bilir. Ve işte en iyi bilen Allah peygambere ve hanımlarına böyle tekliflerle gelir ve o teklifi de Kur'an'ında Ahzab suresinde gündemde tutar ki kıyamete kadar bu teklif devam etsin. Kıyamete kadar bu ayetler insanlara en güzel bir hidayet rehberi olsunlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Boomerang. Boomerang. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rad Suresi 4. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Meryem Suresi 24-26. Hurma, her şeyden önce içerdiği %50'den fazla şekerle son derece besleyici bir besin değerine sahiptir. Yüksek kalori ihtiva eden fruktoz ve glukoz içerir. Çok kolay ve hızlı bir şekilde hazmedilebilir. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin de düşmesine neden olur. Bu yüzden vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması önemlidir ve hurma bu konuda fayda verir, tansiyonun düşmesini de engeller. Çocuğun anne karnında iyi gelişmesini sağlar ve annenin zayıf düşmesini önler. Annenin sütü bol ve besleyici olur. Aynı zamanda beyin içinde son derece faydalıdır. %2.2 oranında protein, A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. İçerdiği protein sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesinde görme gücüyle vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. İştah ve sindirimi düzenler, B2 vitamini ile de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli olan minerallere sahiptir. Yine içerdiği potasyumun sodyumla birlikte faaliyet göstermesi sonucunda kalp ritimlerini normalleştirir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Hurmanın ilgi çekici bir özelliği de yetiştiği ortamın insanları için son derece faydalı özellikler taşımasıdır. İçerdiği protein ve şeker, hurmanın genel olarak yetiştiği çöl ortamı için en besleyici besin türleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok severdi. Tek adetle yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutup çıkarırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yedikleri olurdu. Kim her sabah yaş hurmadan aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın yaşına da, kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
17: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da Radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegar alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
10: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamak. Evet, tabii ki bir Müslüman için en önemli husus Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşamaz. Çünkü insanın yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk da Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmak. Emir ve yasakların kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamak, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olma noktasına kişiyi ulaştırır. Çünkü insanın yaratılış gerçeği bir rehbere ihtiyaç duyar. Yani insanın bu insanın yaratılışı söz konusu olduğunda tabii ki insanın yaratılışında da vardır. Yani insanın fıtratında vardır. İnsan rehbere ihtiyaç duyar. Mesela bir şehirden bir şehire gideceksiniz. Orada size rehberlik yapacak birisi olsa tabii ki çok daha iyi olacaktır. Rehbersiz olduğu zaman her konuda bir takım sıkıntılar yaşanır. Hem de çok önemli sıkıntılar da yaşanır. Onun için insanın yapısında, fıtratında bir rehbere ihtiyaç duyar. Hayatın anlamını, doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü kendi başına tam olarak tayin edemez. Yani insan, bazıları öyle diyor, işte efendim insan din olmadan da iyi insan olamaz mı? Bu tabii ki emir ve yasaklar olmazsa, insan nerede ne yapacağını bilmezse nasıl iyi bir insan olabilir? Bazı insan için kendi çıkarı her şeyin üstündedir. Kardeşim bu benim için çok önemli der. Hak da yer. Haksız kazanç da sağlar. Çeşitli şeyler ona şey gelebilir. Cazip gelebilir. Dolayısıyla insan hayatının anlamını, doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü kendi başına tam olarak anlaması zordur. Onun için rehberlik önemli. Bu sebeple Yüce Allah insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiş. Yani insanların dünya hayatında nasıl yaşayacağına dair peygamberler göndermiştir. Ve onlara kitaplar indirmiştir. İslam dininde de bu rehberliğin iki temel kaynağı var. Demin de belirttiğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sahih sünneti. Kur'an Allah'ın kelamı, sünnet ise bu kelamın hayata geçirilmiş en mükemmel örneğidir. Evet, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünneti bir Müslümanın ana kaynağıdır. Dolayısıyla Müslüman için ideal hayat Kur'an ve sünnet merkezli bir hayattır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yoktur diyor. Dolayısıyla Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde bir şey emredildiğinde, bir şey yasaklandığında başka bir tercih hakkı yoktur. Çünkü İslam'a uygun yapılması önem arz eder. Onun için Müslüman için ideal hayat Kur'an ve sünnete uygun bir hayat. Kur'an hayatın ilahi rehberidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için değil, anlaşılmak ve yaşanmak içindir. Kur'an-ı Kerim'i bazısı sanki sadece metnini okusa onun için yeterli sayabiliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim sadece okumak için değil. Mesela Ramazanlarda hatim yapıyorlar baştan sona. Metnini okuyorlar. Tabii Arapça bilenler için tamam, çünkü zaten Arapçada bildiği için baştan sona kadar okunması ve okuduğunu da anlamış olması önem arz eder. Fakat Türkiye'de insanların çoğunluğu Arapça bilmediği için okuduğu Kur'an-ı Kerim'den de hemen anlamını anlayamaz zaten. Onun için sadece okur. Tabii ki sonradan mealini de okuyamaz mı? Okur. O da olabilir. Fakat bazıları sadece metniyle yetiniyor. İşte hatim yaptık diyor bir sene. Sevabı yok mu ya? Tabii ki sevabı olur. Yani film seyretmemişsin, boş iş yapmamışsın, günah işlememişsin. Kur'an okumuşsun. Kur'an'ın yüzüne de, böyle Kur'an'ın sayfalarına da baksan sevap. Yani kötü bir şey değil, ama burada Kur'an-ı Kerim sadece okumak için değil, bunun tatbiki yerine gelmesi içindir. Yani okunup anlaşılması gerekiyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim Arapça olmasa hasebiyle çok böyle insanlara şey geliyor. İşte bunun anlamasak da faydası olur. Ya anlamasak da faydası olur, sevap kazanırsın. Ama anlarsan daha iyi olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. İndirdiğimiz nura, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten bu Kur'an insanı en doğru yola iletir. Kur'an insanı en doğru yola iletir. Çünkü Kur'an insanlara yol gösteriyor. Şunu yaparsanız iyi olur, şunu yapmazsanız, şunu yaparsanız iyi olur, şunu yapmazsanız iyi olur. Yani emirler, yasaklar ortaya koyulmuş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim uygulanması için okunması gerekiyor. Bunu bu şekilde okunduğunda, yani mealiyle beraber okunduğunda tabii ki okunan ayetlerin ne ifade ettiğini anlama imkanı olur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra suresi 9. ayet. İşte ayette açık. Bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Çünkü emirler, yasaklar belirli. Emredileni yaparsa, yasaklardan sakınırsa en doğru yola iletilir. En doğru yola uygun hareket etmiş olabilir. Yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Yani iyi şeyler yaparsa mükafatı olduğunu müjdeler. Mesela kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar şer işlerse onu görür diyor Zilzal Suresinin 7 ve 8. ayetinde Rabbimiz. Yine başka ayette kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir buyuruluyor. Dolayısıyla iyi şeyler yapılırsa lehine olur. Kötü şeyler yapılırsa aleyhine olur. Dolayısıyla doğru yol üzere olabilmek için Kur'an ve sünnet üzere olmak gerekiyor. Kur'an inançtan ibadete, ahlaktan sosyal ilişkilere kadar hayatın her alanına dair hükümler ve prensipler sunar. Çünkü inanç, ibadet, ahlak verdiği alevi sosyal hayatta insana doğru yolu göstermektedir. Tabii ki Kur'an merkezli bir hayat Allah'ın emirlerini hayatın merkezine koymayı gerektirir. Bu da sadece ibadetlerle sınırlı değildir. Ticarette dürüstlük, aile hayatında merhamet, toplumda adalet gibi birçok alanda Kur'an'ın ölçülerine göre yaşamayı hedefler. Çünkü Kur'an bütün yönleriyle insana hitap etmektedir. İnançtan ibadette, ahlaktan sosyal ilişkilere kadar hayatın her noktasına dair hükümler, emirler, yasaklar vaaz edilmiştir. Bu sebeple bu hususun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Sünnet, Kur'an'ın yaşanmış hali. Evet, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe, bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. O Kur'an ve sünnettir buyuruyor. Demek ki Kur'an ve sünnete uygun yaşandığında insan doğru yolu bulur. Doğru istikamet üzere olur. Çünkü Kur'an'a ve sünnete sarıldığı müddetçe asla sapmazsınız. Doğru yoldan sapmazsınız. Ve bu şekilde yaşarsanız insan maddi manevi olarak lehine olur. Sünnet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri ve kabulleridir. O Kur'an'ın en güzel tefsiri ve canlı örneğidir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulur. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnekler vardır. Ashab suresi 21. ayet. Yani Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır buyruluyor. Bazı insanlar bir takım uydurma hadisler olduğu için işte diyor biz o sözlerin, hadis dediğimiz sözlerin Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu nereden bileceğiz? Ya sıradan insan bilemez tabii ki yani. Yani sıradan insan derken bu konuları bilmeyen, bu ilme sahip olmayan, bu bilgiye sahip olmayan bilemez. Bir hadis okursun, ya işte bu hadis mi değil mi der hemen. Ya zaten sıradan insan bilmez ki. Mesela insan diyelim ki bir yerde bir şey buldu, altına benzer. Gidiyor kuyumcuya soruyor, ya bu altın mı? Kuyumcu bakıyor, eğer altın değilse bu altına benzeyebilir ama altın değil der. Niye? Çünkü kuyumcu bu işi bilir. İşin uzmanı o işi bilir. Onun için işte İslam'da ilim dalları var. Tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi diye. Bu hadis ilmine vakıf olanlar, hadis ilmini bilenler, işte zayıf hadisler, mütevatır hadisler, uydurma hadisler, zayıf hadisler, bunlar tasnif edilmiş. Hangileri uydurma, hangileri sahih? Evet. Dolayısıyla bunu öğrenmek kolay. Nereden öğreneceğim? Ya işte bilmiyorsanız bilene sorun diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bilene soracaksın. Bilenin kitaplarını okuyacaksın. Tavsiye edilen kitapları okuyacaksın. Kişi yazmış, hadis demiş. Kaynak yok. Buhari'de mi var, Müslim'de mi var, Ebu Davud'da mı var, Sünneni Nesey'de mi var? Söylemiyor. Hadis diyor. Evet, hadis de olabilir. Doğru. Ama doğru olabilir. Ama kaynak yok. Kişi kaynak olmadığı zaman o hadisi de bilmiyorsa tabii ki şey yapabilir, bunun kaynağı neresidir diye. Evet. Onun için Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor Rabbimiz. Ashab suresinin 21. ayetinde. Allah Resulü'nde çok güzel örnekler var. Ferdi hayatta var, ailevi hayatta var, sosyal hayatta var. Hayatın her alanında. Ferdi hayat, ailevi hayat, ticaret hayatı, bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz bir hayat yaşamış. Kur'an ilkesine uygun, Kur'an'a uygun bir hayat yaşamış. İşte Kur'an'ın canlı örneği. Her boyutuyla. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. En güzel ahlak üzeresin. Çünkü ayet-i kerimede bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim buyuruyor. Bunu kemale erdirmesi göndermiş olduğu Resullerle, Nebilerle ortaya koymuştur. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması hasebiyle ve onu en güzel şekilde, onun en güzel şekilde bizlere örnek olduğunu beyan etmektedir. Peygamber size neyi verdiyse alın, neden sakındırdıysa ondan sakının buyuruyor. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa sana uysunlar ki Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın diyor. Yani diyor ki Rabbimiz, ey Muhammed de ki, ne de, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Burada görüyoruz ki Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Kur'an'a uymak. Kur'an-ı Kerim'in de en güzel uygulayıcısı Peygamber Efendimiz olması hasebiyle, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun, yaşayışına uygun hareket ettiğinde güzel örnekler bulunacaktır. Ferdi hayatta öyle, inanç nasıl olacak, ibadet nasıl olacak, ahlak nasıl olacak ve Peygamber Efendimiz'den sonra da işte ilimler ortaya çıkmış. Kur'an işte tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi diye mezhepler bunu en güzel şekilde ortaya koymuş. Bu ilimler geliştikçe işte mezhepler ortaya çıkmış. Ehl-i sünnet alimleri işte Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri olmak üzere ehl-i sünneti oluşmuş. İşte bu ehl-i sünnetin içinde görüyoruz ki itikadi hükümler nasıldır? İbadetler nasıldır? Bir ilmihal kitabında bile bunları görmek mümkün. Çünkü hazır alimler, ilim insanı yazmışlar. İnanç konusunda inancımız nasıl olmalı? İbadetlerimiz nasıl olmalı? Ahlakımız nasıl olmalı? Helal haram nasıldır? Ne helal ne haramdır? Bunlar ilmihal kitaplarında ve diğer kitaplarda da mevcut. Yeter ki insanlar Allah'a kulluk yapmak istesin. Allah'a kulluk yapmanın yolu Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmaktır. Bunun için de öğrenmek gerekiyor. İnsan inancını, ibadetini, ahlakı, helal ve haramı bilirse ona uygun yaşaması da kolay olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın hükümlerini en doğru şekilde yaşamış ve ümmetine de güzel örnek olmuş ve sahabesine de öğretmiştir. Oradan da günümüze kadar bu bilgiler bize kadar gelmiş. Namazın nasıl kılınacağı, zekatın nasıl verileceği, insanlarla nasıl iletişim kurulacağı gibi pek çok konu sünnetle açıklığa kavuşmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: size iki şey bırakıyorum, bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Resulü'nün sünnetidir. İmam Malik hadis kitabında bu hadis mevcut. Demek ki demin de bu hadisi okumuştuk. Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. İşte bu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir buyuruyor. Tabii ki bu hadis, Kur'an ve sünnetin birlikte ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sünnet olmadan Kur'an'ın birçok hükmü eksik anlaşılır. Kur'an olmadan da sünnetin kaynağı ve amacı tam kavranmaz. Yani çünkü sünnet olmadan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tam manasıyla anlayamaz insan. Bazı şeyler anlar ama tam manasıyla anlayamaz. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş ki onlara kitap göndermiş ve o kitabın nasıl uygulanacağı öğretilmiştir. Cebrail vasıtasıyla öğretilmiştir. Ve işte namaz nasıl kılınır, oruç nedir, diğer ibadetlerde Peygamber Efendimiz'in öğretilmiştir. Peygamber Efendimiz de o öğretiye uygun öğretide bulunmuştur, yerine getirmiştir ve ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimiz'den görmüştür ve uygulamıştır. Kur'an ve sünnetin uzaklaşmanın sonuçlarına baktığımız zaman gerçekten şunu görüyoruz. Tarih boyunca Müslüman toplumların zayıflanması en önemli sebeplerinden biri Kur'an ve sünnetten uzaklaşmaları olmuştur. Bu uzaklaşma sadece ibadetlerin ihmal edilmesi değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin yozlaşması, adaletin kaybolması ve bireysel çıkarların öne geçmesi şeklinde kendini göstermektedir. Evet, Kur'an ve sünnetten uzak bir hayat insanı nefsin ve şeytanın etkisine açık hale getirir. Bu da bireysel huzursuzluk, toplumsal çatışma ve manevi boşluk doğurur. Oysa Kur'an ve sünnet insana hem dünya hem de ahiret saadetini kazandıracak bir denge sunar. Gerçekten öyle. Yani Kur'an ve sünnet insana dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren bir dengeyi ortaya koymaktadır. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahireti için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. Dolayısıyla bir denge olması gerekiyor. Çünkü bu denge de Kur'an-ı Kerim'in ana ilkelerinden hareketle Peygamber Efendimiz bu anlayışı, bu yaşayışı ortaya koymuş. Yani Cenab-ı Hakk'ın vahisine uygun, vahine uygun bir yaşantı oluşmuş. Onun için bugün size dininizi tamamladım, din olarak size İslam'ı seçtim, bundan razı oldum buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ahirette de hüsrana uğrayacaktır buyuruyor Ali İmran Suresi'nde. Dolayısıyla inne dine indallahi İslam. Allah'ın da tek din İslam. Bazıları gelmiş şöyle söylüyor. Ya işte Yahudilik de bir din, Hristiyanlık da bir din, İslam da bir din. İnsanlar istediği dini seçebilir o zaman. Hiç alakası yok. Son din İslam. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Son din İslam olduğuna göre herkes İslam dinine uymak durumundadır. Yahudisi de Hristiyanı da Müslüman olmak durumundadır. Son dine inanmayan insan Müslüman olamaz. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olamaz. Çünkü indirdiğim nura, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten bu Kur'an insanı en doğru yola iletir diyor. Demiyor ki fark etmez işte o işte Tevrat'a da uyun, İncil'e de uyun demiyor. Tam tersi, Kur'an'a uyun diyor. Çünkü Tevrat ve İncil değiştirilmiş. Değiştirildiği için işte Tevrat değiştirildiği için İncil gelmiş. İncil indirilmiş. Ondan sonra işte Hazreti İsa'ya indirilmiş. Ondan sonra da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i onun vasıtasıyla indirmiştir. Onun için son din İslam, son kitap Kur'an, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte son peygambere uyanlar son kitap Kur'an-ı Kerim'e uymuş olur. Onun için Kur'an ve sünnet önem arz ediyor. Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamanın yolu İslami anlayışta ve İslami yaşayışta mümkündür. İslami anlayış Kur'an ve sünnet çerçevesinde Ehl-i Sünnet alimlerinin ortaya koyduğu hususlardır. İşte bugün görüyoruz işte ilmihaller oluşmuş, kitaplar, tefsirler, fıkıh, işte siyer kitapları var. Bütün İslami hususları öğrenmek, yaşamak bu anlamda kolay. Peygamberin hayatını öğrenmek kolay. İşte günümüzde İslam tarihi kitapları var. Peygamber Efendimizin hayatını yazan kitaplar var. Peygamberlerin hayatlarını yazan kitaplar var. Dolayısıyla ya ben peygamberleri merak ediyorum ama işte Süleyman Aleyhisselam nasıl bir hayat yaşamış? Süleyman Aleyhisselam kim? Peygamberler tarihine baktığınız zaman göreceksiniz oradaki ayetlerle ve bilgilerle işte bütün peygamberleri, işte Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamber olduğu, 25'i kesin, 3'ü işte peygamber de olabilir, veliler de olabilir diye bir şey olmuş. Ama genel olarak 25 tane peygamberin hayatı ne yapılmıştır? Peygamberler tarihi kitaplarında 28 peygamber de yazılmıştır. O açıdan ben peygamber hayatını öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum çünkü bilgi yok diyemeyiz. Var. İşte peygamber efendimizin hayatını öğrenmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı yüzlerce kitap var. Peygamberler tarihiyle alakalı da, peygamberler hakkında da yüzlerce kitap var. Yeter ki insanlar bilgi edinmek istesin. Bilgi var. İlgi olursa bilgiye ulaşmak mümkün olur. Çünkü bilgi ilgiye götürür. İlgi de insanın ne yapması gerekiyorsa onu yapmasına vesile olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamakla alakalı birinci bölümde değindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an ve sünnet merkezli hayatın özelliklerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kur'an ve sünnet merkezli bir hayatın bazı temel özellikleri şunlardır. 1. Tevhid bilinci. Her şeyin merkezinde Allah vardır. İnsan hayatını onun rızasına göre şekillendirir. Tevhid Allah'tan başka ilah olmadığını ortaya koyar. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Tek ilah o. Yaratan, yaşatan, nimetler veren, hükümler koyan, insanların kendisine kulluk için yaratıldığını bildiren, Kur'an-ı Kerim'le peygamber göndererek, kitap göndererek insanların kulluk için yaratıldığını ve bu kulluk görevlerini en güzel şekilde yerine getirilmesi gerektiğini Rabbimiz bildiriyor. Çünkü tek ilah Allah. Allah'tan başka ilah yok. Kim Allah'tan başka ilah var derse şirke girmiş olur ve küfre girmiş olur. Dinden çıkar. Eğer bir dinde olduğunu söylüyorsa o dinden çıkar. Dolayısıyla tevhid bilinci olması önem arz ediyor. Allah'tan başka ilah tanınmayacak. Tek ilah odur. Yaratan, yaşatan, hükümler koyan, insanın ferdi hayatı nasıl olacak, ailevi hayatı nasıl olacak, sosyal hayatı nasıl olacak? İşte Rabbimiz kitap göndererek, peygamber vasıtasıyla kitap göndererek son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son kitap Kur'an-ı Kerim malumunuz. Dolayısıyla bunlara uygun hareket edildiğinde tek ilah olan Yüce Rabbimize uymuş olur. 2. İbadet şuuru. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler sadece birer ritüel değil, Allah ile bağ kurmanın vesilesidir. Yani bazıları sanıyor ki işte namaz kılıyoruz. Ne anlamı var? Ya bunlar işte Allah'ın emirleri. Bakalım insanlar işte Allah'a kulluk için, ibadet için yaratmıştır. İbadet yapacaklar mı? Namazını kılacaklar mı? Orucunu tutacaklar mı? Zekat verecekler mi? İşte imkanı olan hacca gidecek mi? Gibi işte helal haramlar var. Doğru olanla doğru olmayan var. Hakla batıl var. İnsan hak yolda mı gidecek, batıl yolda mı gidecek? İşte Rabbimiz insanı imtihan ediyor. اَلَّذِي عَلَكَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوا وَكُمْ اَنْ يَكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا buyuruyor Rabbimiz. Mülk suresinin 2. ayetinde. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için buyuruyor. Dolayısıyla hayat bir imtihan. İşte Rabbimiz insanları kendine kulluk için yaratmıştır. Bu kulluk görevlerini kim yapıp kim yapmıyor bunun da sınanması için imtihana tabi tutulmaktadır. Yani insanlar Allah'a iman ediyor mu? İşte peygamberlerine inanıyor mu? Meleklere inanıyor mu? Ahiret gününe inanıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanıyor mu? İnanmıyor mu? Bunların hepsinin imtihanla ortaya çıkıyor. 3. Güzel ahlak. Doğruluk, sabır, merhamet, tevazu gibi erdemler hayatın ayrılmaz parçasıdır. Peygamber Efendimizin ahlakı da bu konuda en büyük örnektir. Çünkü Peygamber Efendimiz güzel ahlak sahibiydi. Cenab-ı Hak da ey Muhammed sen en güzel ahlak sahibisin, en güzel yaşayış üzeresin buyuruyor. Kalem Suresi'nin 4. ayetinde. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ahlakı en büyük insanlar için bir örnektir. Adalet ve kul hakları hassasiyeti de önemlidir. Çünkü Kur'an adaleti emreder. Sünnet ise bu adaletin nasıl uygulanacağını ortaya koyar. 5. Dengeli yaşam. İslam dünya ve ahiret arasında denge kurmayı öğütler. Ne dünyayı tamamen terk etmek ne de ahireti unutmak doğru değildir. Dünya ve ahiret saadeti için dünyadaki imkanlardan nasıl yararlanacağımız bunlar ortaya koyulmuş. helal nedir, haram nedir, sevap nedir, günah nedir, bunlar bellidir. Kitaplarda daha detaylı şekilde yazar. Konuyla alakalı kitaplar mümkün dediğimiz gibi bir ilmihal kitabı bile alınsa işte bunları öğrenmek mümkün olur. Daha derin bilgi edinmek isteyenler de konularla alakalı piyasada çok sayıda kitap var. İşte Kur'an-ı Kerim meali olduğu gibi tefsiri de var. Hadis kitapları olduğu gibi hadislerin açıklamalı olanları da var. O açıdan ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum ama iyi bir Müslüman nasıl olur bilmiyorum deme noktasında değiliz. Yani iyi bir Müslüman olmanın yolları işte dediğimiz gibi kitaplarda mevcut. İnanç boyutu var, ibadet boyutu var, ahlak boyutu var. Yani Peygamber Efendimiz bütün yönleriyle ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz bir hayat yaşamıştır. Her konuda örneğimiz Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatı, ahlakı, şahsiyeti ortada. Bu kitaplar okunduğunda Peygamber Efendimiz nasıl yaşamışsa biz de öyle yaşamaya gayret ettiğimizde Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul oluruz inşallah. Günümüzde Kur'an ve sünneti yaşamak. Efendim işte Kur'an ve sünnete uygun eskiden yaşanmış ama şimdi günümüzde yaşanmaz demek küfre girmek olur. Cenab-ı Hak Kur'an'ı biz indirdik ve Kur'an'ı biz koruyoruz buyuruyor. Kıyamete kadar Kur'an ve sünnet anlayışı devam edecektir. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, tefsirler, hadisler devam edecektir. Dolayısıyla kim Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşarsa doğru bir hayat yaşamış olacaktır. Onun için günümüzde de Kur'an ve sünnete uygun yaşamak mümkündür. Modern çağda teknolojinin ve dünyevi meşguliyetlerin artması insanı manevi değerlerden uzaklaştırma riski taşımaktadır. Sosyal medya, tüketim kültürü ve bireysel has odaklı yaşam tarzları Kur'an ve sünnet merkezli hayatın önünde engeller teşkil edebilir. Yani bir takım işte televizyon, bilgisayar, sosyal medya gibi ve olumsuz şahıslara uymak insanı doğru yoldan uzaklaştırabilir. Bu açıdan doğru olmak istiyorsak doğru insanlarla beraber olmak lazım. İndirdiğimiz Nur'a, Kur'an'a inanın, ona tabi olun. Gerçekten Kur'an insanı en doğru yol iletir. Kur'an'a uygun yaşayanları arkadaş edinmek lazım. İslam'a uygun yaşayanları eğer arkadaş edinirsek, dost edinirsek, o ortamlarda bulunursak, işte inancımızı, ibadetimizi, ahlakımızı doğru öğrenirsek, işte o zaman Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kul olmak zor olmaz. O açıdan bunların iyi bilinmesi lazım. Tabii ki demin de söylediğimiz gibi Kur'an'a uygun yaşamak çok önemli. Kur'an'a uygun yaşamak için demin de 5 madde saymıştık. Tevhid bilinci, ibadet şuuru, güzel ahlak, adalet ve kul haklarına hassasiyet, dengeli yaşam. İşte bunlar insanın İslam'a uygun yaşamasına vesile olacaktır. Günümüzde Kur'an ve sünneti yaşamak dediğimiz gibi modern çağda bir takım sıkıntılar olması hasebiyle insanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışanlar olacaktır. Tarih boyu da olmuştur. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Hak yolunda olanlar kendi lehine, batıl yolda olanlar da kendi aleyhinde hareket etmiş olacaktır. Ancak bu durum aynı zamanda bir fırsat da sunar. Yani bir takım günümüzde işte olumsuz örnekler olduğu gibi olumlu örnekler de var. İnsanı hak yoldan uzaklaştıracak hususlar olduğu gibi hak yola yaklaştıracak hususlar da var. Efendim işte İslam yaşayan insanlar var. Bilgi ortada. Kur'an-ı Kerim tefsirleri ortada. Mealler ortada. Hadisler ortada. sahih hadisler. İnanç, ibadet, güzel ahlak ortada. İşte emredilenler de bunlar zaten. Yani Allah'ın dini, inanç, ibadet, güzel ahlak, helal haram duyarlılığı içerisinde olmak. Hayat boyu İslam'a uygun olanı yerine getirmek, bu İslam inancına uygun, İslam prensiplerine uygun yaşamakla mümkün olur. Kur'an ve sünnetin rehberliği bu karmaşık dünyada insan için bir pusula görevi görür. Müslüman bu pusulayı doğru kullanarak hayatını istikamet üzere sürdürebilir. Günümüzde Kur'an ve sünnette, sünnetle yaşamak, bilinçli olmak, sorgulamak, yani doğruyu öğrenmek ve öğrendiklerini de hayata geçirmek de mümkündür. Bu da ilimle olur. Tefekkürle ve samimi bir niyetle gerçekleşir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat insanı hem dünyada huzura hem de ahirette kurtuluşa ve mutluluğa götüren en sağlam yoldur. Bu yol sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Müslüman hayatının her alanında Kur'an'ı rehber, sünneti ise uygulama modeli olarak benimsemelidir. Unutulmamalıdır ki gerçek başarı Allah'ın rızasını kazanmak ve onun gösterdiği doğru yoldan gitmektir. İşte Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve neden, niçin yarattığını da beyan etmiş ve o beyana uygun yaşanmak, yaşanılması istenmiştir. Sohbetimizin başında da beyan ettiğimiz gibi insan bir hayat içerisinde, dünyevi yaşam içerisinde bile rehberlere ihtiyaç duyar. Dünyevi yaşam için bile. Dolayısıyla rehbere muhtaç olması işlerin daha doğru bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağladığı içindir. Onun için Peygamber Efendimiz, ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Yolunuzu şaşırmazsınız. Dünya ve ahirette perişan olmazsınız, buyuruyor. Yani insan Kur'an ve sünnet çerçevesinde hareket ettiğinde İslam'a uygun bir yaşantı söz konusu olacaktır. İslam'a uygun yaşantı olduğunda da insanlar ferdi hayatı düzgün olacaktır. İnancının nasıl olması gerektiğini, itikat hükümlerini, akaid dersleri alır, akaid öğrenir. İbadetlerin nasıl yapılacağını öğrenebilmek için işte ibadetle alakalı hükümleri öğrenir. Ahlakla alakalı hususları öğrenir. İşte güzel ahlaklar nelerden ibarettir? Kötü huylar nelerden ibarettir? Bu güzel huylara nasıl kazanılır? Kötü huylardan nasıl uzaklaşılır? Bunların hepsi ilmihallerde, kitaplarda da mevcut. Yeter ki insanlar kulluk bilinci içerisinde yaşamaya çalışsın. Kulluk bilincinin ana kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet İslam dininin ana iki kaynağıdır. İşte mezhepler de bu iki kaynaktan yola çıkarak işte nasıl iyi bir Allah'a kul olunur, onu Kur'an ve sünnet çerçevesinde ortaya koymaya çalışmışlardır. Bizler de bu ortaya konulan hususları öğretildiği gibi, kitaplarda geçtiği gibi İslam inancına uygun yaşadığımızda, ferdi hayatımıza, ailevi hayatımıza, sosyal hayatımıza bir rehber olacaktır. Ya acaba ferdi hayatta ne yapacağız? İnancımız nasıl olacak? İbadetlerimiz nasıl olacak? Ahlakımız nasıl olacak diye bir endişeye mahal olmayacaktır. O açıdan günümüzde onun için İslami anlayış ve yaşayış üzere olanların sayıları çoğaldıkça ve iletişimleri diğer insanlarla arttıkça diğer insanlar da bundan olumlu şekilde etkilenecektir. Onun için davet ve tebliğ kaçınılmazdır. Onun için Rabbimiz Asr suresinde de açıkça beyan etmektedir. Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Gerileri zararda, ziyanda olmaması için diğerleri iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyeyle mümkündür. İman edecek Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman edecek ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanacak, ibadetlerini yerine getirecek, namazını kılacak, Ramazan ayında orucunu tutacak bir ay, işte imkanı olan zekatını verecek, zekat verme noktasına gelenler zekatını verecek, malının 1/40'ını ve işte güzel ahlak sahibi olacak, helal haram duyarlılığı içerisinde olacak, helal neyse onu yerine getirecek, haram neyse ondan sakınacak. Çünkü Rabbimiz açıkça bildiriyor. İşte kim iman eder, salih amel isterse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Evet. Dolayısıyla kim Allah'a özüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyurulmaktadır. Onun için bizler de Kur'an ve sünnete uyarsak gerçekten

yaşayan dünya ve ahirette güzel bir hayat yaşar. Evet. Onun için işte demin de Asr suresinde de beyan edildiği gibi bütün insanlar hüsranda ancak iman eden, salih amel işleyen, güzel davranış sergileyen, imana uygun yaşayanlar, sonra da hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Yani davet ve tebliğ. Bir insan sadece ben işte inanç üzere olayım, İslam inancı üzere olayım, ibadetlerimi yerine getireyim, güzel ahlak sahibi olayım, helal harama dikkat edeyim, helal olanı yapayım, haram olanından sakınayım. Tamam, yeter. Bu kişinin yerine getirmesi açısından tamam. İslam uygun yaşamaz. Yani bireysel olarak. Bir de işin ailevi boyutu var. Sosyal boyutu var. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler buyuruluyor. Dolayısıyla sadece iman, salih amel kişinin kendini yerine getirmesi yetmiyor. Hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, davet ve tebliğ yapması da gerekiyor. Yoksa iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, diğerleri zararda olur. Yani İslami anlayışta, yaşayışta olduğu gibi, kendisinin olmaya gayret ettiği gibi diğer insanları da kurtuluşu için uğraşmalı. Yani kendi kurtuluşu için, dünya ve ahiret saadeti için nasıl ki İslami anlayış ve yaşayış üzere olması gerekiyorsa, diğer insanların da olması için davet ve tebliğ görevini yerine getirmesi lazım. İşte sizi Allah'a çağırandan ben Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim vardır diyor Rabbimiz Fussilat suresinin 33. ayetinde. İnsanları Allah'a çağıracağız. Allah'ın dinine çağıracağız. İslami anlayışa çağıracağız. İslami yaşayışa çağıracağız ki İslam'a uygun yaşandığında kişi hem kendi kurtulur, kurtuluşa erer, hem de diğer insanların kurtuluşuna vesile olmuş olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sizin bir insanı dalaletten hakka gelmesine vesile olan, hidayete gelmesine vesile olan, onun için dünya ve içindekiler tüm onun olmasından daha hayırlıdır buyuruyor. Demek ki insanları Allah'a çağırmak, Allah'ın dinine çağırmak, İslami anlayışa, yaşayışa çağırmak, İslami inancı varsa İslam'a uygun yaşamasına katkı sağlamak. Mesela bazı insanlarla rastlıyoruz, görüyoruz. Allah'a inanıyor mu? İnanıyor musun? İnanıyorum. Peki inanç hususlarına dikkat ediyor musun? Bilmiyor. Efendim, ibadetlerini yerine getiriyor musun? Bir kısmı bilmiyor, bir kısmı da bilse de yerine getirmiyor. İşte bunları uyarmak durumundayız. Günümüzde insanlar artık genel olarak herkes kendi derdine düşmüş. Herkes bir yaşam koşturmacası içerisinde. Oyum olsun, buyum olsun, şuyum olsun, buyum olsun. Ya zaten Allah insana akıl vermiş. O akılla kendi maişiyetini, kendi ihtiyaçlarını giderebilir zaten. Gidermek için gayret eder ve ediyor da zaten. Ama insan sadece maddi boyutu değil, sınırlı değil ki, manevi boyutu da var. İnsanın bedeni olduğu gibi ruhu da var. İnsanın maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da var. İşte onun için inanç, ibadet, ahlak, ona uygun yaşamak, İnsanın maneviyatına en güzel şekilde uygun bir yaşam olmalı. O da İslami yaşamdır. İslam'a uygun bir yaşamdır. Evet, sonuç olarak konumuz itibariyle işte beyan edildiği gibi Kur'an ve sünnete uygun yaşamak önem arz ediyor. Kur'an ve sünnete uygun yaşamak çok önemli. Onun için konumuz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşamakla alakalı idi. Bizler Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşarsak dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. İnşallah bizler de Kur'an'a, sünnete, İslam'a uygun bir şekilde yaşadığımızda işte o zaman kendimizin de ailemizin de diğer insanların da mutlu ve huzurlu olmaları için gereken yapıldığında o zaman o insanlar iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmiş, yerine getirmiş.

0: girmiş olur. Bu şekilde insanlar kurtuluşa erenlerden olur. Değerli Özel FM dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. HP İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212-621-0065.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533-315-3413.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212-569-3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532-293-4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212-916-2361. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546-123-1237 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554-007-34-46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-33-63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara.

0: أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Bir de derler ki, cehennem ateşi sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak. De ki, buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne âlâ, Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz?

Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, işte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz.

Hani sizden, birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz.

Ama işte siz birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber onlar esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar ahiretlerini verip karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha?

Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.

0: Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman, daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde, evet, o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kâfirlerin boynuna olsun.
1: Bi

Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır.

Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?

Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de, sonra kalkıp onun yokluğunda buzağı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte.

Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u, dağı tepenize kaldırıp sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik dediler. Çünkü kâfirlikleri sebebiyle buzağa tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mümin iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor.''

de ki, eğer Allah katında ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar için de yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize.

0: Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدٍ

İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür.

İyi bilsin ki bu Kur'an'ı daha önceki kitaplara tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek, öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır.

Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de

Tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, "Biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kafir olma" demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı.

Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi.

iman edenler! Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, râina demeyin, unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Kâfirler için acı veren bir azap vardır.

Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olsun, kafirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz ne de bir yardımcınız vardır.

Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur.

sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle ehli kitaptan birçok kimse gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra sizi imanınızdan uzaklaştırıp kâfir haline çevirmek isterler. Yine de Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah, işlediğiniz her şeyi görmektedir.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki, iddianızda tutarlı iseniz, haydi delilinizi ortaya koyun.

Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.

Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir.

0: Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
0: Doğu da, batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır.

Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlukudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, sadece ol der, oluverir.

Gerçeği bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucize gösterilmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor. Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik.

biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.

Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Sen de ki, Allah'ın hidayet yolu olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra, onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın.''

Kendilerine verdiğimiz kitabı layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.

Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu.

0: Yahudi.
1: Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik.

Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir."

İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin.

Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.''

0: Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Rabbi ona, kendini canı gönülden Hakk'a teslim et deyince, o derhal, âlemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.

Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin.

0: Ne o, yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında o evlatlarına benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi: senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız.
1: Tilka ummetun kad halat.

İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız.

0: Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.
1: صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
0: Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz deyiniz.

Ve de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız O'na bağlıyız.

0: Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Tilke ummetun kad halet

0: İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: hedef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 0065. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayat
5: hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.

0: Az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Mümin kimliğimizi, mümin şahsiyetimizi kaybetmeyelim. Dünyevileşme müminler için kanser kadar tehlikeli bir hastalık. Dünyevileşme hastalığının en önemli sebebi imanda zayıflık ve zafiyettir. Dinde laubalileşme, lakaytlık, ibadetleri geçiştirme, emir ve nehilerde vurdum duymazlık, amelsizlik vesaire, dinin gündelik hayattan, ahlaktan, ticari ve sosyal yaşayıştan uzaklaştırılması, öneminin azaltılması, kişinin kendisini dünyanın cazibesine kaptırıp onun esiri olması, yaşadığı hayat tarzına dini müdahale ettirmeme, tesirini ve yerini azaltma, vicdanda bırakma çağın hastalığıdır. Vahye ve sünnete dayalı bir hayatı insanlara bir bütün olarak ele alıp, ölçülü ve dengeli bir yaşayışı önceleyen Müslümanların, heva ve hevese dayalı bir zihniyetle refahtan şımarması, menfaat ağırlıklı bir hayatı tercih etmesi, dünyayı da yaşanmaz hale getirmekte. Müslümanlar ölümü unuttular. Ölümden sonra hesaba çekileceklerini, sorgulanacaklarını, yargılanacaklarını da dünyayı hayatlarının ve hedeflerinin merkezine koydular. Bu durumda olan insan Allah'la bağını kopardı ve hafıza kaybına uğradı. Bencil, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, özgürlük adı altında her arzu ve isteğini yerine getirmeye çalışan bir yapı meydana geldi. Bu anlayışta sabır, kanaat, şükür, bereket diye bir kavrama yer yoktu. Kendisi için biçilen, şekillendirilen hayat tarzı, lüks, israf ve gösteriş üzerine kuruldu. Zaruri olmayan ihtiyaçları temin etmek için her türlü değeri yok sayabilecek hale getirdi. Sonuçta dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler, ayetinin işaret ettiği kimseler durumuna düştüler. Dinini yaşamaya çalışan insan, dış dünyanın çekiciliğiyle iç dünyasının hakikatleri arasında sıkışıp kaldı. Her işe besmele ile başladığını manasıyla beraber unuttu. Mümin kimliğimiz, mümin şahsiyetimiz gerek şahsi, gerek ailevi, gerek sosyal, gerek yaptığımız her işte Allah'tan ve O'nun Resulünden bağımsız yaşamamaktır. Allah adıyla ve Allah adına okuyacağız bütün varlığı, eşyayı, hayatı ve insanı. Bu okumanın anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'di. Manası zatıyla rahmetin kaynağı ve işinde sınırsız merhametli olan Allah'ın adına, adıyla demektir. Hayatın bütün alanlarına Bismillah şifresiyle girmektir. Her işe besmele ile başlama, besmelenin şu anlamların hepsine birden geldiğini bilmektir. Allah'ım, hayatın hiçbir alanını senden bağımsız görmüyorum. Allah'ım, şu yaptığım işi senin verdiğin güç ve kuvvetle yaptığımın farkındayım. Rabbim, bu işlerimi, faaliyetlerimi, eylemimi senin gözetim ve koruman altında yapmak istiyorum. Allah'ım, bu konuda senin yardımını istiyorum. İşte bu sebeplerle sadece Kur'an'ın tüm surelerinin başına değil, her meşru ve maruf yapılanların bütün varlığı ve hayatı okuma girişimlerinin başına da besmele konuyordu. Bunları da unutmayacağız. Müslümanların imtihanı temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam mevki tutkusu, ikincisi mal mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı cinsle ilişkilerde sınırları aşma tutkusu. Bu esaretlik Müslümanların aklını ve kalbini paramparça etti. Üsve-i Hasene'yi iyi modellerle, örnek hayatlarla dolu bir toplum oluşturulamadı. Tüketime yönelik kar, marka ve moda gibi kavramlar dinin ticarileştirilmesini de beraberinde getirdi. Tüketim kültürünü ve alışkanlıklarını meşrulaştırıcı bir anlayış oluştu. Sınıf atlayan yeni bir Müslüman kesim türedi. Bu sosyal değişimle inandığı gibi yaşayan değil, yaşadığı gibi inanan bir Müslüman tipi ortaya çıktı. Helal ve haram duyarlılıkları oldukça zayıfladı. Muhafazakar denilen ailelerde bile çözülmeleri beraberinde getirdi.
henüz dini hassasiyetlerini kaybetmeyenler dinini yaşama mücadelesi verip imanını kurtarma derdine düştü. Tıpkı hadiste zikredilen imanı muhafaza elde kor yani ateş taşımak gibi olacak hali üzere mücadele devam ediyor. Resulullah Efendimizin gününü üçe ayırdığını, bir bölümünü kendisi ve yakınlarına, bir bölümünü insanlara, bir bölümünü de Rabbi ile münasebetlerine ayırdığını unutmayalım. Allah'a şikayet edeceği tek konu, kavminin, ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i hayat tarzının dışında tutmasıdır. İşte o gün Peygamberimiz şöyle şikayet edecek. Ey Rabbim! Toplumum bu Kur'an'ı terk edilmişliğe mahkum etti. Furkan Suresi 30. Ayet. Kur'an, sünnet ve hadisten uzak hayat, önce bazı alanlarda uygulama bakımından İslam'ı terk etme, sonra bunu bir şekilde meşrulaştırma meydana getirdi. Müslümanlar her türlü olumsuzluğa rağmen mazeretlere sığınmadan, her hal ve şartta yaşanan bir dini olduğunu unutmadan, örnek Müslüman hali içinde hareket etmeliler. Sünnetin, Kur'an'ın hayata açılımından başka bir şey olmadığını düşünerek, biz İslam medeniyetinin çocukları olarak yeni bir model üretmek zorundayız. O model, Peygamberimizin oluşturduğu modeldir. Yeni bir çağ açan, zulüm çağını kapayan model. O modelde sünnettir. Sünnet, Kur'an'ın hayata, bireye, topluma ve kamuya nasıl aktarılacağını gösteren örnektir. Peygamberimiz, yaşayan, yaşanılan Kur'an'dır. Onun yaptıklarını bugünün şartları içerisinde yeni bir yorumla, yeni bir ruhla, aynı hedefleri, aynı ilkeleri muhafaza etme kaydıyla yeniden üretmektir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı değil, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz, rehber olmasıdır. Sünnet şuuruna varmak sadece Peygamberimizin giyim kuşam gibi davranışlarını taklit değil, sünnetten ilham alarak Müslümanın bir dünya görüşüne sahip olduğu Rabbimizin razı ve memnun hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kimlik ve kişiliğini kaybettirmemektir. Her türlü zulümle, haksızlıkla, eşitsizlikle, baskıyla, sömürüyle, açlıkla, kıtlıkla, sosyal ve fiziki çevre problemleriyle yüz yüze gelmek ve bütün bunlara çözüm bulmaya çalışmak, sünneti ihyayla veya sünneti çağa taşımakla mümkün olacak. Bir anlamda bu, siz insanlar için tarih sahnesine çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran 110. ayetinde Müslümanlara biçilen görev ve sorumluluktur. Müslüman, Kur'an'ın prensiplerini düşünce, inanç ve davranış olarak hayata geçirdiği zaman çok büyük ölçüde sünnete uymuş oluyor zaten. Sünnet, Resulullah'ın Kur'an'ı esas alarak hayatın her alanında inanç, ibadet, eğitim, hukuk, ekonomi vesaire gibi konuları kapsayacak şekilde ortaya koyduğu bir model ve dünya görüşü. Diğer bir ifadeyle Allah Resulü'nün İslam'ı anlama ve hayatın her alanına tatbik etmede teorik ve pratik, sözlü ve uygulamalı olarak ortaya koyduğu bir düşünce ve hayat tarzı. Peygamber hayatı bir kalıp, bir şablon değil, bir numune, emsal, örnek, model olarak ele alınıp değerlendirilmeli. Nitekim Ahzab suresi 21. ayette sünnetin söz ve şeklinden ziyade hikmet, ruh, ilke, mana ve gaye ile anlaşması gerektiği beyan edilmiştir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı olmamalı, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz rehber fonksiyonu taşımalı. Sünnetten ilham alarak Rabbimizin razı ve memnun olduğu hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kişiliksizleşmesine karşı koymaktır. Evrensel dinin yani İslam'ın ölümsüz değerlerini insanlığa sunmamız gerekiyor. Rabbimizden niyaz ve
ilticayla, "Rabbim, bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet. Beni iyilerin arasına kat. Beni herkesin diriltip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme. Ahlaki çürümeye yol açan şu topluma karşı bana yardım et. Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle, cehenneme giren kimselerle birlikte olmaktan muhafaza buyur. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affedip bağışla. Hak yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Yaşar Değirmenci, Doğru Haber Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab. Özel Efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM.
0: www.özelfm.net.
15: özelfm.net.
16: Canlı performans. Ayet istek programı.
17: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
18: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
19: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
20: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
19: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
16: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
15: Özel FM.
21: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
22: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz, cehd ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz sizlerin vesilesiyle. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ya da irtibat numaralarımızdan sekreteryadaki kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve programımızın muhtevası gereği sorumuz olan sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. Aziz dinleyicilerimiz, malum olduğu üzere Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bu mübarek ayda bize hediye etmiş olduğu ki müminlere iki bayramdır hediye. Biri Ramazan bayramı, biri Kurban bayramı. Kurban bayramı Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadettir. Yakınlaşmak için. Hediyeleşenler nasıl kalpler birbirine ısınır diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalpleri birbirine ısındıran hediyeler birbirine yaklaştırır insanları. Tıpkı kurbanlar da Allah'a yaklaştırır insanı. Kurban bir nevi hediyedir kardeşler. Kişinin sevdiğine yapacağı hediye, sevdiğine alacağı hediyedir kurban. En güzelini almak, sevdiğiniz bir insana imkanınız varsa en güzelini alabilmektir hediye, değil mi? Yoksa sıradan bir şey de alabilirsiniz. Ama o kişiyi çok seviyorsanız eğer, bir de düşünün ki kişiden bahsediyoruz. Hele hele bu hediye alacağımız zat, merci, otorite Rabbimiz Allah'sa ve karşılığını kat kat fazlasıyla hediyelerle bize geri ödeyecekse, daha güzel hediyeleri bize sunacaksa, o zaman ne yapacağız? Biz de en güzel hediyelerimizi Rabbimize sunabilelim ki ona yaklaşmış olalım, ona yakınlaşmış olalım, ona kendimizi razı etmiş olalım. Evet, Kurban Bayramımıza geri sayımımızla beraber kardeşler 7 günümüz kaldı. Yani 7. gün sonunda. Şey düzeltiyorum, 6. günün sonu 7. güne girdiğimizde Kurban Bayramımız olacak. Bugün Zilhicce 3. gündeyiz elhamdülillah kıymetli dinleyicimiz. Ve Zilhicce ayı ile alakalı bir kez daha hatırlatacak olursak, Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın diliyle bize ulaşan hadisi şerifinde, hiçbir gün yok ki... Ezan mı geldi kardeşim? O zaman ezana gidelim. Ezandan sonra hadisimizi hatırlatalım. Özür beyan ediyorum. Rabbimizden af diliyoruz inşallah. Buyurun, ezandayız.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyicimiz, Ezan-ı Muhammediye kulak verdik ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden bahsediyorduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği ve Zilhicce'nin hikmetiyle önemine binaen hadisi şerif kardeşler. Hiçbir gün yoktur ki onda Allah'a ibadet edilmesin. Yani her gün Allah'a ibadet edilen günlerdir. Zilhicce'nin 10 gününün de 10 gününde yapılan ibadetlerden Allah'a daha sevimlisi yoktur. Evet, Zilhicce'nin 10 gününde yapılan ibadetlerden Allah'a daha sevimlisi yoktur kardeşler. Tabii Ramazanlar hariç, bu ne derler, farz olanlar haricinde. Bu 10 günde her günün orucu bir senenin orucuna ve her gecenin ihyası Kadir gecesinin ihyasına denktir buyuruluyor hadisi şerifte. Hadisi şerifimiz Sünen-i Tirmizi'de, Kitab-ı Savun'da geçiyor kardeşler. İnşallah hadis nosunu da verebilirim. Bab 51, hadis nosu da 755, Tirmizi'de geçen bu hadisimiz. Ve Zilhicce ile alakalı malum diğer hadislerimiz de var. Kim Arefe günü orucunu tutarsa bir yıl öncesi ve bir yıl sonrası kurbana kadar günahları bağışlanmış olur. Hafsa annemizden ve diğer Ümmü Seleme annemizden gelen rivayetlerde ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin 9 günü Aşure ve her ayın ilk pazartesi perşembe günleri olmak üzere 3 gün oruç tutardı. Yani Allah Resulü Zilhicce'nin 9 gününü oruçlu geçirirdi buyruluyor hadisi şerifte. Onun da hemen kaynağını vermiş olayım kardeşlerimize. Sünen-i Ebu Davud'un Siyam babında, Kitab-ı Siyam'ında geçen, yine Sünen-i Nesai'nin Kitab-ı Siyam'ında geçen bu güzel hadisi de sizlerle paylaşmış oldum. Daha birçok hadis var. İnşallah zaman zaman yine Zilhicce'nin önemine binaen hatırlatmış olacağız. Rabbim amel eden kullarından eylesin diyelim ve sorumuzu hemen kardeşlerimize soralım. Bugünkü sorumuz, Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurdu yine ayet-i kerimesinde. Mealen şöyle kardeşler. Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 katı verilir. Kim de bir kötülükle gelirse o sadece işlediği kötülüğün dengiyle cezalandırılır. Hiçbirine haksızlık edilmez buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede yer almakta? Sorumuz bu kardeşler. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede yer alacak? Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 katı verilir. Kim de bir kötülükle gelirse ona sadece işlediğinin kötülüğünün dengi vardır. Onunla cezalandırılır. Hiç kimseye de haksızlık yapılmaz. Hiçbirine haksızlık edilmez buyuruyor Rabbimiz. Kardeşler, yapmış olduğunuz iyilikler hiç önemli değil. Küçük olsun büyük olsun Allah 10 katıyla çarpıyor. Bunu bir kere bilelim. Hele hele Zilhicce ayında, hem mübarek bir ayda yapacağınız amellerin yüceliği ve düşünsenize onun bir de 10 katı. Yani mesela Zilhicce günlerinde, ilk 10 gündeki günlerinde bir gün oruç tuttunuz. Bir yıl tutulan nafile oruçlara bedel olan bir gün. Bir de o bir yılı Allah iyilikleri çarpar diyor ya 10 katıyla. Bir de 10 katıyla çarpın. Subhanallah. Daha ne istiyoruz kardeşler? Ya olur mu öyle şey? Vallahi yarın mahşer gününde mizan kurulduğunda, terazi konulduğunda orada görürsün ve tabiri caizse günümüz tabiriyle şok olursun. Bu da mı dersin? Bu da mı olacaktı? Ya da bu da mı konulacaktı? Ya da ben bunu basit görmüştüm. Bu da mı değer gördü denilecek ve insanlar şaşıracaklar. Herkes şaşıracak. Evet, sorumuzu sorduk ve mikrofonlarımızı hemen Fatiha'mıza bırakacağız. İrtibat numaralarımızı hatırlatalım. 0216 611 0123 bizlere ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi, sorumuza cevabınızı ve ayet kısa mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz ve Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim Fatiha suresini idrak ederek hayatını aktaran kullarından eylesin. Ve Rabbim Allah Azze ve Celle hakkımızda hayırlar eylesin, hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eylesin, ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın kardeşler. Çok önemli bir şey. Bazen kardeşler şaşırıyorlar, bazen böyle Müslümanlardan birilerini görünce abi hayret ediyorum. Yani bunca yıl emek sarf etmiş, bunca yıl İslam için çalışmış, İslam için uğraşmış bir insanın daha sonradan Muhammed suresinin 25. ayet-i kerimesi gereği topuklarının üzerine geri geri dönenlerden görünce şaşırıyorum abi. 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl sen emek vermişsin, İslam için mücadele etmişsin. Yani tağutu reddetmişsin vesaire. Sonra geliyorsun, çark ediyorsun ve eski haline, yaşantına neredeyse %5 haricinde birebir geri dönüyorsun eski haline. Subhanallah. Kardeşler, bunlara şaşırmayalım. Bunlar şaşırılacak şey değil. Asıl şaşırılacak şey şu zaman dilimi içerisinde, şu zemin üzerinde ve hele hele yaşadığımız şu çetin günlerde, yani ne derler, at izinin it izine karıştığı derler. Ama aslında at iziyle it izini alın, en azından ayırt edebilirsiniz karışsada. Ama kurt iziyle it izi birbirine karışırsa daha çok zorlanırsınız ayırt etmekte. O yüzden it iziyle kurt izinin birbirine karıştığı şu dönemde şeytan gibi bir düşmanımız, şeytanın avaneleri olan, askerleri olan, işte insgillerden, yani insanlardan bulunan şeytanın askerlerine karşı mücadele verip imanla hayatını sonlandıran insanlara şaşırın. Bu kadar zorluğun içerisinde bir mücadele, bir cehd, bir gayret içerisinde adam imanla hayatını sonlandırmış. Subhanallah, maşallah, elhamdülillah diyoruz. Buna şaşırmamız lazım. O yüzden Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın İslam üzere. Nimet verdiği kullarının gittiği o yoldan bize gitmeyi nasip eylesin diyelim ve hemen mesajlarımıza bakalım inşallah kardeşler. Efe Kırtasiye'den kardeşimiz yazmış. Darıca'dan Efe Kırtasiye'den kardeşimiz, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Cevabımız En'am suresinde geçmekte. Bakara suresi 257. ayet-i kerimeyi okurmanızı rica

suresidir. Sizden Neml suresi 1 ve 6. ayetleri istiyorum. Fi emanillah demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma inşallah. Ve bir başka mesajımız Emine Alıcı bacımız. Esselamu Aleyküm, cevabımız En'am suresinde istek olarak da En'am suresi 32. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu tüm Müslüman kardeşlerimin kalbine şifa versin. İslam dini üzerinde sabit kılsın duasıyla. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma inşallah. Ve Beyaz kardeşimiz, hayırlı günler değerli Özel FM ailesi. Bir şairin dediği gibi, insan insanı ya tam anlayamadı ya da tamamlayamadı. Rabbim iyi insanlara denk getirsin. Felak suresini istiyorum mümkünse demiş. Dua emojisini bırakmış. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin. Sizi bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın. İmtihanlarımızı kolay kılsın Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kaldıramayacağımız yükü bize yüklemesin ki Bakara suresinde Rabbimiz böyle beyan buyuruyor zaten. Buyurun mikrofonlarımızı öncelikle Bakara suresi 257. ayet-i kerimeye bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin ise velileri tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 257. ayet kerimesinde kardeşler yine iman esaslarımızı ele alan ayetlerden bir tanesi veli edinmek, dost edinmek kimi? Allah'ı ve Allah'a iman etmiş olanları. Çünkü onlar Allah'ın velileridir, dostudurlar. Allah'a iman etmiş olanlar Allah'ın evliyalarıdırlar. Evet, evliya kardeşler. Veli, Allah'ı kendisine velayet edinen, dost edinen kişiye veli denilir. Evliya, velinin çoğuludur zaten. Evliya, yani dostlar, veliler. Kimin velileri? Allah'ın velileri. Her bir mümin evliyadır kardeşler. Tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş olan muvahhid müminlerin her birisi evliyadır. Evliya deyince, hani böyle evliyalar ansiklopedisi falan duyarsınız, görürsünüz. Görmüştüm o zamanlarda. Evliyalar ansiklopedisi. 1, 2, 3 cilt neyse. Subhanallah. 15-20 tane, belki 30 tane mümin şahsiyetler vesaire kişiler konulmuş. Ya hiç böyle bir şey olabilir mi? Evliyalar ansiklopedisi yapılacaksa eğer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden başlanıp ta ki günümüze kadar bütün müminleri içerecek, içine alacak bir ansiklopedi olması lazım. Bu da mümkün değil. O kadar mümin. Her mümin evliyadır. Bunu unutmayalım. Bu birincisi. Allah müminleri, yani velilerini, dostlarını küfür, şirk, materyalizm ile her türlü izimlerin, batıl yaşantı ve zihniyetinin karanlığından aydınlığa çıkarır. Nura çıkarır o kullarını, velilerini, dostlarını Allah, evliyalarını. Kafirlerin dostları ise, kafirleri dost edinenler ise ki tağutlardır. Tağutu dost edinmiş olurlar. Tağut neydi? Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men eden kimseler. Ki onlar da onları dost edinirler. Ve tağutlar o kimseleri, Allah'a iman etmemiş, tağutu dost edinmiş olanları nurdan karanlıklara, bataklığa çekerler. Kendileri gibi cehenneme sürüklerler ve cehennemde de ebedi kalacaklardan olurlar kardeşler.

üzerine çokça konuşabiliriz. Vaktimiz var mı şöyle mesajlarımıza bakmak için? Saatimi bir kontrol edeyim. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın Resulüne indirdiği Kur'an'la aydınlanma ve aydınlık devri başlamıştır kardeşler. O günden bugüne kadar ve ta ki kıyamete kadar artık kral, tanrıların ve insanların diğer insanlara arzuları doğrultusunda hakimiyeti, baskı ve zulmü kalkmıştır. Bunun mücadelesini artık vermek bizim üzerimize bir vecibedir. Bunu unutmayalım inşallah. Evet, mesajlarımıza hemen döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Metin Akyüz abim, Abdülmetin Akyüz abim, selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli kılsın. Sorumuzun cevabı En'am suresinde geçmekte. Lokman suresi 1 ve 4. ayetleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık hemen abim. Yaşar Daren de abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız En'am suresinde geçmekte. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını noktalamış. Ve Ahmet Şahin abim Ümraniye'den, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız En'am suresi demiş. Onu da notumuza aldık. Bir başka mesajımıza bakalım. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşim. Fussilet suresi 15 ila 20. ayetler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun diyerek bir de Kevser suresi 2. ayeti bizlerle paylaşmış. Kurban ibadetimizin yaklaştığı şu günler. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Evet kardeşler. Ayetimizi de okuduk. Başka bir mesajımız var mı? Adem Mülazımoğlu kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ceylan havalandırmadan size kulak vermekteyiz. Sorumuzun cevabı En'am suresi abi demiş. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız? İnşallah onu da hemen notumuza alıyoruz ve mikrofonlarımızı Neml suresi 1 ve 6. ayetlere bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık kitabın ayetleridir. Müminlere yol gösterici ve müjdedir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Ahirete inanmayanların yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir. Onlar ilerisini görmezler. Kalpleri körelmiştir. Bunlar kendilerine azabın en kötüsünün hazırlandığı kimselerdir. Bunlar ahirette hüsrana en çok uğrayacak olanlardır. Emin ol ki sen bu Kur'an'la ilminin sonu olmayan hikmetli sözü sonsuz olan Allah tarafından erdiriliyorsun. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nemil suresi 1 ve 6. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler. Kim onlar kardeşler? Müminler. Müminlere yol gösterici olan bu kitap onlara gelince, onlara ulaşınca, muttakiler için yol gösterici ve içerisinde hiçbir şüphe barındırmayan bu kitap, müminlere Allah tarafından gönderilmiş bir konum tabiri caizse. İşte onlar Allah'a karşı namazlarını dosdoğru kılarlar ve Allah için mallarına koyduğu fakirin hakkı olan zekatı götürür, sahiplerine teslim ederler. Çünkü onlar bilirler ki onların mallarının içerisine Allah fakirlerin hakkını koymuştur. Zekat budur zaten. Fakirin hakkını Allah ona gizlemiş ya da onun içine koymuş ki acaba kulun bunu verecek mi, vermeyecek mi? İşte onlar götürüp zekatlarını seve seve verirler. Seve seve. Hem de sevdikleri mallardan verirler. Çünkü asıl iyilik budur. Bakara suresi 177. ayet-i kerimeye baktığımız zaman iyilik neydi? İyilik işte orada sıralanıyor. En başta zaten iman meselesi var. Ahirete iman, Allah'a iman. Ki onlar olmazsa diğer iyilikler hepsi çöp. Daha sonrasında geliyor ayet sıralamasında şunu söylüyor. Mallarından ve sevdikleri mallardan, bakın mallardan verirler, bu başka, sevdikleri mallardan verirler, sevdikleri mallardan verirler. Yani sevmedikleri mallardan vermek değil iyilik, asıl iyilik. Mesela Habil ve Kabil olayını hep anlatırız birbirimize ve Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan bahseder Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz de keza öyle, Adem'in iki oğlundan bahsederken sonuçta Adem'in iki oğlu olan Habil ve Kabil, bakıyoruz ikisi de kurban sunuyor. Hani biri sunmamazlık yapmıyor. Kurbanını, adağını, sadakasını, zekatını ne sayarsak da yerine getirmemezlik yapmıyor. İkisi de yapıyor o ameli. Ama biri sevdiğinden veriyor, öbürü sevmediklerinden. Kendisine verildiği takdirde almadıklarından veya elek altı olanlardan. Zayıf, çelimsiz, işe yaramaz olanlardan veriyor. Allah bunu kabul etmiyor işte kardeşler. En büyük örnek gözümüzün önünde. Daha başka bir şeye gerek var mı? Verirken neye göre vereceğiz? Nasıl vereceğiz? İşte en büyük örnek. Subhanallah. Yani kasalarla kiraz topluyorsunuz. Kirazların en güzellerini, büyüklerini, irilerini. Neydi? Napolyon diyorlar. Napolyon kirazı. O büyük olanları ayırıyorsunuz satmak için ya da işte yurt dışına göndermek için. Elek altı kalanları da öşür olarak verelim, zekat olarak verelim. Sen kimi kandırıyorsun ya? Eyvallah, karışıktır. Karışıkken iki kasa ayırırsın, oradan verirsin büyük küçük olarak. Bu başka bir mesele. Ama seçip altta kalanı vermek, bu başka bir mesele. Subhanallah. Hiç mi Adem'in iki oğlunun kıssasını okumadın? Veya dükkanımız var, bakkalımız var, işte marketimiz var, tuhafiyemiz var, ne sayarsanız sayın. Satılmayan, 2-3 seneden beri rafta beklemiş, hafif sararmaya yüz tutmuş tuhafiye ürünlerimizi, bunları mı zekat olarak vereceğiz? Boşa gider ürünün. Hem kabul edilmiyor, hem vebale giriyorsun, hem de belki en azından ucuza satarsın da birkaç kuruş cebine para girer. Bir de onları boşu boşuna vermiş oluyorsun. Kimse kimseyi kandırmasın. Evet, zekatlarını da bu şekilde verirler kardeşler. Sözümüz çok uzar gider böyle. Ayet-i kerimeler üzerine konuşuruz ama vaktimizi hemen tekrar mesajlarımıza çevirerek değerlendirmiş olalım. Bakalım mesajlarımızda Ethem Albayrak abim Sinop Gerze'den bizlere yazmış. Selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. İnşallah sorumuzun cevabı En'am suresi. İsteğim de Müzzemmil suresi 8 ve 10. ayetler. Şimdiden teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Selam sizin de üzerinize olsun kıymetli kardeşim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Maşallah, barekallah. Doğadan bir görsel göndermiş abilerimiz. Bakalım açılsa bir şöyle. Habib abim sen misin bu? Yani çözmeye çalışıyorum. Evet, Habib Pekdemir abimiz. Hem tırpan biçiyor. Evet, tırpanmış. Hem tırpan biçiyor hem tarla ekiyor zannedersem ya da bahçe ekiyor. Çok güzel bir doğa ortamından bizleri dinliyormuş kendisi. Neredeymiş bakalım. Selamünaleyküm ve rahmetullah Abdullah abi. Rabbim yayınınızı bereketli kılsın inşallah. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin. Adıyaman Gerger'den bize yazmış. Maşallah, barekallah. Adıyaman Gerger yukarı Dağlıca köyünde Sıla-i Rahim için geldik. Rabbim kabul eylesin. Sorumuzun cevabı En'am suresi sıradaki ayet-i kerimeyi istiyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Rabbimin şu ayetlerine bakar mısınız kardeşler diyeceğim ama siz göremiyorsunuz. Subhanallah. İnşallah doğaya çıkınca görürsünüz. Yemyeşil alanlar ve ağaçlar ve dağlar. Rabbim niçin yarattı acaba? Düşünelim. Mikrofonlarımızı hemen bir isteğimize daha çeviriyoruz. En'am suresi 32. ayetteyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu değersiz dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Elbette ahiret yurdu korunan muttakiler için daha hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz? Hala akıllanmayacak mısınız? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 32. ayet-i kerimesinde, bakın kardeşler, az önce doğa üzerine, dünyanın güzellikleri üzerine konuştuğumuz mesajlarımız ve söylentilerimiz üzerine bu ayet-i kerime. Bu değersiz dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Kardeşler, evet, dünyada yaşıyoruz, bir şeyler yapacağız, bir şeylerle uğraşacağız. Yemek için, içmek için, yani yaşamak için yiyeceğiz. Bakın, yaşamak için yiyeceğiz. Yemek için yaşamayacağız bu dünyada. Yemek için yaşayanlar hep israf etmiş olanlar. Bedenlerini, onlara verilen süreyi, onlara bahşedilen o canı, cananı hep israf etmişlerdir yemek için yaşayanlar. Kendilerine tanınan o süreyi israf etmiş olurlar ki hüsrana uğrarlar sonunda. Ama yaşamak için yiyenler, yaşamak için yemek elde etmek için çalışanlar, iaşesini kazanmak için helal yollara başvuranlar ve dünyayı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey görmeyip, evet, dünyanın güzellikleri vardır ama burada kaldığımız sürece kullanabildiğimiz kadarını kullanacağız, gerisi zaten bizim değil. Ey Ademoğlu, niçin malım malım diye dövünürsün, övünürsün? Malım malım dediğin, yiyip içtiğin, bakın, yiyip içtiğin, giyip eskittiğin ve önden gönderdiğin senindir sadece, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey: istediğin kadar malın olsun, tarlaların Adıyaman, Gerger, işte Malatya, Sivas, Zonguldak, fark etmez neresi olursa olsun, Türkiye senin olsun, tek başına sana ait olsun hepsi, yatlar, katlar, villalar, kaç tanesinde oturabileceksin, kaç sene oturabileceksin, sonuçta hepsini bırakıp gideceksin ve ancak yediklerin senin, giydiklerin senin, bir de önden gönderdiklerin senin olacak, başkası değil, diğer hepsi kalacak, hepsi başkalarının olacak. Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Ayet-i kerime de bize bunu aydınlattı. Elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun. Bu değersiz dünya hayatı bir oyun ve oyalanmaktan başka bir şey değil. Elbette ahiret yurdu korunanlar için, Allah'a karşı takva sahibi olanlar için, haşyet duyanlar için daha hayırlıdır. Akletmeyecek misiniz, buyuruyor En'am suresi 32. ayeti kerime. Nazım Korkmaz kardeşim mesajını iletmiş. Hoş gelmiş, safalar getirmiş. Başımız üzerinde yeri var Nazım kardeşimizin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı En'am suresinde geçmekte. Bu ayeti istiyoruz inşallah. Kolay gelsin, dua eder, dua bekleriz. Şöyle diyelim, bu ayeti programımızın sonunda bir kez daha dinlendirmiş olacağız. Başında dinlendirmiştik. İnşallah sizin adınıza tekrar dinlendiririz Nazım kardeşim. Şimdi mikrofonlarımızı hemen Felak suresine çeviriyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: حسد. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Felak suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Hasid neydi kardeşler? Hasid, haset eden kişi. Evet, ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden, haset eden bir kişi. Hasid, başkasında gördüğü bir nimeti çekemeyip ona göz diken, bunun kesinlikle elden çıkmasını arzulayan, niyetiyle arzulayan kişi. Onda var, bende neden yok? Ya da bende yok, onda da olmasın. Bu nereden alıyor bunları? Nasıl yapıyor ben anlamıyorum. Şaşırıyorum gibi niyetlerle, söylentilerle hasetliğini gündeme getirmiş olur ki haset bazen de içte kalır kardeşler. Yani niyetiyle sadece, dile dökmese de. Haset neydi peki? Haset de şuydu kardeşler. İnsanı huzursuz eden bir hastalıktır haset. Ve ahlakı bozar. Haset hem hasidi, yani haset edeni huzursuz eder, hem karşı tarafı da huzursuz eder ve aynı zamanda ahlakı da bozar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, haset etmekten çekininiz. Haset etmekten, çekememezlikten sakınınız. Çünkü ateşin odunu ve otu yiyip bitirdiği gibi haset de iyi amelleri yer bitirir. Kardeşler, Allah muhafaza eylesin. Düşünsenize, yıllardır amel ediyorsunuz. Namaz kılıyoruz Allah için, uykularımızı bölüyoruz. Cebimizden çıkarıyoruz işte 3 kuruş, 5 kuruş veya çok kuruş, neyse önemli değil. Sadakalarımızı veriyoruz. Bazen evinize ekmek alıyorsunuz, bazen almıyorsunuz, belki sadaka veriyorsunuz. Kendiniz ihtiyaç halindesinizdir, belki başkalarına yediriyorsunuzdur. Bu kadar iyilikleri yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki haset etmişsiniz ve hepsi gitmiş çöpe. Hepsi çöp. Bitti. Sıfır. Sıfırın altı, eksi. Allah muhafaza eylesin amellerimizi diyelim. Rabbim bizi haset etmekten muhafaza eylesin. Hasit olmaktan bizleri muhafaza eylesin diyelim. Ve mesajlarımıza bakalım hemen. Fussilet suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. Evet. Ömer Ekşi abim mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun diyorum. Sorumuzun cevabı Enam suresi demiş ve devamı gelmemiş. Ve Talat Dinçer abimizin mesajına geçiyoruz. Müddessir suresi 42. ayet mealini bizlerle paylaşmış. 40 ve 42 demiş aynı zamanda. Onlar cennetler içindedirler. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Biz namazı kılanlardan değildik. Ayet yetimi de doyurmazdık. Allah'ım cehenneminden uzak eyle bizleri demiş Talat Dinçer abimiz. Müddessir suresi 40 ve 44. ayetler burası aslında. Biraz farklı yazmış abimiz. Evet, onlar cennetler içerisindedirler. Cennetten günahkarlara doğru kardeşler sesleniyorlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorduklarında biz namaz kılanlardan değildik, yetimi de doyurmazdık buyuruyorlar. Müddessir suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Evet, bir başka mesajımız var mı, hemen bakalım. Muhammed Sekman kardeşim Şahit Medya'dan bizlere yazmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyoruz abi. Sorumuzun cevabı Enam suresi. Biz de hediye kitabımızı isteriz inşallah demiş. Eyvallah kardeşim, notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Fussilet suresi 15 ve 20. ayetlere bıraktık. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ad toplumuna gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onun onlardan daha güçlü olduğunu düşünmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de kendilerine bu değersiz dünya hayatında onlara zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde soğuk ve şiddetli bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha alçaltıcıdır. Onlar kurtulamayacaklardır. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Derken onları kazandıklarından dolayı alçaltıcı azabın yıldırımı çarpıp yok ediverdi. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle geçmiş kavimlerden Ad kavmi, Semud kavmi yani Hud Aleyhisselam'ın ve Salih Aleyhisselam'ın kavimlerinden bizlere örneklerini beyan buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim ibret alanlardan, öğüt alanlardan eylesin bizleri ki dünya hayatı, değersiz dünya hayatında onlara zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde soğuk ve şiddetli azabı gönderdi Allah Azze ve Celle Ad kavmine. Ki Semud kavmine gelince de kardeşler, bakın çok önemli, onlara doğru yolu gösterdi Allah Azze ve Celle, uyarıcılar gönderdi ama onlar körlüğü, sağırlığı, nankörlüğü, inkarcılığı tercih ettiler. Semud kavminde Salih Aleyhisselam'a inkarlarını gündeme getirdiler. Hatta büyük bir mucize gelmesine rağmen mucizeye saldırdılar. Allah da onlara alçaltıcı azabını gönderiverdi. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı hiç kimse büyüklenemez. Sadece Allah Azze ve Celle onları gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor zalimlerin yaptıklarını. Yoksa Allah kimsenin yaptığından gafil değildir. Kimsenin yaptığına da ihtiyacı yoktur. Yani zalimlerin, kafirlerin yaptıklarından gafil değildir. Müminlerin yaptıklarına da Allah'ın ihtiyacı yoktur. Her kim ne yaparsa kendisine yapıyor. Evet, mesajlarımıza döndük tekrardan ve mesajlarımıza hemen bakalım. Mikrofonlarımızı da Lokman suresine çevireceğiz. Alaaddin kardeşim mesajını iletmiş. Alaaddin Atiz kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Furkan suresi 11 ve 14. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Enam suresi, Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim demiş. Siz de bizleri dualarınızda unutmayın inşallah kıymetli kardeşim. Rabbim yardımcınız olsun. Rabbim sizleri bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın diyoruz. Lokman suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. O iyilik yapanlara yol gösterici ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler bize kurtuluş reçetesini çizdi tekrardan. Kurtuluş reçetesini yazdı ve önümüze koydu kardeşler. Evet, kurtuluş reçetemiz nedir? Yol gösterici ve rahmet olan bu kitabı bizlere gönderdi. Yol gösterici ve rahmet. Bakın kardeşler, kolaylıktır bu. Yani dünyadayken, henüz rehberimiz elimizdeyken yolu bulmak için kopya çekebiliriz. Haritayı açıp bakabiliriz. Konumu takip edebiliriz. Ve Allah Azze ve Celle'nin reçetesini, yazmış olduğu reçeteyi uygulayarak kurtuluşa erenlerden olabiliriz. İşte bunlar Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte bunlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Ahirete kesin iman etmek, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını kayıtsız şartsız yerine getirebilmek. Gücü yetmeyene Allah hesap sormuyor zaten. Gücü nispetinde. Ya abi biz nasıl hepsini uygulayacağız? Hepsini uygulasak zaten cennetliyiz. Kardeşim sen hepsini bir uygulamaya koyul. Gücünün yettiği yere kadar. Gücün yetmiyor mu? Allah seni zaten sorumlu tutmuyor. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemiyor. Allah kaldıramayacağın yükü sana yüklemiyor. Bunu Bakara suresi 286. ayette zaten beyan buyuruyor. Sen bundan sorumlu değilsin. Ama sen yapabildiğin bir şeyler var. Ya da yapabildiğin kadar gücünün yettiği bir şeyler var. Ama yapmıyorsun. Gaflet, tembellik, nankörlük, isyan. Bunları gündeme getiriyorsun. Allah muhafaza eylesin mümin kardeşlerimizi ve bizleri Rabbimiz Allah Azze ve Celle korusun. Bu tür hasletlerden, hastalıklardan diyelim. Mesajlarımıza dönüyoruz. Murat kardeşim Yalova'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm Yüce Rabbim, sizleri hayırla mükafatlandırsın. Müslümanların dualarına ihtiyacım var. O dualara ulaşmamda aracı olur musunuz demiş. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını noktalamış. Saygı, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Saygılar bizden olsun sizlere inşallah. Dualarımız sizlerle beraber. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz de hasreten Yalova'dan Murat kardeşimiz için duada bulunurlarsa çok makbule geçer. Rabbim varsa sıkıntılarını gidersin. Borçları varsa edalar eylesin. Hastalığı varsa şifa ihsan eylesin kendisine kardeşimizin. Ve mikrofonlarımızı kısa aramıza bırakıyoruz. Araya gittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 6266 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet, kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşler, hemen sorumuzu bir kez daha kardeşlerimize tekrar etmiş olalım ve akabinde hemen mesajlarımıza yer verelim diyoruz. Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 katı verilir. Kim de bir kötülükle gelirse o sadece işlediği kötülüğün dengiyle cezalandırılır. Hiç kimseye haksızlık edilmez. Hiçbirine haksızlık yapılmaz buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimemiz hangi suremizde yer almakta? Sorumuz bu şekilde kardeşler. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak ve bu ayet-i kerimeden öncelikle neler yükleneceğiz, neler alacağız bu ayet-i kerimelerden üzerimize? Ya da bu ayet-i kerime bizden ne bekliyor acaba? Yarın mahşer gününde bize şefaatçi olacak kitabımız, şefaatçi olacak bu ayetler. Evet ya Rab, beni yaşadı, beni ayaklandırdı, beni taşıdı, bana uygun hareket etti diyebilecek ayetlerimiz olsun inşallah kardeşler. Ve hemen mesajlarımıza bakalım. Öncelikle Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı En'am suresinde geçmekte. Secde suresi 1 ve 4. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş kardeşimiz, notumuzu aldık. Ve Akhan Zeytincilik'ten Deniz kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum abi. Sorumuzun cevabı En'am suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız demiş. Hemen notumuzu alıyoruz. Metin Karataş abim, selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı En'am suresi. Asr suresini rica ediyoruz demiş. İnşallah programımızın sonunda kıymetli abim benim. Onu da notumuzu aldık ve bir başka mesajımız da Fatıma Alıcı bacımız. Esselamu Aleyküm, sorumuzun cevabı En'am suresinde geçmektedir. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sizden İhlas suresini rica ediyorum. Bereketli yayınlarınız olsun. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Ve mikrofonlarımızı Müzzemmil suresi 8 ve 10. ayetlere bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hem Rabbinin ismini an ve her şeyden uzaklaşarak kendini ona ver. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca onu vekil edin. Başkalarının diyeceklerine sabret. Onlardan güzel bir şekilde uzaklaş. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Müzzemmil suresi 8 ve 10. ayet kerimelerde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimizin isminin anılacağı en güzel günler içerisindeyiz kardeşler. Unutmayalım, Zilhicce'nin ilk 10 günü ve Rabbimizin ismini sıkça analım. Dilde hafif ama mizanda ağır basacak, yani terazide ağır basacak, ağır hacimli olacak iki zikir var. Peygamberimiz buyurdu ki bunları size öğreteyim mi? Bunları size öğreteyim mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle bizlere ulaştı bu hadisler. Buhari'de geçen bu hadislerde kardeşler. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu birincisi. Subhanallahil azim. Bu da ikincisi. Çok basit. Dilde hafif ama mizanda ağır basacak. Bunu sık sık yapmamız lazım. Günde belki 20, 30, 40, 50, 100, 1000 fark etmez. Kaç yaparsanız yapın kardeşler. Zikretmek. Allah'ı çok zikreden Allah'a çok yakın olur, az günah işlemiş olur kardeşler. Ama zikrini az tutan insanlar, dilini ıslak tutmayan insanlar başka şeylerle ister istemez hataya dalarlar, günaha dalarlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi çokça zikredenlerden eylesin bizleri, şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Evet, bir başka mesajımıza bakıyoruz. Hemen mesajımız var mı yoksa mikrofonlarımızı Furkan suresine bırakıyoruz. Evet, Furkan suresindeyiz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz kıyameti yalanlayanlara şiddetli bir azap hazırladık. Ateş onları uzak bir yerden gördüğünde ona özgü öfke ve uğultu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanıp onun dar bir yerine atıldıkları zaman orada helak olmayı isterler. Onlara şöyle denir: bugün bir kez helak olmayı istemeyin, birçok kez helak olmayı isteyin. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 11 ve 14. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kıyameti yalanlayanlardan bahsediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kardeşler, bazı dirayet tefsiri alimlerimiz, müfessirlerimiz bu yalanlamanın dille yalanlamaktan ziyade, dille yalanlamak zaten öyledir, ama bir de kıyametin olduğunu bilip, bakın imandan bahsetmiyorum, zaten iman olsa böyle bir şey olmaz. Kıyametin olduğunu bilip kıyamet yokmuş gibi, kardeşler kıyamet yokmuş gibi ya da kıyamet kopmayacakmış, olmayacakmış gibi hayat sürenler, dünyaya dalanlar, yani tuğyan edenler, isyan edenler, fahşa ve fuhşiyat içinde yüzenler, çamura batanlar, affedersiniz, bataklığa batanlar, haddi hesabı yok. Bu kişiler için de aynı şey geçerlidir. Allah için bir şeyler yapmamış, dünyaya niçin geldiğini bilmeyerek, yani bilmeyerekten kastım şu, dünyaya niçin geldiğini biliyor kişi. Ama sanki kıyamet kopmayacakmış gibi, kıyamet olmayacakmış gibi, dünyaya eğlenmek için geldiğini düşünerek hayat süren bir kişi aynı azaba atılacaklardır kardeşler. Aynı aleve atılacaklardır. Elleri boyunlarına bağlanıp onun o kıyamet sahnesinde olan dar bir geçide atıldıklarında helak olmak isteyecekler. Ama onlar helak olmayacak ki. Allah Azze ve Celle diyor ki bir değil, bin kez isteseniz bile. Evet, bugün bir kez değil helak olmayı, birçok kez, birçok kez isteseniz bile artık helak olmanız söz konusu değil. Yani yok olmanız, bitmeniz, tamamen kaybolmanız söz konusu değil. Bu böyle devam edecek. Rabbimiz uyarıyor bizleri. Ve mesajlarımıza döndük tekrardan. Hemen Mehdi Ceylan kardeşim, Ceylan havalandırmadan yazmış bizlere: selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı En'am suresi sıradaki ayet-i kerimeyi istiyoruz demiş kardeşimiz. İnşallah Secde suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. Buyurun, bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi Allah tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden gelen gerçeği anlatan bir kitaptır. Bunu sana kendilerine senden önce uyarıcı gelmemiş olan bir topluluğu uyarasın diye gönderdik. Belki doğru yolu bulurlar. Allah gökleri ve yeri ve aralarındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa egemenliğini kurandır. Sizin için ondan başka ne bir koruyucu ne de bir şefaatçi vardır. Artık düşünmez misiniz? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Secde Suresi 1 ve 4. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'tan başka bir şefaatçimiz söz konusu değildir kardeşler. Allah dilediği kullarına şefaat hakkı verdiğinde onlar da diğerlerine şefaat etmenin hakkına sahip olacaklar ki bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şefaate layık olanlar şefaat edilecektir kardeşler. Bunu bir kere bilelim. Onun dışında Kur'an'ın şefaat etmesi, yine şefaate nail olanlar, layık olanlar şefaati göreceklerdir. Veya şehitlerden yakınları şehit olanlar veya çocuğu hafız olanlar, hafızlık üzerine hayatını sürdüren yaşayanlar, çoğaltabiliriz bunları. Şefaat hakları kendilerine verilecek hadislerden bize bildirilmiş olanlar Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle. Evet, bir başka mesajımıza hemen bakalım. Sonra da mikrofonlarımızı İhlas Suresi'ne, Fatıma Alıcı bacımızın isteğine bırakalım diyoruz. Herhangi bir mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı İhlas Suresi'ne çevirdik. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Allah o eksiksiz samettir. Doğurmadı, doğrulmadı. Ona hiçbir şey denk olmadı. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İhlas Suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. O Allah birdir, o eksiksiz samettir. Samet Allah'ın her zaman bir ve her şeyin kendisinin olmasıdır. Her dileğin yapıldığı, her şeyin kendisine yöneldiği zattır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün yaratıklar, bütün mahlukat ancak ona muhtaçtır. O her şeyin, her şeye başvurulup istenilecek tek sahip, tek merci, tek otoritedir. Ve hiçbir şey ona denk olmadı kardeşler. Benzer değildir. Allah Azze ve Celle zatında, sıfatlarında, hükmünde, mülkünde, kudretinde, hakimiyetinde ve bütün sıfatlarında birdir, tektir, eşi ve dengi benzeri yoktur. O yüzden bu surenin diğer bir adı da Tevhid Suresi diye anılır. Bundan dolayı hadisi şeriflerde İhlas Suresinin çokça övüldüğü ve Kur'an'ın üçte birine denk olduğu da bildirilmiştir bizlere. Mekke döneminde nazil olmuş dört ayetten oluşan kısa bir suremiz kardeşler. Elhamdülillah. Ve mikrofonlarımızı Asr suresine çeviriyoruz inşallah. Buyurun, Bismillah, Asr suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir, hüsrandadır. Ancak iman edenler, imanlarının gereği salih amellerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna hariç. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Kardeşler, ashab-ı kiram bu sureyi okumadan birbirlerinden asla ayrılmazlardı. Yani her toplandıklarında, gerek meclislerde, gerek diğer toplantılarda, gerekse mescitte namaz kılıp kılmadıklarında vesaire, yani sohbet için bir araya geldiklerinde hiç fark etmez. 3 kişi mi, 5 kişi mi, 10 kişi mi, meclis dağılırken muhakkak durun kardeşler, birisi içimizden Asr suresi okusun öyle kalkalım derler ve birisi Asr suresini okur, ondan sonra dağılırlardı. 2 kişi de bir araya gelseler Asr suresini okur, sonra dağılırlardı. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve tevhidi, sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilahi imtihanlara karşı kalkınmayı, karşılık vermeyi tavsiye ederlerdi birbirlerine sahabe-i güzin. İnşallah bizler de Asr suresini bu minvalde okumuş olalım. Sizlere kendi nefsimize hasreten tavsiyemiz, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmektir. Rabbim kabul buyursun imanımızdan sonra yaptığımız bu amellerimizi. İmam Şafii Rahimeullah ne güzel demiş değil mi? Kur'an'da başka hiçbir sure indirilmemiş olsaydı, sadece ve sadece şu sure, şu kısacık sure insanlara dünya ve ahiret hayatı için, saadeti için yeterli gelirdi. Evet, önemli olan akletmek kardeşler, idrak etmek. Böylelikle programımızı noktalamış olduk. Mesajlarımıza bakıyoruz. Herhangi mesajımız var mı? Kardeşlerimizin mesajları açıkta kalmamış olsun. Ahmet Aydoğdu kardeşim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı En'am suresi. Kulun kalbine dua etme arzusu geldiğinde Rabbine dua etsin. Çünkü Allah onu kabul edecektir. Allahu Ekber. Yani gerçekten de öyledir. Öyle olduğuna da şundan dolayı iman ediyoruz. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah demek ki o duayı etmenizi size diledi. Hemen dua edin. Allah da dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demiş Ahmet Aydoğdu kardeşimiz. Cami-i Sagir'de geçen bu hadisi bizlerle paylaşmış. Allah razı olsun. Notumuza almış olduk. Ve böylelikle programımızı noktaladık. Sorumuzun cevabına gelince kardeşler, En'am suresi, evet, En'am suresi 160. ayet-i kerime bugün sorumuzdu. Eyvallah kardeşim, mesajını yazıyor ama yazsın inşallah. Sonra konuşuruz. En'am suresi 160. ayet-i kerimeyi bir kez daha tekrar ediyorum kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle beyan buyurdu. Kim Allah'a bir iyilik ile gelirse kendisine 10 katı verilir, 10 misli verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse sadece yaptığı kötülüğün dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. İnşallah iyiliklerimizin 10 katıyla çarpıldığı şu günleri iyi değerlendirelim kardeşler. İyilikler 10 katıyla çarpılıyor. Zaten

İlyas kardeşimizden bir numara rica ediyoruz. 12 diyor İlyas kardeşimiz. 12'de Ebubekir kardeşimiz var. Ebubekir Öztürk. Bir numara daha rica edeceğim İlyas kardeşim. 6 olsun diyor. 6'da Nazım Korkmaz kardeşimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş oluruz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşebilmek ümidiyle inşallah. Yani Arife'den bir gün önce. İnşallah buradayız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurban.

0: Kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
3: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 0065.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
17: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
19: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
23: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hayrı hepinizin, hepimiz üzerine olsun inşallah. Ayetleriyle birlikteliğimizi Rabbim hayra, berekete vesile kılsın. Rabbimizden niyazımız bu. İyi okumayı, güzel anlamayı ve anladıklarımızı amel etmeyi Rabbim bizlere lütfetsin. En'am suresini okuyoruz. Ayet 97. Rabbimizin kendisini tanıttığı ayetleri okuyoruz. Nasıl bir Allah? Kendisine kulluğa çağırdığı kişi, zat kendisini tanıtıyor bize. Bu özelliklere sahip olan bir Allah, mabut olmaya layık olmalıdır. Değilse, bu özelliklere sahip değilse, sizin sahip olduğunuz nimetleri size verme konusunda, sizden alma konusunda güç ve iktidar sahibi değilse, böyleleri, böyle insanlar ya da böyle varlıkların mabut olmayacaklarını Rabbimiz anlatmış olacak kendisini tanıtmak suretiyle. Sözlerin başında şunu da yeniden vurgulamakta fayda var. Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de tanıtır. Aleyhissalatü vesselam da kimi ara cümlelerle bu tanıtmaya katkıda bulunur. Peygamberin tanıtmasıyla birlikte Kur'an'da da Allah'ın kendisini tanıttığı bu ayetlerden hareketle şunu söylüyoruz. Bir insan Kur'an'dan habersizse, bir insan peygamberin sünnetinden, hadislerinden habersizse Allah'ı ya yanlış tanıyacaktır ya eksik tanıyacaktır. Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıma imkanı yoktur eğer bu iki kaynaktan mahrumsa. Onun için bu ayetleri Allah'ın lütfuyla okuyoruz, öğreniyoruz ve Rabbimizi tanıyoruz. Nasıl bir Rabbe kulluk yaptığımızı en azından bu ayetlerden şimdilik öğreniyoruz. Kur'an'ın bu ve benzeri ayetlerinden Rabbimiz kendisini bize tanıtır. Allah'ın kendisini tanıttığı başka bir yerde zaten yoktur. Ayet 97. Ve huvellezî, o öyle bir Allah ki, ce'ale lekumun nucûme litehtedû biha fî zulümâtil berri vel bahr. Allah size, o Allah ki size yıldızları lütfetti. Bu yıldızlar vasıtasıyla hem karada, karanlıklarda, hem denizin karanlıklarında yol buluyorsunuz. Allah yıldızları sizin için bu amaçla var etti. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Biz ayetleri böylece açıklıyoruz, tafsilatlı olarak bilgi veriyoruz. Ama herkes için değil, bilen bir toplum için. 98 ve 99'da da yine Rabbimizin kendisini tanıttığı diğer ifadelere geçmiş olacağız. Ama başta da şunu söyleyelim. Geçen dersin sonunda da hatırlatmıştık. Allah'ı tanımanın yolları olarak, işaretleri olarak, şahit, meşhud göstergeler olarak, yani Kur'an'ın ayetleri olarak değil de kainattaki ayetleri olarak Rabbimizin bize tanıttığı bir bölüm okuyoruz. 3 ayet peş peşe. Bu ayetler bize tanıtılırken li kavmin ya'lemun, li kavmin yefkahun, li kavmin yu'minun diye peş peşe gelmiş olacak. 97, 98 ve 99. ayetlerin sonlarında bu ayetlerde Allah'ın kendisini tanıttığı özelliklerin anlatımından sonra bu ifadeler kullanılıyor. Bilen bir toplum için, kavrayan, anlayan bir toplum için ve de inanan bir toplum içindir bu ayetler diye peş peşe koyuyor. Demek ki önce ayetlerin bilinmesi, öğrenilmesi lazım. Öğrenilen ayetler üzerinde tefekkür edilmesi, kavranması, fıkh edilmesi lazım. Arkasından da bu ayetlere iman edilmesi lazım. Meşhud ayetlerden bahsediyor. Rabbimizin varlığının, kudretinin, birliğinin göstergesi olan, işaretleri, alametleri olan kainattaki ayetlerden söz ediyoruz. 97. ayet, gökteki ayetlerden Rabbimiz bize bahsetti. Nedir bu? Yıldızlar. Yıldızları Allah, varlığının, kudretinin göstergelerinden birisi olarak bize lütfetti, bir nimet olarak tanıtıyor burada. Ve En'am suresinin bu 97. ayetinde yıldızların fonksiyonlarından bir tanesi nedir demek ki? لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Karanlıklar içerisinde, ister deniz yolculuklarında, ister karadaki yolculuklarda, karanlıklarda, karanlık zamanlarda size yol gösteren unsurlardır yıldızlar. Bu litehtedu ifadesinin bir nevi pusula görevini gören yıldızlar anlamında kullanıldığını biliyoruz. Yani yön belirleme araçlarıdır yıldızlar. Dün geçerliydi, bugün de geçerlidir. İnsanların karanlıkları içerisinde kaldığında, gökyüzüne baktığında yıldızlardan hareketle yol bildiklerini, yol bulduklarını biliyoruz. Bu bildiğimiz anlamdaki yolu bulma. Aynı zamanda litehtedu ifadesi soyut anlamdaki yol bulma anlamına da kullanılıyor. Yani yıldızlar aynı zamanda Allah'a giden yolu gösteren temel unsurlardandır. Hani Yasin'i hatırlarsanız vâyetül lehumul leyl ve şemsü tecrili mustakarrillaha gibi ifadeler kullanıyor ya, gece bir ayettir, güneş bir ayettir, ay bir ayettir. Bütün gezegenler kendi yörüngelerinde hareket etmeleri bir ayettir diye anlatılır. Bunların tümü Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin göstergelerindendir ve insanlar bunlardan hareketle Rablerini bulurlar. Bu nimetlerin arkasındaki en büyük gücün Allah olduğunun farkına varır ve böylece iman ederler. Yıldızlar ile alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu özelliğin yanı sıra iki tane daha temel fonksiyonlarından söz edilir. Yıldız dendiği zaman ne işe yarar hakikaten? Ki elektriklerin, projektörlerin aydınlattığı şehir ışıkları altında çoğumuz belki yıldızların bile farkına varmayız. Ancak karanlıkların bulunduğu bir yere, kırsal bir bölgeye gittiğimiz zaman ancak yıldızları görebiliriz. Samanyolu dediğimiz o muhteşem gökyüzü düzenini ve süsünü çoğumuz belki görmekten de aciziz, mahrumuz. Bu ışıkların altında zaten görme imkanımız da pek olmuyor. Hatta öyle bir çalışma temposu, öyle bir dünyevileşme temposu içerisinde zaten gökyüzüne bakacak zamanımız da yok. İşin diğer tarafında insanlar zor zor önlerini görüyorlar, bir de gökyüzüne nasıl bakacaklar, o da işin diğer tarafı zaten. Ama Allah yıldızların Kur'an'da 3 fonksiyonundan bahseder. Kur'an'da bu yıldızlardan bahsedilen her yerde bu 3 fonksiyondan birisi bu: yol gösterir, pusula görevi görür, yön belirlemede etkin bir unsurdur yıldızlar. İkinci bir amaç, yıldızlar bir süstür. Gökyüzünü süsleyen unsurlardır. Rabbimiz bunu anlatırken de Mülk suresinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ, biz gökyüzünü bir takım kandillerle süsledik, yıldızlarla süsledik. İkinci bir fonksiyonu bu. Süs, yani gökyüzünü süsleyen, bizim bildiğimiz anlamdaki süs değil yani. Ekstradan, aksesuar anlamdaki süs değil tabii ki. Hem bir takım fonksiyonları olan hem de aynı zamanda gökyüzünü süsleyen müthiş bir manzara anlamındaki süs. Ama aynı ayetin devamında, Mülk suresinin bu 5. ayetin devamında üçüncü bir fonksiyonlarından söz eder yıldızların. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Aynı şekilde gökyüzü haberlerinden, Allah'ın meleklerin melekut aleminde konuştuklarının çalınmasına çalışan, çalmaya çalışan, o haberleri almaya çalışan cinlere saldırı düşüncesiyle kullanılan, onları yok etmek, onları cezalandırmak amacıyla peşlerinden böyle bir tavır içerisine girdikleri zaman arkalarından gönderilen yıldızlardan da bahsedilir. Şeytanların, cin şeytanlarının veya şeytan cinlerinin gökyüzünden haber almaya çalıştıkları zaman Allah'ın o şeytanların peşinden taşlama aracı olarak kullandığı yıldızlardan da söz ediliyor. Bunun mahiyeti nasıldır? Doğrusunu bunu tespit etme imkanı yok. Yani bilimsel anlamda acaba meteorlar mı bu görevi görüyor? Burada girmeye de lüzum görmüyorum doğrusu. Burada bildiğimiz bir şey var. O da Allah'ın şeytanları taşlama aracı olarak yıldızları kullandığıdır. Şu halde yol bulma aracı olarak yıldız, süs olarak yıldız ve de şeytanları taşlama aracı olarak yıldız. Bu son özellik aynı zamanda Cin suresinde de 8 ve 9. ayet-i kerimelerde de anlatılır. Benzeri Hicr suresinde de 17-18. ayetlerde anlatılır. Şeytanların, özellikle cinlerin Cin suresinde ifadesi ve itiraflarından Rabbimiz bahsederken, aleyhissalatü vesselamın okuduğu Kur'an'la muhatap olunca, rastlayınca, o ana kadar peygamberin gelişinden onun gelişini duydukları bu birkaç yıllık süre içerisinde gökyüzünden bir türlü haber alamadıklarının nedenini merak ediyorlardı. Sonuçta peygamberden Kur'an'ı dinleyince, Kur'an'ı dinledikten sonra bunu anlayınca kendi kendilerine dediler ki, Cin suresi bunu ifade eder, demek ki yıllardır bizim gökyüzünden haber almamıza engel olan şey buymuş, son mesajın gelmiş olması bu engelin nedeniymiş diye karar verirler ve bu kararı Rabbimiz bize anlatır. Dolayısıyla bu özellikleriyle yıldızlar söz konusudur. Onun dışında yıldızların insan hayatı üzerinde ya da insanların yıldızlar üzerinde herhangi bir etkisinden, fonksiyonundan söz edilmez. Edilmez de peki buna rağmen nedense biz cahili bir anlayışın gereği midir desem ya da başka bir düşünceden mi kaynaklanıyor desem, hani bir insan diğer insanla biraz problem yaşayınca yıldızlarımız hiç barışmıyor cümlesinin anlamı ne bilmem. Galiba özellikle yıldız üzerinden, yıldızların güç sahibi, etkin, insan hayatı üzerinde etkinliği itibariyle bir rol üstlenmelerinin itirafıdır ama son derece yanlıştır. Yıldızların barışmadığını söylemek, iki insanın bir türlü uyuşmadığını, anlaşamadığını ifade etmenin adı olarak yıldızlarımız bir türlü barışmıyor diye ifade etmek son derece yanlış bir ifadedir. Yıldızın böyle bir fonksiyonu yok, böyle bir etkisinden de Rabbimiz söz etmiyor. Onun için yıldızlarımız barışıyor, barışmıyor gibi bir ifade İslami bir anlayıştan kaynaklanan bir ifade biçimi değildir. Yani bunu söyleyen şirk koşmuştur, bunu söyleyen kafir olmuştur anlamında söylemiyorum tabii ki. Ama bunu bilerek söyleyen bir insanın yıldızlara bir güç atfettiğini de herhalde dikkate alınması lazım. Bu da ayrı bir problem. Bu da yanlış. Bu yanlışı da düzeltmiş olalım bu vesileyle. Bu yıldızları size lütfeden Allah ve bilen bir toplum için ayetleri açıklıyoruz. Ayet 98. Ve huvellezî enşe'ekum min nefsin vâhide. Hepinizi bir tek özden yarattı. Bir tek özden meydana getirdi. Nisa suresinin ilk ayetinde Rabbimiz bu gerçeği anlatırken sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini, aynı özden de eşini var eden ve bu ikisinden de kadın ve erkek olarak yeryüzü insanlığını yaratan Rabbinize karşı takvalı olun diye uyarıda bulunur. Nisa suresinin ilk ayeti. Bunun benzeri bir ifadedir. Hepinizi bir tek nefisten, bir tek nefis dediği Adem'den ziyade, Havva'dan ziyade Adem ve Havva'nın özünü oluşturan o şey. Hepinizi bir tek özden yarat. Kadının erkeğe, erkeğin kadına bir üstünlüğünden söz eden bir ifade değildir. Adem'in önceliğinden Havva'nın sonralığından bahseden bir ifadenin ötesinde, elbette sıralama itibariyle böyle olabilir ama bundan ziyade insan cinsi olarak ister kadın olsun ister erkek olsun hepinizi bir tek özden yaratmıştır. Hepinizin yapı taşı aynıdır. Farklı görevleri, farklı fonksiyonları, nimet ve külfet dengesi farklı olabilir ama sonuçta hepiniz aynı özden yaratılmışsınızdır. Ve hepiniz aynı özden yaratıldığınıza göre فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ her birinizin konacağı yer ve her birinizin göçeceği bir yer de belirlenmiştir. Konacağı yer, göçeceği yer ne anlama gelir? Yani kalıcı olduğu yer, orayı da geçici yapar, sonra bir başka yere intikal eder. Her bir nefis, kadın ve erkek, yaratıldığı günden bugüne kadar hep bu iki durak için hayatı yaşarlar. Her birisi mutlaka uzun bir süre kalacağı bir yerdedir. Sonra orayı terk eder, bir başka durağa geçer. Nasıl yani? Mesela ilk öz yaratılırken çamurdaydı. İlk nefsin özünden babanın omurgasına taşındı. Çamurdaydı öz, sonra babanın omurgasına, sırt bel kemiklerine taşındı. Oradan annenin rahmine taşındı. Orada biraz yerleşti, rahimde bekledi, sonra dünyaya taşındı. Dünyada biraz bekledi, sonra kabre taşındı. Yani mekan olarak söylemiyorum. Öldükten sonra diriliş gününe kadarki süre demektir kabir zaten. Kabire taşındı ya da bir başka ifadeyle kiminiz döl sahibi oldunuz, kiminiz de rahim sahibi oldunuz. Kimisi döl sahibi olarak karar yeri, kimisi rahim çocuğun yaşadığı, büyüdüğü yer olarak karar yeri olarak Rabbiniz sizi yarattı. Bazınızın evi vatanı var, bazınızı gurbette veya göçebe şeklinde. Hep hayat böyle devam edip gider. Bu iki kelimenin bu şekilde ifadesi mümkün. Yani insanın yaratılışı itibariyle mutlaka konduğu ve göçtüğü mekanlar, duraklar vardır. İnsan tek düze bir varlık değildir. Bir yerde kalır, belli bir süre orayı terk eder, bir başka durağa geçer. Orayı terk eder, bir başka durağa geçer. İşte bunu size lütfeden ya da böyle bir yaratılış şekli düzenleyen Allah'tır. قَدْ فَصَّلْنَ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Fıkh eden bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fıkh eden toplum, fıkh etmek, fıkıhla alakası yok tabii, günümüzdeki fıkıhla anlamında değil. Kavrayış sahibi, keskin ve ince anlayış sahibi olan insanlar için biz ayetleri açıklıyoruz böyle. Ayet 99. Ve huvellezî, o öyle bir Allah ki, peş peşe ve huvellezî ve huvellezî, nasıl bir Rabbe kulluk yaptığınızı bilin anlamında Rab kendini tanıtıyor bize. O Allah ki, enzele mines semâi mâen, gökten su indirendir, yağmuru indiren o Allah'tır. Fe ahrecna bihi nebâte kulli şeyin, o yağmur vasıtasıyla bütün her şeyi oradan bitiririz. Bitki örtüsünü onunla meydana getiririz. Fe ahrecna minhu hadira, ve onunla bir takım çimenler, otlar yetiştiririz. Nuhricu minhu habben müterakibe, ve yine o yağmur sayesinde üst üste yığılmış taneleri olan buğday gibi, arpa gibi, mısır gibi bir takım ürünleri yetiştiririz sizin için. Ve minen nahli min tal'iha qinwanun daniyatun ve cennati min anabin ve zeytun ve rumman müştebihen ve gayra müteşabih. Aynı şekilde hurma ağacının tomurcuklarından da kolayca devşirilebilen, kolayca toplanabilen salkım salkım hurmalar yarattık. Aynı zamanda üzüm bağları yarattık. Zeytin bahçelikleri yarattık. Aynı zamanda nar bahçeleri, narlar oluşturduk sizin için. Müştebihen ve gayra müteşabih. Hem birbirine benzeyen hem de birbirine benzemeyen. Görüntü itibariyle birbirine benzeyen, tat itibariyle birbirinden farklı. Renk itibariyle birbirinden benzeyen ama aslında birbirinden tamamen farklı. Her birinin diğerine göre rengi, her birinin diğerine göre kokusu, her birinin diğerine göre tadı tamamen farklı olan birçok unsur, birçok bitki, ürün yetiştirdik. Peki ne yani bu? Unzuru ila semerihi iza esmara ve yen'ih. Bunların tümü ürüne durduğu zaman, ürün verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bu ürünlerine bir baksanıza. Sadece yiyip mideye indirmek değil de bir bakın nereden geldi bu? Bir karpuz çekirdeğini atıyorsunuz, belki kilolarca karpuzlar elde ediyorsunuz. Bir kayısı çekirdeği atıyorsunuz, bir ömür boyu tonlarca kayısı elde ediyorsunuz. Ya da bir tane buğday atıyorsunuz, onlarca belki 20-30 tane buğday elde ediyorsunuz. Bunların yapısına bir bakın, olgunlaştığı zaman, meyve, ürün verdiği zaman bir bakın. Ama bakar kör olmayın adeta. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bunda da iman eden bir toplum için ayetler var. İbretler var, alametler var. Bu nimetler, yukarıdan beri sayılan bu nimetler, yıldızın o güzellikleri, o Allah'ın bizi yaratması ve bize lütfettiği nimetler, hayat nimeti, nefes alma verme nimeti, karargah kurma nimeti, konaklama nimeti, beslenme nimeti, yürüme nimeti, öğrenme, öğrendiklerini beyan etme, beyan edilenleri anlama nimeti vesaire. Ve de son tahlilde 99. ayetteki yiyecek türünden olan nimetler. Bütün bunlar gerçekten insanların yetkisinde olsaydı, birilerinin tekelinde olsaydı, birilerinin inisiyatifinde olsaydı bunlar, acaba bu nimetlerden ne kadar faydalanabilirdik? Allah doğal gazı vermiş, bir yerden bir yere intikal ettirinceye kadar canımızı çıkarıyorlar değil mi? Fatura üstüne fatura. Allah'ın yerden çıkardığı, kimsenin oluşmasında, oluşturulmasında etkin olmadığı bir gaz değil mi sonuçta? Ama evlerimize gelinceye kadar faturaya boğuyorlar. Su hakeza, elektrik hakeza. Elbette yani tamam da şunu söylemeye çalışıyorum. Ya aldığınız nefes bir aboneye bağlansaydı, ya yediğiniz nimetler bir aboneye bağlansaydı, ya sağlık bir abone, bir faturaya bağlansaydı ne olacaktı ki? Kim bize nefes aldırabilirdi ki? Onun için bu nimetlerinin arkasındaki Allah'a, Allah'ı tanıyın da ve bu Allah'a kulluk yapmaya çalışın anlamında Rab kendisini tanıtıyor. Bir başka ifadeyle şunu söylüyor Rabbimiz sanki. Bütün bu nimetlerin size ulaştırılmasında etkili olmayan birilerini ne diye Rab olarak kabul ediyorsunuz? Allah'ın huzurunda eğileceğinize bu insanların önünde nasıl da eğiliyorsunuz? Sanki bu nimetleri size verenlerin ta kendisiymiş gibi. Allah bu yönüyle kendisini bize tanıtıyor. Ve tekrar ediyorum bu ayetleri Allah'ın varlığının, kudretinin ve birliğinin ayetleri, göstergeleri olan bu hususları önce bilmek, ya'lemun yapmak, bilmek lazım. Sonra yefkahun, fıkh etmek, anlamak lazım ve sonra iman etmek lazım. Gerçi kainattaki bu ayetlerin imana dönüşebilmesi için, anlamaya dönüşebilmesi için, bilmeye dönüşebilmesi için de Kur'an'ın ayetleriyle birlikte örtüşmesi lazım ki imana dönüşsün. Neden? Çünkü nice insanlar var. sizden çok daha iyi biliyor bitkilerin yetişmesini. Ziraatçıdırlar. Ama Kur'an ayetleriyle birleşmediği için onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Göklere çıkmışlar. Ayın üzerinde yüzeyinde fotoğraflar çekiyorlar, yalan değilse. Ya da orada bir takım hareketleri bize fotoğraflık gönderiyorlar. Eğer doğruysa, ki doğru olduğuna iman ediyor, inanıyoruz çoğumuz. Peki yani bunlar bu ayetleri gördükleri zaman yerin üzerindeyken ki hayatla gökyüzünde Mars'ta veya Ay'da neresiyse artık orası, oradaki hayatın ne kadar farklı olduğunu anladılar da Allah'ın büyüklüğüne mi götürdü bu onları? Ya da tıpçılar insanın bütün hücrelerini didik didik ettiler. Hangi hücrede, hangi damarda, hangi bilmem ne der ne var? Bütün bunları ortaya koydular da Allah'ın insanı yaratışını gerçekten kabullenip sen gerçekten Sübhansın ya Rab, sana da kulluk yapılmasa kime yapılacak mı dediler? Ne münasebet. Hiç de öyle değil.

bu ayetler Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaştırma imkanı da yoktur. Kur'an ayetleriyle haşir neşir olan bir insan kainattaki ayetleri de anlamlandırabilir. Değilse bakar. Benden senden daha iyi bilir. Derinlemesine uzman olabilir ama maalesef olmaz. Siz ya da biz Nuh'un gemisini hiç görmedik ama Nuh tufanının ayet olduğunu kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Ama arkeolojik kazılarda Semud kavminin bilmem nesini ortaya çıkarmışlar ya da bilmem hangi medeniyetin izlerini bulmuşlar yıllarca süren kazılarda, hem de aradan yüz binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ilk defa biz çıkardık. Bu sadece ve sadece bilgi oluyor, imana dönüşmüyor. Kur'an'ın ayetlerine de ayet deniyor, kainattaki ayetlere de ayet deniyor. Tesadüf müdür bu? Biri diğerini desteklediği kadarıyla insanı Allah'a götürür. Değilse sadece bilgi olur, o kadar. Başka hiçbir işe yaramıyor. Onun için Rabbimiz bunları bize tanıtıyor, kendisini bu ayetlerle bize tanıtıyor ki kendisine kul köle olalım. Bütün bunları anlattıktan sonra insanların hali pürmelerine bakın şimdi. Ayet 100. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنِ İnsanlar kalktılar, insanlardan bir kısmı kalktılar, ne yaptılar? Cinleri Allah'a ortak tuttular. وَخَلَقَهُمْ Ve üstelik Allah o cinleri yarattığı halde, cinlerin yaratıcısının Allah olduğunu onlar da bildiği halde, buna rağmen kalktılar cinleri Allah'a ortak tuttular. وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ Ve kalktılar Allah için oğul isnat ettiler, Allah için kız isnat ettiler. Peki bilgiye mi dayalı? Hayır, bir gayri ilmin, bir bilgiye dayalı da değildi. Kimsenin söylemesine dayalı olarak bunu söylemiyorlardı. Öyle öğrenmişlerdi. Özeyr Allah'ın oğlu dedi Yahudiler. Hristiyanlar yok İsa Allah'ın oğlu dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızları dediler. Her birisi Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerinden oluşan bir kesim oluşturdu kendi kafasına göre. Allah ne diyor? Sübhane. Sübhandır. Gerçekten münezzehtir. O Sübhandır. Ve Teala amma yasifun, onların nitelediklerinden tamamen de uzaktır, aşkındır ve yücedir. Allah'la alakalı bu tür nitelemelerden tamamen Allah beridir, münezzehtir. Ayetlerin indiği ortamla sınırlı değil. Elbette ayeti anlamak için ortama gittiğimiz zaman da biliyoruz. Müşrikler cinleri ve melekleri bir güç olarak kabul ederlerdi. Hatta Cin suresinin ifadesiyle, İki sayfalık bir suredir. Okursanız anlarsınız, daha net anlaşılır. Bir bütün halinde. Orada insanlar cinlere sığınıyorlar. Cinler onların gözünde o kadar büyük ki Allah'a sığınacaklarına, cinler olağanüstü güçler olarak görüldüğü için onlara sığınıyorlar. Ve adeta bu sığınma bazen tapınmaya dönüşüyor. Allah ile bu görünmez varlıklar arasında nesep bağı kurarlar. Hem kendi kızlarını diri diri öldürmeye çalışırlar, hem kendi kadınlarına değer vermezler, ama aynı zamanda meleklere de Allah'ın kızları derler. Ne biçim çelişkiyse bu? Bunu da söylerler. Ama Allah'la melekler arası bir nesep bağı kurarlar. Ve melekleri Allah'ın kızları olarak görürler. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet bunu bize anlatır. Burada peki bütün bunları, bu varlıkları Allah'a ortak koşmanın, melekleri Allah'ın kızları olarak görmenin, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmenin ya da Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görmenin ne anlamı var? Bu ne anlam ifade ediyor? Bu sadece bildiğimiz baba evlat ilişkisi ya da baba kız ilişkisi değil. O değil tabii ki. Burada ortaya konan neticede inanç şu: Allah'ın oğlu var demek, Allah'ın oğlu var demek, Allah'ın kızı var demek ne demek biliyor musunuz? Allah'ın yeryüzünde temsilcileri var demektir. Bunu kabul etmek demektir. Allah'ın yetkilerini peygamberlere vermek demektir ve de din adamlarına vermek demektir. Allah'ın temsilciliğini oraya kadar uzatan insanlar için söylüyorum. Ya da Allah'ın temsilcisi olarak hükümdarları kabul etmek, onları yarı tanrı yerine koymak demektir. Meliklere koymak, azizlere ve meleklere bu yetkiyi vermek demektir. Allah birilerine bu yetkiyi veriyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmek anlamına geliyor. Değilse Hristiyanların İsa'yı, Yahudilerin Üzeyr'i, müşriklerin de melekleri Allah'ın çocukları, kızları, oğulları olarak lanse etmelerinin, böyle bir bilgiye sahip olmalarının, bunu kullanmalarının amacı ne olabilir ki? Sadece ve sadece budur. Yani bunlar yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Temsilci olunca Allah'ın ne olacak? Bunlar büyütülmesi lazım. Allah'a yapılması gereken kulluk bunlara yapılması lazım. Allah'a adanacak kurbanlar bunlara adanması lazım. Ve bunların yeryüzündeki temsilcilerine adanması lazım.

0: lazım. Bunlar kabul dediyse, işaret verdiyse kabul anlamına gelecektir. Dünün Mekke'sinde putlar da aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Cinler de aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Hatta cinlerin şerrinden emin olmak adına kurbanlar kesiliyordu. Bunun adı da yine buydu. Günümüze gelinceye kadar da bu yapı şekil değiştirerek, sadece rol değiştirerek devam edip geldi. Yani bugün de Allah'a kulluk yapılacağına, insanların insanlara kulluğundan söz edebiliyoruz değil mi? Yani ibadetinizin kabul edilmesi için bile birisinin onay vermesi gerekiyor. Kurbanlarınızın kabul edilebilmesi için, tenzih ederim sizi, birilerinin makamında, huzurunda kesilmesi lazım. Ya da tevbenizin bile kabul edilebilmesi için birilerinin imza atması lazım. Nasıl oluyorsa bu? Bu, yeryüzünde birilerine bu anlamda temsilcilik vermektir. Neden insanlar böyle düşünüyorlar? Allah'ın reddettiği bir gerçeği doğru kabul ettiklerinden dolayı. Allah reddediyor. Neyi reddediyor? Ben uzağınızda değilim, ben yakınınızdayım diyor. Bu insanlar da buna inat yok. Allah bize çok uzak, biz kim, Allah kim? Mecburen birilerini araya koymamız lazım. İyi niyetlerle de olsa, farklı düşüncelerle de olsa geldiğimiz nokta maalesef. Şeytana kulluktan söz eder En'am suresi. İlerleyen ayetlerde belki okuma imkanı bulamayabiliriz bu dönemde ama şunu belirtelim. 121. ayet-i kerimede mesela şeytana kullukla alakalı bir kuraldan bahsedilir. Şeytana kulluk. Şeytana kulluk nasıl olur? Şeytan Allah'a nasıl şirk koşulur? Şu ayeti hemen şu anda düşünmeye çalışalım. 121. ayet. Diyor ki Allah, Allah'ın adının anılmadığı, üzerinde Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyiniz, etlerini yemeyiniz. Bu fasıklıktır. Ve inne şeyatine le yuhuna ila evliyahim li yucadilukum. Şeytanlar birbirlerine, velilerine, kendi velilerine, kendi yoldaşlarına sizinle mücadele etmek üzere bir takım şeyleri vahyederler, ilham ederler. Şeytanlar kendi dostlarına, kendi velilerine. Arkasından dikkat edelim. Ve inne ta'tumuhum, eğer siz onlara itaat ederseniz innekum le müşrikun. Siz müşriksiniz. Şeytanların Allah'a ortak koşulması tapınma anlamında değil. Onların dediklerinin yapılması anlamında olsa gerektir ki Rabbimiz üzerinde Allah'ın adının anılmadığı bir hayvanın yenilmesinden sonra şeytanların ilhamlarını anlattıktan sonra eğer siz onlara itaat ederseniz siz kesinlikle müşriksiniz der. Aynı ifadeyi İbrahim suresinden okuyoruz. İbrahim suresinde kıyamet gününde işler bittikten sonra herkes gideceği yeri karşılaşacağı sonucu öğrendikten sonra şeytana Allah söz verir. Bütün insanlar neredeyse faturayı şeytana keserler. Şeytanın yüzünden aslında yanlış yaptıklarını söylerler. Allah şeytana söz hakkı vereceğini anlatır. İbrahim suresine de bunu kor ki dünyadayken öğrenelim. Yarın böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bu nereden çıktı demeyelim. İbrahim'den haberiniz varsa bundan haberiniz olacak demektir. Şeytana söz verir, şeytan konuşur. Der ki şeytan iş bittiği zaman ben sizin üzerinde zorba değildim. Ben sadece sizi çağırdım ve siz benim bu çağrıma sadece ve sadece icabet ettiniz. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ayetin şeytanın sözlerinden ibaret olan kısmıdır bu. Ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Sizin üzerinize zorba değildim. Sizi çağırdım. Siz de icabet ettiniz. Ben size bir takım şeylerde vaatte bulundum. Ben vaadimden caydım. Sizi kandırdım aslında. Bunu da bilmeliydiniz. Çünkü Allah bunun hepsini size söylemişti. Arkasından dedi ki وَاِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ Siz daha önce beni Allah'a eş tuttunuz. Beni Allah'a ortak tuttunuz da ben bunu reddetmiştim. Reddettiğim halde siz geldiniz beni Allah'a eş tuttunuz. Allah'a eş tutmak ne? Satanizmden bahsetmiyor ki bu ya. Şeytanın emirlerinin Allah'ın emirlerine tercih edilmesinden söz ediliyor. Tapınmayla alakalı bir konu değil. Allah'ın söz söylediği bir konuda şeytan ve şeytan dostlarının sözlerini onun üzerine koymak, onun yerine onu tercih etmek, onu ona eş tutmak anlamına gelecektir. Aynı şey Yasin suresinin 60. ayetinde de ifade ediliyor ya. La ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Şeytana kul köle olmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana kul köle nasıl olunuyor? İşte onun emirlerini dinlemek suretiyle ona kul köle olunuyor. Bunların tümü insanların Allah yerine birilerini, Allah yerine cinleri, Allah yerine İsa'yı, Allah yerine Üzeyr'i, Allah yerine melekleri, Allah yerine şeytan ve benzerlerini ortak olarak tutmasından ibaret olan hususlardır. Yoksa çok uzağımızda olan hususlardan bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun da özellikle altını çizmekte fayda var. Şimdi bütün bunları Rabbimiz anlattıktan sonra bir ayet daha okuyalım. 101. ayet. Bedi'us semavati vel ard. O Allah ki göklerin ve yerin örneksiz, emsalsiz ve mükemmel yaratıcısıdır. Enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibetun ve halaka kulle şey. Her şeyi yarattığı halde, eşi olmadığı halde, eşe ihtiyaç olmadığı halde nereden onun çocuğu olacak ki? Nasıl çocuğu olabilir ki? Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve her şeyi bilirken, her şeyi yaratırken bu nasıl bir ilah olabilir ki? Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz budur. İşte Rabbiniz bu Allah'tır. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka hayata karışacak, kanun koyacak kimse yok. Haliku kulli şeyin fe'buduh. O her şeyin yaratıcısıysa kulluk da ona yapılması lazım. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O her şeye gerçekten vekildir. Her şeyin üzerine aldığı, her şeyi üzerine alan bir Rab'tır o Allah. Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımalı elbette. Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde değil de birilerinin bize Allah'ı tanıttığı şekilde tanıdığımız zaman ona yapacağımız kullukta da baştan sona problem olur. Baştan sona problem olur. Neden? Mutlaka bu sıfatlardan birisinin eksikliğini hissederiz. Allah bazı şeyleri acaba bilebilir mi ki? Acaba Allah bazı ayrıntıları göz ardı etmiş olabilir mi ki? Acaba Allah bazı şeyleri görmüyor olabilir mi ki diye başladınız mı? Bu birilerinin tanıttığı Allah'tır. Kur'an'ın kendisini tanıttığı Allah değildir. Kur'an'ın kendisini tanıttığı Allah'ı bildiğimiz zaman ona kulluğa yöneltir. Eğer ona kulluğa yöneltmiyorsa bu tanıma biçimi, bu tanıma şekli eğer Allah'a kulluğa etkili olmuyorsa, Allah'a kulluğa yönlendirmiyorsa o zaman bu tanımada da problem vardır. Bazen bakıyorum mesela Esma-ül Hüsna'dan bahsediyoruz. Allah'ın güzel isimlerinden, onun özelliklerinden bahsediyoruz. Bunları telaffuz etmek güzel, bunları ezberlemek güzel, bunları anlamaya çalışmak elbette daha güzel. Ama Allah'ın Rezzak oluşunu kabul ediyorsunuz ya da kabul ettiğini iddia ediyorsunuz ama hala rızık konusunda Allah'la alakalı endişeler varsa Allah'ın Rezzak oluşu havadadır. Allah'ın vedud oluşundan bahsediyorsanız, seven ve sevilen Allah'tan bahsediyorsanız ama kalbinize onun dışındakilere daha çok sevgi besliyorsanız, korku ondan daha fazla başkasına korkuyorsanız, yöneliş ondan daha başkasına daha, ondan başka birilerine daha fazla yönelişe neden oluyorsa, o zaman bu sıfatların bilinmesinin çok fazla bir katkısı yok ki. Bu sıfatları bilmek demek, Allah'ı bu anlamda tanımak demektir. Değilse sadece ve sadece ezberleyip geçmiş olacağız. Onun için Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımak, ona gerçek anlamda kulluğa dönüşmeli. Kulluğa dönüşmeyen bir tanıma, tanıma değil demektir. Sadece ve sadece bir takım bilgileri tekrar etmekten ibarettir. Ayet 103. La tudrikuhul ebsar. Hiçbir göz onu göremez. Basiretler onu idrak edemez. Ve huve yudrikul ebsar. O bütün basiretleri, bütün gözleri, bütün bakışları ve bütün bilinçleri kuşatandır. Ve huve latiful habir. O latiful habirdir. Her şeyden haberdar ve her şeye de nüfuz eden bir Allah'tır. Latif, lütfeden anlamında değil. Latif, en ince ayrıntılara, en gizemli ayrıntılara nüfuz eden anlamındadır. Latif dediğimiz bu. Son derece ince ayrıntılara kadar nüfuz eden ve Kur'an-ı Kerim'de daha çok habir sıfatıyla birlikte kullanılır. Bu anlamda kullanılıyor çünkü. Her şeyden haberdar, çünkü her şeye nüfuz eden bir Allah'tır. Gözler onu göremez ama o bütün gözleri. Bakışlar onu idrak edemez ama o bütün bakışları, bütün basiretleri idrak edendir. Allah'ın kendisini tanıttığı özel bir üslup. Allah'ı bu şekilde tanımadığınız zaman ya da birilerine Allah'ı gördü diye bir yetki, bir kariyer, bir lütufta bulunduğunuz zaman o zaman Allah yanlış tanıtılıyor demektir. Allah burada şunu kesinlikle anlatıyor. Dünyada hiç kimse onu idrak edemez. Çünkü leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şey. leyse kemislihi şeyun ifadesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkacak bütün özelliklerini beraber değerlendirmemiz gereken bir sıfattır. Hiçbir şey onun benzeri değilse, aklınıza ne geliyorsa o değil. Aklınıza gelmeyen de zaten gelmiyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Aklınıza gelen neyse Allah o değil. Allah o değilse o zaman boşuna uğraşmayın. O yüzden aleyhissalatü vesselam ta işi baştan kesiyor. Diyor ki Allah'ın zatıyla alakalı düşünmeyiniz. Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Bunu düşünme imkanı yok. Bu güçle verilmiş değildir. O yüzden Allah kendisini bize bu anlamda tanıtıyor. Kimse onu idrak edemez. Musa aleyhisselam belki naz makamında ya Rabbi göster kendini de sesini aldın bir de görüntü lütfet dedi. Görüntüyü göreyim bari dedi. O da olmadı. Baygınlık geçirdi. Ayılınca da vazgeçti. Tevbe etti. Ya Rabbi tamam dedi. Ben vazgeçiyorum dedi. Olmayacak olan bir şey istemişti Musa. Ama ilk defaydı. Ama bilmiyordu. Zannediyordu ki acaba görülebilir mi falan diye. Hayır Allah dedi göremezsin ve görülmeyeceğini dünyada gösterdi. Bu da ona benzer bir ifadedir. Hiçbir basiret göremez. Hiçbir göz onu idrak edemez elbette. Allah'ın dünyada görülmediğini anlatan bir ifadedir. Uhrevi alemde Allah'ın görülebileceğini Kıyamet suresinde bir ayet-i kerimenin belki mefhumu, belki mantuku yani sonuç olarak ortaya çıkan anlamı gösteriyor. Ama daha çok Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih hadislerinden bunu öğreniyoruz. Kıyamet gününde ayrı bir yaratılış biçimine sokulan insan Allah'ı görecek elbette. Biz buna iman ediyoruz. Aleyhissalatü vesselamın bizim gayb alemi olarak bizim bilgi kodlarımızın dışında olan böyle bir bilgiyi bize haber vermesinden dolayı test edemiyoruz madem. Doğru mu yanlış mı ortaya koyamıyoruz. Acaba mı deme imkanımız ve hakkımız da yok böyle bir konuda. Aleyhissalatü vesselam'dan sahih kanallarla gelmişse biz buna iman ederiz ve kıyamette de Allah'ın görülebileceğini anlarız ve iman ederiz. Kıyamet suresinde de vucuhun yevmeyzin nâziratun ilâ rabbihâ nâzira. Kim yüzler taru tazedir, parlaktır nâzira. İlâ rabbihâ nâzira. Yüzleri, o yüz sahibi olan insanlar ne yaparlar? Rablerine bakarlar ve Rablerine bakmakla da keyif alırlar. Cemalullah diye sürekli kendi kendimize birbirimize dua ettiğimiz bir özelliktir bu. Rabbim bizlere lütfetsin. Kıyamette görülme olayı farklıdır. Gerçi bu konu Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında, Mutezile mezhebi ile Ehl-i Sünnet anlayışı arasında çatışma konularından, alanlarından birisi olarak konuşulmuş. Yani Allah görülür mü, görülmez mi acaba? Dünyada görülmüyorsa ahirette de görülmez diye kesip atılır. Bir takım referanslar gösterilir. Ama şunu da kesinlikle söyleyelim ki dünya gözüyle bir insanın Allah'ı idrak etme imkanı yok. Bunu ayet anlatır. Ama ahirette görülmeyeceğini ispat etme imkanı net değildir. Neden? Çünkü insanın dünya yapısında ahirete taşınma imkanı yok. Ne cennetin yapısı ne cehennemdeki azap biçimi buna uygun olmaz zaten. İnsan farklı bir yaratılış yaratılacağına göre orada elbette Allah'ın görülmesi de son derece normaldir. Dünyadaki ölçülerimizden hareketle bunu tespit etme imkanımız yok. Burada son derece problem olan bir konuyu da beraberinde zikretmekte de fayda var. Daha önceki derslerde de bunu zikrediyorduk ama yeniden gündeme geldi diye söylüyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da Allah'ı görme imkanı yoktur. Beşer olarak dünyada yaşayan bir insan olarak Allah'ı görme imkanı yoktur elbette. Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğüne dair bize nakledilen rivayetlerin tümünü bir bütün halinde okuduğunuz zaman, rivayetin bütün kelimelerini, cümlelerini ciddi ve dikkatli bir şekilde okuduğunuz zaman, o rivayetler Abdullah İbni Abbas'tan ya da Abdullah bin Mesud'dan olan bu rivayetlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ı kalp gözüyle gördüğünü anlatır. Yoksa dünya gözüyle, kafadaki bu gözlerle gördüğüne dair bir atıf yok. Kalp gözüyle, manevi gözle, yani gönül gözüyle gördüğünü anlatır. Yoksa beden gözüyle görmediğini. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis. O dönemde de demek ki peygamberi uçurmaya çalışan bir nevi kimseye lütfedilmeyen bir özellik bizim peygamberimize lütfedilmiştir gibi bir prensipten hareketle aleyhissalatü vesselama bu özelliğin verilmiş olabileceğini iddia edenler o dönemde de ortaya çıkmış olacak ki Hazreti Ayşe bu intikal ettiği zaman diyor ki bu konuyu Hazreti Peygamber'e ilk soran benim. Allah'ı görüp görmediği konusunu Peygamber'e ilk soran benim diyor Hazreti Ayşe. Mesruk bin Ecda sahabeden Hazreti Ayşe'ye soruyor. Diyor ki ey anneciğim diyor Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbini gördü mü? bu cümleyi kullanır kullanmaz Hazreti Ayşe diyor ki Mesruka, bu soruyu sorana diyor ki senin bu söylediğin sözden dolayı tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Nasıl söylersin sen bunu? Böyle bir şey nasıl olabilir dedi ve arkasından şunu söyledi. Bu hadis kaynaklarında Buhari'de de Müslim'de de net bir şekilde anlatılan bir konu bu. Üç madde. Der ki Hazreti Ayşe, bak der, her kim sana şu üç şeyi söylerse, her kim sana şu üç şeyi söylerse bil ki yalan söylemiştir, peygambere iftira atmıştır. Birincisi, her kim Muhammed Rabbini gördü derse aleyhissalatü vesselam, her kim peygamber Rabbini gördü derse yalan söylemiştir dedi Hazreti Ayşe. Sonra bu ayeti okudu. En'am suresinin bu 103. ayetini okudu. Hiçbir göz onu idrak edemez, o bütün gözleri idrak eder dedi. İkinci, her kim sana Muhammed aleyhisselam yarın ne olacağını bilir derse, yarın ne olacağını bilir diye peygambere bunu isnat ederse bil ki o yalan söylemiştir, iftira atmıştır. Bunu okuduktan sonra da Lokman suresinin son ayetini okudu. Orada da وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا, hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilmez. Sadece ticari kazanç kelimesi değil, kesb. Yarın ne yapacağını, ne işleyeceğini hiç kimse bilemez. Bu hiç kimsenin içerisinde Muhammed aleyhisselam da var dedi. Hazreti Ayşe bunu söyledi. Üçüncü olarak da her kim sana Muhammed aleyhisselam vahyi gizledi derse, Allah'ın kendisine vahyettiğinin bir kısmını gizledi derse yine kesinlikle bil ki o yalan söylemiştir. Bunu da söyledikten sonra Maide suresinin 67. ayetini okudu. Ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyk min rabbik. Rabbinden sana ey peygamber, Rabbinden sana bildirileni tebliğ et, Rabbinden sana indirileni tebliğ et diye ayeti okudu. Ve kim Muhammed aleyhisselam kendisine bildirilen vahyin bir kısmını gizledi derse o da yalan söylemiş olur. Bu üç konuyu Hazreti Ayşe anlatır. Hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir hadiste bunu söyler. Aleyhissalatü vesselamın ağzından bunu aktarıyor. Dolayısıyla dünya gözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç gecesinde Allah'ı görmesi değil, Cebrail'i asli suretiyle görmesinden söz edilir. Hatta bu hadisin devamında Hazreti Ayşe devamında der ki evet, peygamber Allah'ı görmedi. Fakat peygamber aleyhisselam Cibril'i iki kere kendi suretinde gördü. O da birisi ilk vahyin döneminde, ilk vahiy yıllarında ve birisi de Miraç gecesinde olmak üzere. Yoksa o Necm suresindeki onu gördü ifadesindeki onu zamiri Allah değil Cibril'i gösterir. Hazreti Ayşe ilk dönemlerde bunun çözümünü ortaya koymuş. Ama bu hadisi görmezden geldiğinizde, Hazreti Ayşe'nin bu teşhisini ve tespitini göz ardı ettiğinizde elbette peygamberin Allah'ı görmüş olması gerektiğini mecburen söylersiniz. Çünkü o kadar büyük peygamber, evet amenna. Çünkü son peygamber ve bizim peygamber başkasına lütfedilmeyen şeylere lütfedilmiştir diye bir peygamber yarışma sevdamız tutuyor. Oysa bu peygamberi yücelten bir şey değil. Görmemek de peygamberi küçülten bir şey değil elbette. Bu tamamen Allah'ın kendisine has bir özellik. Bu da Allah'ın kendisini tanıttığı farklı bir özellik. Allah'ın kavranamayacağını bilin. Somut bir ilah anlayışını bırakın bir tarafa. Soyut, gözle görmediğiniz ve iman konusu olan bir Allah'a çağırıyor Allah bizi. Ayet 104. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size basiretler geldi. Az önce ebsar kelimesinden türeyen bir kelime basair. Basair nedir? Basair ya da basiret dediğimiz gözle görme olay değildir sadece. Gözle görmenin ötesinde farkına varmak ve bir şeyin bilincinde olmak, şuurunda olmak anlamına gelir. Basiret budur. Allah size basiret gönderdi. Rabbinizden size basiretler geldi. Femen absara feli nefsi. Kim bunları görürse kendisi içindir. Ve men amiye, kim de buna karşı gözlerini kapatır, kör olursa fe aleyha, o da onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum bi hafiz. Allah diyor ki ben sizin üzerinize zorlayıcı değilim. Üzerinizde ben zorlayıcı bir Rab değilim. İnanca zorlayacak bir takım faktörler oluşturmak suretiyle sizin basiret sahibi olmanızı ben sağlamam. Bu ifade peygambere ait bir ifade gibi algılanır ama bunu anlatan bir ifade yok burada. Allah'ın bizatihi kendisi de, peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi de, Kur'an'da her ikisi de anlatılır. hem Allah hem peygamber insanları imana zorlayacak bir konumda değildirler. Ne demek bu? İnsanlar kendi iradeleriyle, özgür düşünceleriyle Allah'ı Rab olarak kabul etmek durumundadırlar. Allah'ın zorlayıcı olmadığını ifade eden bir ayet okuyoruz. Basair kelimesi Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden birisidir. Basair. Aynı ifade Hazreti Musa'ya verilen, gönderilen kitap için de kullanılır. Mesela Kasas suresinde وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ O ilk nesillerin, ilk kuşakların helak edilmesinden sonra, yani Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmesinden sonra biz Musa aleyhisselama da insanlara basiret sağlayacak, bakış açısı kazandıracak kitap indirdik. Yol gösterici bir kitap indirdik ve de rahmet olan bir kitap indirdik ki insanlar bundan öğüt alsınlar. Bu Tevrat için kullanılan besair ve hüden ve rahmetin ifadesini Rabbimiz Câsiye suresi Kur'an için anlatır. Hâze besairu linnâs. Bu insanlar için bir besairdir. Basiretlerdir. Ve hüden ve rahmeten li kavmin yuqinun. Yakin bir derecede inanan bir toplum için de elbette hidayet ve rahmet unsurudur bu Kur'an-ı Kerim. Bu da basiret. Basiret bakış açısı demektir. Basiret Kur'an penceresinden bir olaya ya da olaylara bakmak demektir. Burada basiret dediğimiz Kur'an ya da Kur'an'ın kendisini basiret olarak tanıtması şu noktaya getirir bizi. Kur'an gözlüğüyle bakanlar olaylara farklı baktırır Kur'an ve farklı gösterir. Gözlüğün camının rengi neyse dış dünyada gördüğünüz şeyler de o rengi alır. Bu budur basair. Olaylara Kur'an penceresinden ve Kur'an gözlüğünden bakmaktır. Anlatılan da budur burada. Ve dolayısıyla ne kadar ayet o kadar basiret. Ne kadar ayet o kadar iman Enfal suresinde ve burada da ne kadar ayet o kadar basiret. Ayetlerle haşır neşir olduğumuz oranda olaylara Kur'an bakış açısıyla bakma imkanını ve kabiliyetini elde ederiz değerli kardeşlerim. Dikkatinizi bu noktaya toparlamak istiyorum. Çünkü Kur'an perspektifinden, uyduruk kelime kullanıyorum, Kur'an bakış açısıyla, Kur'an'ın penceresinden bakmadığınız zaman iyi ile kötüyü birbirinden ayıramazsınız. Neyin hayırlı, neyin şerli olduğunu tespit edemezsiniz. Kur'an bir şey şerli derken sizin bakış açınıza göre bu hayırlı olur. Kur'an'ın bakış açısına göre hayırlıyken siz bu pencereden bakmadığınız için şer olarak görürsünüz. Kur'an bu basireti verir. Kur'an bu gözlüğün takılmasına vesile olur. Bakın mümin gaybı bilmez değil mi? Müminin gaybı bilme imkanı yok. Gaybı yani bugünden sonrasını ve yarını bilme imkanı yok. Bu mümkün değil. Ama Allah müminlere basiret olan, basair olan Kur'an'ı veriyor. Peki bununla ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Yarını bilmeyle, önümüzdeki günleri, önümüzdeki zaman dilimini düzenlemeyle ne alakası var basiretin? Gaybı bilme yeteneğini Allah bize vermediği halde Kur'an diye bir basiret, bir basair verdi. Bir bakış açısı, bir ileri görüşlülük anlayışı verdi. Kur'an bunu kazandırır ve dolayısıyla ileriyi, daha sonraki dönemleri, yaşlılık dönemini, gençlik dönemini, hangi dönemi kastederseniz edin, ilerideki bir zamanda bu kitabın ayetleriyle o zamanı değerlendirsin diye. Hayatını hem de bundan sonraki hayatını buna göre değerlendirsin diye ve bu kitabı basiret kaynağı olarak almak suretiyle yanlış yapmasın diye, hataya düşmesin diye Allah bu kitabın ayetlerini basair olarak göndermiştir. İzah edebildim mi? Yani bu kitap sizin bugünden sonranızla alakalı vereceğiniz kararlarda etkilidir. Eğer yıllar sonra hayatı yaşarsanız şunu yapmalıyım diyorsanız ve çıkış noktanız, dayanağınız Kur'an'sa doğru yapıyorsunuz. Ve Kur'an bakış açısıyla baktığınız zaman %100 isabet edersiniz. Ama basair Kur'an değilse, projektörünüz Kur'an değilse, yol gösterici Kur'an değilse bırakın yarını bugün bile yanlış yaparsınız. Dikkat edin, dikkat edin. Kur'an bakış açısıyla olaylara bakmayana göre mal kazanma, mal harcama ya da kadın anlayışı ya da evlilik anlayışı ya da düğün anlayışı ya da iyi ve kötü anlayışı tamamen tersiz olur. Kur'an bunlara ayrı bir yaklaşımda bulunur. Kur'an'ı dikkate almadan, Kur'an'ı gözümüzün önüne koymadan baktığımız zaman da farklı bir şekilde bunları değerlendiririz. Mesela Kur'an penceresinden bakmak yerine, Kur'an'ın besair özelliğinden faydalanarak bakmak yerine kendi ölçülerimizle baktığımız zaman iyi ile kötü yer değiştirir. Çok kritik bir örnek vereceğim. Mesela belli başlı kimi mevkilerde kimi kadınların bulunmasının, örtülü kadınların bulunmasının kimi Müslümanların çok hoşuna giden, duygularını okşayan ve belki "hah işte beklediğimiz tablo budur" dedirten kimi bakış açılarını okuyoruz, dinliyoruz, yazılıyor ve çiziliyor. Hatta bunun adına bir mücadele örneği de ortaya konuyor. Hangi bakış açısıyla peki? Yani bakın bir dönem şunu hatırlıyorum. Bir dönem şunu hatırlıyorum. Siz de hafızalarınızı yoklayın. Kontrol edin. Bu ülkede kapalı ve tesettürlü kadınların bayram resepsiyonlarında yer almamasına kızan Müslümanlar biliyoruz. Nasıl olur da örtülü kadınlar böyle hizaya konmaz? Yıllarca biz erkeklerin katılmasını tartışırken Müslüman bir kadının örtüsüyle katılıp katılmamasını Müslüman olup olmamakla örtüştürmeye çalışıyoruz. Nasıl bir evrilme, nasıl bir dönüşüm peki bu? Bugüne geliyorum. Mesela yadırgayacaksınız biliyorum. Çok garipseyeceksiniz bunu da biliyorum ama buna rağmen söyleyeceğim. Mesela bir kadının örtüsüyle birlikte bir büronun içerisinde, bir ofisin içerisinde akşama kadar bir erkekle ya da bir erkeğin bir bayanla örtülü bir bayanla birlikte akşama kadar mesai şartları içerisinde bulunmasının neresi İslami? Kur'an perspektifinden bakın. Kur'an'ın gözlüğünden bakın biraz. Bu dünyanın gözlüğünden bakarsanız burası çok doğru görünebilir size. Yıllarca buna hasret kalmış insanlar olarak dersiniz ki bu olması lazım. Neye göre peki? O size göredir. Kur'an'a göre bu doğru değil ki. Yani bunun olması olmaması gerektiğiyle alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Öyle bir derdim de yok. Müslümanların böyle bir gündem maddesi de olmamalı zaten. Müslüman kadınlara zulmedilmesi ayrı bir gündem maddesidir. Eyvallah. Ama bakın bunun adını korken adına İslam demeyin. Aynı şekilde mesela Müslümanların kimi dönemlerde, kimi zamanlarda, hatta kimi programlarda nasıl anlarsanız anlamı özgürlüğüne sahipsiniz değerli kardeşlerim. Zihnimi okumaya çalışmayın sadece. Ben sadece net söylüyorum. Kimi programlarda Müslümanların kendi kızlarını teşhir edercesine, ilahi okumak adına, şiir okumak adına, farklı bir ses tonuyla kendini arz endam etmek adına ortaya koyduklarının neresi Kur'an basairine göre doğru? Bunun neresi mücadele? Bunun neresi İslami? Ama Kur'an gözlüğünü bırakırsanız kendi gözlüğünüze göre bu son derece doğal gibi gelir. Son derece normal bir olay gibi görürsünüz. Bana göre, size göre, ona göreden bahsetmiyoruz. Eğer Kur'an'dan bakacaksanız Kur'an'ın doğru dediğini doğru, Kur'an'ın yanlış dediğini yanlış kabul etmek zorundasınız. Bana göresi, konjonktüre göresi, düne göresi, bugüne göresi olmaz. Bu temel problemlerimizden bir tanesidir. Yıllardır özlemini çektiğiniz tablolara kavuştuk diye Kur'an'ın tamamen reddettiği bir tablonun figüranı olmamak lazım. Kim ne adına yaparsa yapsın bu yanlıştır. Bir Müslüman kadının kendini arz endam etmesi ve buna göz yumulması, bunun adına da dini bir kisve giydirilmesi elbette Kur'an bakış açısıyla doğru değil, bunu söyleyelim. Ama şahsi olarak insanlar bana göre, bize göre diyebilirler. Buna da saygımız yok ama tahammül ederiz. Onun için besair dediğimiz Kur'an eğer basiretse olaylara tutacaksınız. Kur'an gözüyle bakacaksınız. Neye yanlış dedi, neye doğru dedi. O doğru ve yanlışların ölçüsünü ona göre netleştirmeniz lazım. Bir dönem Hazreti Ömer bakış açısının değişmesiyle alakalı bir örnek bu. Tarih kaynaklarında, siyer kaynaklarında bu anlatılır. Hazreti Ömer bir elçi gönderir. Elçinin ismini bilmiyorum. Nereye gönderir? İran'a gönderir. İslam'a davet elçisi. Elçi gider. Kimdir elçi bilmiyorum. İsmi de aklımda değil. Elçi İran'a gider. İran'a gideceğini, geleceğini bilirler. Ve İran Kisra'sı Medine'den gelen bu elçinin onuruna halılar, ipekten, atlastan halılar döşer. Karşılamak adına. Niye? Göz kamaştırsın diye. Önem verdiği, dikkate aldığı, değer verdiği şey ona göre o. Zannediyor ki herkes aynı bakış açısına sahip. İslam'ın elçisi, daha doğrusu Müslümanların elçisi İran Kisra'sının huzuruna gittiği zaman bu halın üzerinden geçerken kılıcıyla o atlastan ipekten halıları yırta yırta gidiyordu. Niye? Hiç gözü orada değil ki. Oysa ne kadar özenle serilmişti değil mi? Ne kadar dikkatle serilmişti? Ne kadar önem verilmişti? İşte gelecek gözleri bunlara ilişecek ve belki kendini kaybedebilecek düşüncesiyle. Oysa bu elçi Kur'an bakış açısıyla baktığından dolayı kılıcıyla halları yırta yırta gidiyordu. O bakış açısı ona bunu kazandırmıştı. Aynı bakış açısına mensup olan Müslümanlarla Bizans ordusu karşı karşıya kaldığı zaman Bizans'ın hükümdarı Müslümanlar askerler için şunu söylemişti. Bakın dedi, şu anda sizin karşınızda bulunanlar sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar bu karşınızda bulunan insanlar ölümü seviyorlar ve ölüme can atan insanlar dedi. Bizans komutanı Müslümanların bakış açısını tespit edebiliyordu. Bu Müslümanlar sizin hayata verdiğiniz değer kadar, hayata bağlandığınız kadar ölüme can atan insanlardır, ona göre dikkatli olun diye onların dikkatini çekiyordu. Kur'an'ın basireti bizimle birlikte olduğu zaman olayların bakış açısı tamamen tersiz olur, değişir. İyi yerine kötü, kötü yerine iyi olmaz. Kur'an bize bunu kazandırır. Onun için Kur'an'ın basiret özelliği, basair özelliği eğer yoksa, eğer Kur'an açısından, Kur'an penceresine olaylara bakma gibi bir özelliğimiz, bir kabiliyetimiz kaybolduysa ve buna rağmen Kur'an okuduğumuzu iddia ediyorsak, Allah rızası için bu Kur'an okumayı yeniden gözden geçirelim. Hayatı değiştirmeyen, ailemizi değiştirmeyen, kıyafetlerimizi değiştirmeyen, anlayışımızı değiştirmeyen, aile hayatımızı değiştirmeyen, düğünlerimizi değiştirmeyen bir Kur'an okuma nasıl bir Kur'an okumadır ki? Allah öyle demiyordu, şöyle diyordu. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûn demişti. O iman edenler ki Allah gündeme geldiği zaman kalpleri ürperir, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artar. Bir ayet okunduğu zaman ayet okumadan önceki halle ayet okunduktan sonraki hal aynı olmamalıydı. Değişmeliydi, üzerine ilave edilmeliydi. Yok hükmünde olmamalıydı. Ne fark etti sorusunun cevabı mutlaka olmalıydı. Çok fark etti olmalı ki ayetin okunduğu anlaşılsın. Kur'an'ın basiret özelliği budur. Rabbim bu basiretle bizi donatsın inşallah. 105. ayet okuyup bırakıyorum. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Biz böyle ayetleri açıklıyoruz. Ayetleri böyle izah ediyoruz. Ve sonuçta senin onlara aktardığın bu ayetler onlar tarafından duyulduğu zaman kaçınılmaz olarak şunu da söyleyecekler. Sen bunu başka bir yerde öğrendin. Ya da ehli kitabın alimlerinden öğrendin. Ya da bu senin ortaya koyacağın bir bilgi değil diyecek kadar gerçekten ayetleri çok açık ve net bir şekilde onlara anlattın. Ve sonuçta onlara izah ettin. Ama herkes için değil. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilen bir toplum için. Rabbim bizleri bu sıfatlarla nitelenmiş Müslümanlar kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: vazife atetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
11: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60.

0: 16.
1: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Peygamberimiz, Efendimiz, yol göstericimiz, Rabbimizin içimizden seçip bize takdim ettiği, onun gibi olun diye üsve-i hasene olarak tarif ettiği, gönlümüzün sultanı, derdimizin dermanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemek istiyoruz. Bütün Müslümanlarda bu istek, bu arzu din olarak vardır. Kalbine yerleşmiştir aslında, gönlünü kuşatmıştır. Damarlarında kan gibi dolaşır. Bütün benliğini sarmıştır. Evet, bunlar doğru. Ama bir de eylemine hakim olsa bu duygu, ama fakat tanımıyor ki, daha yaklaşmaya, daha yakın tanımaya imkan bulamamış sanki. Garip, zavallı, aciz. Evet, imkansız, becerememiş. Ya çoluk çocuk derdine düşmüş, ya simit derdine çayla beraber. Kimisi sigara peşinde koştuğu kadar peygamberin peşinde koşmamış derler. Abartmalı bir laf. Yani sigaranın da peşinde koşulmaz ki. Ya da anne derdi, baba derdi, hanım derdi, çocuk derdi, koca derdi, karı derdi derken bir dert zinciridir, almış başını götürmüş, peygambere sıra gelmemiş. Ama sevmiş onu Müslüman her zaman, ona söz söylensin istememiş. Hatta diyelim hayatta olsa şu anda, ayağının altına diken batsa, hayır kesinlikle razı olmaz Müslüman. O anda sarhoş bile olsa, günaha batarken bile, namazını unutmuşsa bile, oruçtan yeni dönmüşse bile, ya da akla gelen gelmeden, tüm fitnelerin içinde bulunsa bile, evet sevmez Müslüman, peygamberin ayağına diken batsın ister mi? Hangi seviyede olursa olsun, Ebu Bekir Efendimiz gibi olsa, sevmez. Hatta basar ayağını yılan deliğine, soksun beni de peygamberi sokmasın diyebilir. Eğer rivayet doğruysa. Ama rivayet doğru değilse, olay öyle yaşanmasa bile öyledir Ebu Bekir Efendimiz. Peki ya bugünün? Hani diyelim ki sıralandı Müslümanlar, en son sırasındaki Müslüman, en gerideki tarih boyunca yaşayan Müslümanlar içinde en aciz, en zayıf, en günahkar Müslüman bile ister mi peygamberine laf gelsin? İstemez ama ona laf nasıl gelmeyecek bilmemiş ki. Onu nasıl öğrenecek? Ona nasıl güvenecek, dayanacak, dediğini dinleyecek, ona nasıl varacak, gidecek, onunla nasıl buluşacak bilmemiş ki. Ben de bilenlerdenim diye iddia etmiyorum, öyle çıkmadım ortaya ama, hani öğrenebildiğim kadarıyla peygambere ulaşanlar varmış tarih boyunca, mesela bir İmam-ı Malik'ten söz edilir. Medine'de yaşamış, hani peygamberimizin şehrinde, münevver şehirde, nur dolmuş, nurlanmış şehirde yaşamış. İşte o imam, işte o büyük alim zat, Medine'de yaşanır hale gelen sünneti tespite çalışmış. Yani peygamber ve arkadaşları nasıl bir hayat sürdülerse, onu kendisine intikal eden dönemdeki çok yakın bir geçmişi vardı. Peygamberle arasında çok uzun bir süre yoktu, onu tespite çalışmış. Ve onu kitabına derlemiş, yazmış. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben ulaşmak istersem İmam Malik'i bulmak zorundayım diyorum. Muvatta diyorlar kitabına. Hemen gidip koşup bir çırpıda içsem, okuyuversem ama bir daha okusam kendime mal edinceye kadar, dediğini dinleyinceye kadar. Peki bir o mu ya? Başka yok mu? Mesela Ahmet bin Hanbel var. 30 bin kadar, hatta daha fazla hadisi bir araya toplayan bir kitap hazırlamış. Müsned diyorlar ona. Ebu Bekir Efendimizin peygamberi tanıtmasından başlamış kitabına, Ömer Efendimiz'den gelen rivayetleri sıralamış arkasına, derken Osman, Ali Efendilerimiz, Aşere-i Mübeşşire, Bedir'de katılan, Bedir'e giden sahabiler gibi bütün sahabelerden bulabildiği kadarıyla kendisine intikal edenleri bir bir ben falandan duydum, o da filandan duydu ki filan sahabe peygamberi şöyle tanıyormuş diye yazmış kitabına. Sonra başkaları var biliyorsunuz. İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Dârekutni filan. İşte ben bu programda onlardan çok sonra yaşamış, yani İmam Malik 90'larda vefat etmiş, Ahmet bin Hanbel 240'larda, Buhari 256'larda, yani onlardan çok daha sonra vefat etmiş, Hicri 454 yılında vefat eden hadis alimlerinden Mısırlı İmam Kudai var. İşte ben onun hazırladığı bir hadis kitabından size hadisler sunmaya çalışayım İnşallah. Allah bereketler versin, gereği gibi amel konusunda yardımını esirgemesin. Farklı bir hadis kitabı. Ben önce Türkçe'ye hazırlayanların takdimini size takdim etmeye çalışayım. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a, salat ve selam da onun kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize gönderdiği hidayet rehberidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ahlakının Kur'an ahlakı olması vesilesiyle adeta yürüyen Kur'an olup bizim için en güzel örnektir. Peygamberin örnekliğine, söz, fiil ve takrirlerinden oluşan sünnetine ise hadis-i şerifler vasıtasıyla ulaşıyoruz. Onları bizim için derleyip bize sunanlar Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel, Malik, Dârekutni, İbn Hibban, Tabarani gibi alim muhaddislerdir. Allah hepsinden razı olsun. El-Kuzâi ise o da Mısırlı bir alim olup 11. asır başlarında miladi olarak, yani 1062'de Hicri 454'te vefat etmiş hadis alimlerimizden biridir. İmam Kudai, Datla olunca bazen Kudai, bazen de Kuzai diye telaffuz ediyoruz. Kuzai Mısır'da yetişen büyük ilim sahiplerindendir. İlmi bir çevrede bulunması ilmi sevmesine vesile olmuştur. Babası Selame bin Cafer ilim tutkunu bir alim olup Müzeni'nin talebesidir. Kuzai ilim talebi için Hicaz'a, yani Mekke ve Medine'ye ve de Şam'a yolculuklarda bulunmuştur. Hadisleri Mekke'deki alimlerden almış, öğrenmiştir. Eserleri kendisinin tefsir, hadis ve tarih ilimleriyle dolu olduğuna işaret etmektedir. İlmi vesilesiyle kadılık görevine layık görülmüştür. Mısır kadısı, yani hakim olmuştur. Edep ve terbiyesiyle vezir Ali bin Ahmer el-Cürcani'nin katibi olmuştur. Siyaset bilgisi, zeka ve zerafetiyle Mısır devleti için Bizans'ta elçilik yapmıştır. Konstantiniyye'de bir süre kalan Kuzai, elçilik görevi onu ilimden alıkoymayan bir alimdir. Orada ilim sahipleriyle bilgi alışverişinde bulunmuştur. Fatimiler onun ilmini ve kendisine yapılan bağışları gözlerinde büyütüyorlardı. Oysa o dünyayı önemsemeden ahireti hedefleyerek vaaz ve irşada yöneliyor ve bu konuda da birçok kitap hazırlıyordu. Ahlak ve yaşantısına gelince, biyografi eserleri düzenleyenler onun övgüye layık bir yaşantıya sahip olduğunu, dünyalık konusunda elindekinden çok Allah katındakine güvenen, yiyecek ve sadakalarla miskinleri görüp gözeten hayırlı bir kimse olduğunu belirtiyorlar. Geceleyin çocuklarını sadakalarla dulların evlerine gönderir, bir yiyecek hoşuna gittiğinde onu infak etmeyi severdi derler. İşte bu Kuzai Ebu Abdullah Muhammed bin Selame bin Cafer bin Ali bin Hukmun bin İbrahim bin Muhammed bin Müslim'dir. Eserleri Tefsirul Kur'an, Emali fil Hadis, El İmbah fil Hadis, El İmbah Anil Enbiya, Durratul Vaizin, Dekaikul Ahbar ve Hadaikul İtibar fil Hukum, Uyunul Marif ve Fununul Halaif fil Tarih, El Muhtar fi Zikril Hitat vel Asar, مناقب الشافعي نسخة الألباب في التاريخ دستور معالم الحكم من كلام الإمام علي. Bu eserlerin yanında size sunmaya çalışacağımız bir eseri Müsned-ü Şihab'ı vardır. Müsned-ü Şihab, Peygamberimizden bir bir ben falandan duydum, o filandan, o da filandan naklediyor ki Peygamberimiz şöyle söyledi diye senetle hazırladığı hadis kitabıdır. Bu hadis kitabının senetlerini çıkarmış ve de kimi hadisleri neden oldu yoksa yazan kimse mi unuttu düştü anlamına kimilerini kısaltıp kimilerini çıkarmış olarak Şihab adıyla, yani Şihab-ül Ahbar adıyla yeniden düzenlemiş. İşte o kitabın yeniden tercümesi konusunda metodunu tercüme edenler, redakte edenler şöyle ifade ediyorlar. Kuzai'den önceki muhaddisler eserlerini ya konularına göre ya da ravi isimlerine göre iki şekilde hazırlıyorlardı. Yani abdestle ilgili, namazla ilgili ya da efendim Kur'an'ın tefsiriyle ilgili hadisler gibi. Ya da bu birinci grup konularına göre. İkinci grup da Ebu Bekir Efendimiz'den, Ebu Hureyre Efendimiz'den gelen rivayetler gibi. Ama Kuzai öncekilerden farklı olarak yeni bir çığır açmış, hadisin metnindeki ilk kelimenin özelliğine göre eserini meydana getirmiştir. İnne ile başlayanlar, leyse ile başlayanlar, la ile başlayanlar, kâne ile başlayanlar gibi bir Arapça tabir tabi bunlar. Ama Arapça söyleyen peygamberin sözünün ilk kelimesine göre bir gruplama yapmış. Kendi ifadesiyle bu kitabımda diyor, Resulullah'ın hadislerinden duyduğum hikmet, vasiyet, adab, öğüt ve misallerle ilgili bin kadar cümleyi topladım. Lafızları kısa, manalarının anlaşılması kolay olanlarını tercih ettim. Öğrenmesi külfetsiz, ezberlenmesi kolay olsun diye hadis lafızlarının yakınlığına göre bölümlere ayırdım. Kitabın son kısmına da Resulullah'tan rivayet edilen duaları yerleştirdim diyor. Ama tercümesine dualar başa yerleştirilmiş. Sanki şimdi bizim daha çok ihtiyacımız var dercesine. Hatta güzeli belki de bu kitabın okunmasında dualardan başlayıp bitince hadisler tekrar duaları bir kere daha okumak. Tercüme metodu da şöyle kitabın. Tercümeye Müsned-ü Şihab esas alındı. Fakat senetler hasfedilerek hadisler hem bütünlüğünün korunması hem de kolay bulunması gayesiyle alfabetik olarak yeniden dizildi. Musannifin metoduna da uygun olarak az da olsa hadis içerisinde müstakil bir anlam ifade eden cümlelere ayrı numaralar verildi. Tercümede kelime kelime anlama yerine hadisin verdiği mesaj dikkate alınarak daha iyi anlaşılması ümidiyle açıklayıcı tercüme usulü esas alındı. Birden çok anlama gelen kelimeler varsa taksimle ifade edildi. Hadislerin farklı anlamlara gelmesi mümkün ise bu dipnot olarak belirtildi. Kitabın kendisi müsned olup her senet Kuzai'den Resulullah'a kadar ulaştığından mesadir asliye yani kaynak gösterilebilen isnatlı eserler özelliğinden dolayı diğer kaynaklardan şahit veya mütabi arama yoluna gidilmemiştir. Yani bu hadis Buhari'de de var. Bu hadisi arayanlar Müslim'de de bulabilir ya da Ahmet bin Hanbel'in müsnedine de bakın denilmedi. Çünkü bu kendisi kaynak bir eser durumunda. Senet hakkında geniş bilgi isteyenler müsnedin tahkik ve tahricini yapan Humeydi Abdülmecid Es-Selefi'nin Beyrut 1985 birinci baskı kitabına bakabilirler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elifle başlayanlar başa alındı demiştik. Ve önce dualar. Allahümme inne a'udu bike min ilmin la yenfa' ve kalbin la yahşa' ve duain la yusma' ve nefsin la teşba' a'udu bike min şerri haulâil arba'. Ya Rab, kulluğumuza fayda vermeyen ilimden, sana saygısızlıktan çekinmeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan arzudan sana sığınırım. İşte bu dört şeyin şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım Allah'ım. Duayı tekrar okuyalım mı? Ya Rabbi, kulluğumuza fayda vermeyen ilimden. Demek ki sanki ilimler ilk cümlede ikiye ayrılmış. Fayda verenler, vermeyenler. Ama neye fayda verecek bu önemli. Kulluğumuza fayda vermeyen ilim bana ne diğerleri? Ben onu öğrenince kul olabileceksem bana göre gereklidir o ilim. Mesela araba kullanmayı bilmeyen birisi araba kullanmayı öğrendikten sonra, bu ilmin sahibi olduktan sonra önceki haline göre daha iyi kul olabiliyor, böyle bir imkana sahip oluyorsa işte bu faydalı bir ilim demektir. Ama şımarmasına, ama yoldan sapmasına, ama yanlışa düşmesine neden oluyorsa bu yeni bilgileri, o zaman o adam bu bilgiyi öğrenmesin. Çünkü kulluğumuza fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırız. Sana saygısızlıktan çekinmeyen kalpten de sana sığınırım ya Rabbi. Evet, bir kalp ki eğer Allah'a saygısızlıktan çekinmiyorsa, bir kalp ki Allah'a saygısızlığı sanki iş ediniyorsa, bundan çekinmeyen bir kalpten kime sığınırız ki? Sadece Allah'a. Dahası kabul edilmeyen duadan da Allah'a sığınalım. Olur mu öyle? Yani neden kabul edilmesin dualar? Yoksa biz mi istemeyi bilmeyince, ya da istemeyi bilsek de ne anlama geldiğini düşünmeyince mi acaba kabul edilmez? Bilmem. Bu duayı öğreten peygamberimize soruyoruz. Neden kabul edilmez acaba diye? Diyor ki bir şerefli sözünde peygamberimiz, eğer kul dua eder eder de sonunda bunca aydır yıldır, bunca zamandır dua ediyorum ama Allah kabul etmedi duamı demezse Allah onun duasını kabul eder buyuruyor. Demek ki böyle denilen, sonunda böyle söylenilen duadan Allah'a sığınıyoruz. Veya aleyhissalatü vesselam duanın kabul formlarını anlatır bize. Der ki Allah duayı kabul etmeye eder de bazen kulun istediğini gerçekleştirir, bazen de kulun istediğini vermez. Ya kul dünyalık adına neler neler ister de belki ona ahirette makam verir, derece verir o duasının karşılığında, veya cehenneme gitmesine engel, af verir, mağfiret verir. Yani derecesini yükseltir ve de günahlarını siliverir Allah. İşte böyle kabul edilmeyen bir dua ya da duyulmayan bir duadan da Allah'a sığınıyoruz. Dahası doymayan arzudan da Allah'a sığınıyoruz. Yani bitmeyen, doymayan isteklerimiz var mı? Evet, isteklerin neler olacağını eğer bize Allah belirlemiyorsa var tabi. Hala arkası kesilmez istekler anlamına gelmez mi? Devam ede gelen istekler. Çünkü eğer ne isteyeceğimizi, ama neden onları, ne kadar isteyeceğimizi Allah'a sormaz istemeye devam edersek, evet doymaz insan, devam edecektir. Söyleyin, bugüne kadar yaşadığınız bir gerçek, bunu biliyorsunuz. Ben kelimelere dökmeye zorlanmadan siz kendiniz anlayın, değil mi? Hep devam ede gelen isteklerimiz var mı? Ama doymadık değil mi? 50 yıllık evliler, ev eşyasına doymadıkları gibi. İnsanlar nice istek ve arzularına doymadılar ve arkasından aleyhissalatü vesselam bu dört istek konusunu yeniden Allah'a arz ederek diyor ki işte bu dört şeyin şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım Allah'ım. Amin. İkinci dua, yani kitaptaki sıralanışına göre, değilse peygamberimizin hayatında yaptığı ikinci dua değil. Allahümme İnne a'udhu bike en adille ev udalle, ev ezille ev üzelle, ev azlime ev uzleme, ev eşhele ev yüçhele aleyye. Allah'ım, hedefe, yani cennete giden yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağın kaymasından veya başkalarının ayaklarımı kaydırmasından, zulmedip haksızlık yapmaktan veya zulme uğramaktan, kitap ve sünnetin bilgisinden ayrılarak cahil kalmaktan veya doğru bilgiden uzaklaştırılıp cahil bırakılmaktan, böylece aynı zamanda yanlış anlaşılmaktan sana sığınırım. Amin. Tekrar edelim. Yine bir dört konu var Allah'a sığındığımız, ama pozitif ve negatif yönleriyle tekrar ediliyor her biri. 1. Dalalete kendim düşmek istemiyorum ya Rab, ama başkaları da düşürmesinler, sana sığınıyorum. Dalalet, yolumun cehennem olmasından sana sığınıyorum demektir. İster misiniz? Gönülden amin dediniz mi? Ama bunu kendi adınıza ve Müslüman kardeşlerimiz adına yapmaya devam edelim. En adille ev udalle. Ne ben dalalette olmak dilerim, ne de başkaları beni dalalete sevk etsin. Cennete giden yoldan sapmaktan sana sığınırım veya bu konuda saptırılmaktan sen koru beni ya Rabbi. Ev ezille, ev üzelle. Hani ayağım kayabilir, sen koru, tut elimden ya Rabbi. Kendim giderken kayabileceğim gibi başkaları benim ayaklarımı kaydırabilir, ondan da sana sığınıyorum. Sen tut beni ya Rabbi, ayağımın kaymasından ama başkalarının ayağımı kaydırmasından sana sığınıyorum. Acizim, zayıfım, güçsüzüm, sen güçlüsün. Kendisine sığınılacak yegane varlık sensin, sana sığınıyorum ya Rabbi. Allah'ım, ben aciz, ben zayıf, ben güçsüz, sen güçlü, sen muktedirsin, sana sığınıyorum ya Rabbi. Sonra ev azleme, ev uzleme. Zulmedip haksızlık yapmaktan veya zulme uğramaktan da sana sığınıyorum. Zulüm, yapılmaması gereken bir şey yapmak, bulunulmaması gereken bir yerde bulunmak, bulunulacak bir yerde kaybolmak, bir toprak kazılmayacaksa kazmak, bir yemek yenilecekse yememek, bir söz söylenecekse söylememek, bir söz söylenmeyecekse konuşmak zulümdür. İşte böyle yapmaktan, zulmedip haksızlık yapmaktan, kendime ve başkalarına, Allah'ın dinine ve ayetlerine haksızlık etmekten, zulmetmekten sana sığınırım, sen koru. Ama birilerinin de bana zulmetmesinden sana sığınırım ya Rabbi, sen koru. Ev eşele, ev üçele aleyye. Kitap ve sünnetin bilgisinden ayrılarak cahil kalmaktan sana sığınırım. Çok şey bilmiş olabilirim. Yeryüzünde en sert taş nerededir? Öyle sormuştu birisi bana. Her şeyi bilirim dememiştim oysa. Meğer beni mat etmek içinmiş. Tüm sorularını Kur'an atmosferine çekip bir şeyler söylemeye çalıştığımdan dolayı demiş ki bir bilmediğini bulacağım. Bulmuş nitekim. Kendince öyle. Yani bunları bilmenin anlamı yok. Demirin, bakırın, eşyanın, havanın, dünyanın, atmosferin ama tarihin, coğrafyanın, fizik, kimya, matematiğin, tıp, tarihin ya da coğrafyanın nelerini ve nelerini bilebilir insanlar. Öyle değil. Ama nasıl hareket edeceğini, ne yaparsa Allah'ı memnun edeceğini, ne yaparsa Allah'a isyan etmiş olacağını, böylece Allah'ın azabına ve gazabına uğrama tehlikesini bilmezse kişi cahildir. Hangi konumda, hangi yolda, hangi durumda, hangi makamda nasıl hareket edileceğini bilmezse, Allah'ın rıza ve gazap yollarını öğrenmemişse, gençlikte ya da ihtiyarlıkta, kendisi veya başkalarıyla birlikteliğinde, bedenen veya malen, bireysel ya da toplumsal planda nasıl hareket etmesi gerektiğini Allah'tan öğrenmemişse kişi cahildir. İşte böylece kitap ve sünnetin bilgisinden mahrum ya da ondan ayrılmış cahil kalmaktan Allah'a sığınıyoruz. Veya tersine cahil bırakılmaktan ya da anlaşılamamaktan veya yanlış anlaşılmaktan, doğru bilgiden uzaklaştırılıp cahil bırakılmaktan. Öyle ya, ben neyim? Neden varım? Beni var eden neden var kılmıştır? Benim varlığımın ana hedefi nedir? Bunu ortadan kaldırıcı yanlış bilgilendirmelerle ben, başkaları beni farklı tanıyacak konuma düşmüşsem, benim kapasitem, benim kalitem, benim kabiliyetim farklıyken, aslında en iyi Müslüman olmak üzere yaratılmışken beni sen iyi bir esnaf olabilirsin, sen iyi bir şu ya da bu olabilirsin diye saptırmaya, yanlış tanıtmaya sevk ediyorlarsa bundan da Allah'a sığınıyorum. Bazen oluyor öyle. Elimize aldığımız bir aleti kullanırken aman sen şu olabilirdin ya da bu olabilirdin diyebiliyorlar. Bir çizim, bir proje, bir plan üzerinde fikrimizi söylerken sen bu işin piri olabilirdin diyenler oluyor bazen. Hayrola diyorum. Yakıştıramadın galiba şimdiki işimi. Yani Kur'an ve sünnetle beraberliği, bunu gündemde tutmayı beceremediğim anlamına geliyorsa biraz daha gayret etsem olmaz mı? Bir yaranın, bir berenin pansumanında veya iyileştirilmesi anlamına bir gönlün tedavisinde eğer ben hareket edersem birileri aman sen şu işi şöyle yaptın ya da esnaflık adına, piyasa adına, mal mülk adına, ticaret adına kimi fikirlerim beğenilince beni iyi bir esnaf görmeye çalışıyorlarsa birileri evet hemen söylemek zorundayım. Hayrola, yoksa layık görmediniz mi? Ben beceremedim mi bu konuyu diye. Öyle değil, yanlış anlaşılmaktan, cahil bırakılmaktan, yani kitap ve sünnet ana asıl bilgisine rağmen ben ondan uzaklaştırılıp ben farklı bir bilgiyle donatılmaktan Allah'a sığınıyorum. Üçüncü duası Peygamberimizin bu kitaptaki sıralamaya göre: Allahümme inni es'elüke ta'cile afiyetik ve sabran beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Ya Rab, senden hastalığıma acil şifa, verdiğin bela ve musibetlere sabretme gücü ve dünyadan geçip senin rahmetine doğru yürüme kuvveti ver, lütfet ya Rabbi. Amin. Var mı başka diyeceğiniz? Yani aminden başka söz mü söylenir buna? Hatta tarihte öyle özel aminlerden söz edilir. Kays bin Mülevvah adında bir delikanlı vardır. Tarihteki adına göre o Mecnun'dur. Bir kıza kafayı taktığı için Mecnun'dur. Öyle anılır. Onun bir Leyla'sı vardır gönlünde ama insanlar onu çölde zanneder. Hatta denilir ki bir gün Leyla karşısına gelmiş. Demiş ki beni arıyor musun söyle. Bakmış yüzüne. Hayır demiş. Yanılıyorsun. Ben yoluma devam edeyim. Ben Leyla'ma gidiyorum demiş. Öyle derler. Ya da Leyla'sını tenkit edenlere karşı çok ayıp ettiniz. Ona benim gözümle baksaydınız der. Çünkü bir başka Leyla vardır içinde onun. Öyle anlatılır. Bir gün Mekke'ye gelmiş. Annesi duymuş. Babasına koşmuş. Aman demiş, yalvarmış. Oğlum gelmiş demiş. Git bul, yalvar yakar. Gelsin eve, bizi rezil etti. Oğlu kaçtı dağlara düştü dedirtti bana. Demesin, dedirtmesin, vazgeçsin, gelsin buraya. Hadi Allah aşkına git oğlumu bul gel demiş. Yalvar yakar, göndermiş kocasını. Sanki onun içi kan ağlamıyor mu? O da gitmiş koşarak. Mekke kenti, Peygamberimizden önce nerede bulunur bu adam? Bu delikanlı gelse nereye gelir? Elbette gelecek Kabe'nin yanına. Başka yer mi vardır? Allah'ın evidir orası. Sığınanlar oraya sığınacaktır elbette. Varmış. Oğlu Kabe'nin örtüsüne sarılmış. Sarsıla sarsıla ağlıyor. Kendinden geçercesine ağlıyor. Ve dua ediyor, diyormuş ki ya Rabbi la tesübenni hubbeha ebeden ve yagfirullahu abden kale amina. Diyormuş ki ya Rab, biliyorsun Leyla'yı seviyorum. Ben onu öyle seviyorum ki bütün benliğimle içmişim sanki. Her tarafıma dolmuş, her tarafım onu giymiş, bütün benliğimi sarmış. İşte onun sevgisini benden ebediyen çekip çıkartma ya Rabbi. Hani kılıcın kınından çekildiği gibi, kelime öyle biraz. Alma beni ondan, o sevgiyi benden alma ya Rabbi. Ebediyen benden çekip alma ya Rabbi. O sevgi bende kalsın, hep benim olsun. Hep ben onun içinde, hep o içimde olsun diye dua ederken İlave etmiş şiirinin ikinci bölümü. Benim bu duamı amin diyene de sen mağfiret et ya Rabbi diyormuş. Gözyaşlarıyla, bütün benliğiyle, hıçkırarak, ağlayarak böyle dua ederken babası arkada çaresiz ne desin? Sadece amin demiş ve dönmüş eve. Denmez mi ne desin? Yani oğlunu anlamış değil sadece, kendisine bir dua imkanı bulmuş. Kabe'nin örtüsüne sarılmış bir yürek. Allah'a yalvar yakar mağfiret istiyorsa birisi adına, o birisinden istenen bir tek görev varsa, o duaya amin demesi gerekiyorsa, söyleyin siz olsaydınız ne derdiniz? Amin demiş ve dönmüş eve. Anne gözü yaşlı, bağrı taşlı, biraz da umutlu, bekliyor kapıda. Efendisini bekliyor ama yanında oğluyla gelmesini bekliyor. Fakat yine eli boş gelen kocasına demiş ki, hayrola ne oldu Allah aşkına? Adam biraz mahzun ama biraz da güven içinde. Demiş ki, böyle böyle böyle oldu. Hadi sen de amin dede, Allah sana da mağfiret etsin. Öyle ya, dualara ne denir eğer Allah'tan af istenecek, mağfiret istenecekse, dünya ve ahirette af ve afiyete neden olacak dualarsa, bizim hayrımıza dualar varsa ve peygamberin modeli dualarsa, bir Müslümandan duyunca ya da bir yerde okuyunca aminden başka ne denir? Peki nedir amin? Ya Rabbi duamı kabul buyur demektir. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, kendi dualarınıza da amin deyiniz. Bir başka hadisini öğreniyoruz peygamberimizin. Diyor ki aminle ilgili, amin Allah'ın mümin kulunun diline verdiği mühürdür. Yani sanki kulum, al sana bu mührümü veriyorum, sen duanı et ve de üzerine aminini, yani mührünü yerleştir, tamam ben onu kabul ederim demektir. Ya Rabbi dualarımızı hayreyle ve hayır dualarımızı kabul eyle. Allahümme inni es'elüke ta'cil afiyetik. Ya Rabbi senden hastalığıma acil şifa istiyorum.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Var mı hastalığınız? Ruhunuzda, bedeninizde, gönlünüzde, kafanızda var mı hastalığınız? Yani öyle söyleyince affedersiniz lütfen. Yanlış anlamayın ama kafanızda hastalık filan dedim. Yani bugün bu şartlarda bir Müslüman, şu ortamda bir Müslüman kafadan salim yaşayacak öyle mi? Hasta olmayacak, sıkıntıya düşmeyecek, kalbi, gönlü yaralı olmayacak öyle mi? Onu kastettim, değilse deli misiniz hayrola demek istemedim. Ama akıllı mısınız onu sorarım elbette. Düşünün, bazı yaptığınız işleri deli bile yapmaz değil mi? Öyleyse dönün Allah'a ve deyin ki ya Rab, hastalığımı acil şifalar istiyorum. Sonra verdiğin bela ve musibetlere de sabretme gücü ver ya Rabbi. Verir mi Allah? Belalar, musibetler, Türkçe'de ağır kelimeler bunlar. Oysa bela sanki insanın imanının bilenmesi için kendisine lütfedilen olaylar demektir. Evet, mesela Yusuf Aleyhisselam'ı düşündünüz mü? Onun da vardı bir annesi babası, onun da vardı bir ailesi, onun da vardı evi barkı, yurdu yuvası, ama öz abileri kardeşleri attılar onu kuyuya. Kurt yedi diye yalanla döndüler babalarına, ama o kuyuda bekledi. Yapayalnız Rabbi ile baş başa kendi başına. Güçlenmedi mi imanı? Sabrı artmadı mı? Anlamadı mı meseleyi? Sonra ne yaptı? Sonra bir kervan ve suyla, su getirmekle, suya gönderilmekle görevli hizmetçileri ya da görevlileri birden bir feryat. Aa dedi, müjdeler olsun size, bir çocuk. Buyurun, ganimet malı gibi diğerlerinin arasına koyun, saklayın ve satarız dediler. Artmadı mı imanı? Allah'a teslim edilmesi gereken bir gönül, bir beden, bir kafa, bir yapı, bir hayat program varmış, anlamadı mı? Evet. Derken köle pazarında, sonra azizin sarayında, sonra kadınların entrikalarının odak noktasında, sonra hapishanenin bir köşesinde, sonra ama tahta çıkmış birisi olarak, Mısır'ın hakimi ve sultanı olarak her istediğini yapacak pozisyonda. Evet, bütün bunlar, bu bela ve musibetler sabretmeyi öğretmedi mi Yusuf Aleyhisselam'a? Peki sabır konusunda bir tek Yusuf mu var? Oysa siz daha önce Eyüp Aleyhisselam'ı mı hatırlardınız? Hep o mu vardı sabır konusunda örnek peygamber? Evet, Eyüp Aleyhisselam sabrın sembolü, ama bir açıdan biliyorsunuz, bir aktif sabır, bir de pasif sabır var diyebiliriz. Yani yapacağı şeyi yapmaya devam etmek açısından söyleyin. Yani Nuh Aleyhisselam daha öncelikli sabır sembolü değil mi? 950 yıl. İsterseniz şöyle biraz pirinç koyun kenara. Sayması zor olursa fasulye ya da nohut olsun isterseniz. Şöyle bir kilo mu, iki kilo mu, yeter mi bilmem, bir bakın bakalım. Ya da sonunda hayretten dona kalacaksanız devam edin bakalım. Yani her yıl için bir nohut kenara alın. Ne kadar oldu, sayabildiniz mi? Zor mu olacak, kim bulacak nohut? Şimdi iki kilo yetmez, 12 kilo bir çuval olacak sonunda filan mı diyeceksiniz? Tamam, oturduğunuz yerden sayarak yapın bu işi, dilinizle yapın. Her yıla bir, İkinci yıla iki, sonra 3, 4, 5 sayıyorsunuz. 950 yıla kadar bitirdiniz mi? Çok mu zorunuza gitti? Peki her aya bir tane deseydiniz 12 bin olacaktı kaba taslak. Ama her haftaya bir deseydiniz 52 bin olacaktı. Ama her güne bir deseydiniz 350 bin olacaktı. Sayın bakalım ne kadar nohut etti? Ne kadar tarladan çıkarabildiniz o kadarını? Bu kadar gün sabreden bir Nuh Aleyhisselam var. Hele saatine de sabretmişse, saat saat, dakika dakika, an be an sabırlı davranmış, hiç bıkmamış, hiç usanmamışsa 950 yıl devam eden bir hayatı varsa, söyleyin ondan daha sabırlı kim var yapacağı işi yapmaya devam açısından? Ama Eyüp Aleyhisselam'ınki farklı. Pasif sabır diyebiliriz ona. Yani yapmayacağı şeyi yapmamak adına sabır, isyan etmemek, karşı gelmemek veya yanlış yapmamak adına bir sabır. Lakin Bu ikisi arasında bir üçüncü sabır modeli var ki Yakup ve Yusuf ailesinde görüyoruz. Hazreti Yakup ve oğlu Yusuf, Hazreti Yusuf ve babası Yakup'ta görüyoruz. Allah nasıl isterse öylece imtihan etmeye tek yetkilidir. İşte onun imtihanına boyun eğmeye ben dayanıp direniyorum, sabrediyorum demenin ifadesidir ki burada da bir başka sabır örneği vardır. Demek ki belalar gelir başımıza, musibetler gelir. Bizim başımıza gelen olaylar vardır. Bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz, anlamadığımız, anlayamayacağımız ama biz bir yönünü biliriz onun. Bize hayır getirecektir. Oğlumuz ölse de Hızır tarafından öldürülen gibi. Gemimiz delinse de Hızır'ın deldiği gemi gibi. Ama duvarımız yapılsa da Hızır'ın yaptığı duvar gibi başımıza gelenler doğumla ölüm arasında ya verilen ya alınan cinstendir ki hepsi bir anlamda sonunda hayır olabilir. İşte böyle bir güç ver, sabretme gücü ver ya Rabbi diye dua ediyoruz. Bu hadiste üçüncü bölüm şöyleydi. Dünyadan geçip senin rahmetine doğru yürüme kuvveti ver ya Rabbi. Bunu bize lütfet. Dünyadan geçip senin rahmetine doğru yürüme kuvveti ver. Ne dersiniz dünyadan geçmeye? Öldükten sonra Allah'ın rahmetine doğru yürümek şeklinde anlayabilir misiniz? Bana göre çok yoz bir anlayış olur. Çünkü neden? Çünkü dünyadan geçtikten sonra nereye yürüneceğine irademiz yok ki bizim. Dünya bittikten sonra, ölüm gelip çattıktan sonra, yeniden diriliş döneminde, öncesinde ve sonrasında artık irademiz yok, denileni yapmak zorundayız. Öyleyse böyle bir yürüme gücü kuvveti yok bizim için. Ama dünyadayken dünyadan geçebilmek, hedefimizin dünya olmasından geçmek, bırakmak dünyayı, dünyaya sevgiyi bırakmak ama cennete sevdalanmak, sevda cennete olsun için bırakmak dünyayı, geçip gitmek ondan, Allah'ın rahmetine doğru yürümek konusunda sen güç ver, sen kuvvet ver, sen yardım et ya Rabbi, sen lütfet ya Rabbi diye dua ediyoruz. Dünyada insanların elde edebileceklerini düşünün. Karnını doyuracak kadar yemek. Sonrası kenara koyacaksınız ve bozulup kokacak. İsrailoğulları bunun güzel örneği. Ne yapmışlar? Allah garanti vermiş. Musa aleyhisselam söz vermiş. Çölde onların gıdası adına her gün bıldırcın eti ve kudret helvası hazır. Yani acaba ne olur ne olmaz demeleri sadece Allah'a güvensizliklerin ifadesi, bir isyan ifadesi olacakken onlar bunu seçiyorlar ve belli olmaz, evet her gün geliyor ama ya yarın gelmezse, haşa ama neden gelmeyecek yarın, Allah unutursa, olmaz o iş. Tabii ondan aptalca bir iş ya. Peki ya da yarın gelen bozuk olursa, kalitesiz olursa, ya da dengesiz olursa, ya da benim kısmetim başkalarına kaçarsa, ya da adres yanlış olursa, ya da ben o anda uykudaysam beni unuturlarsa, haşa, olur mu öyle şey? Ama onlar öyle yaptılar da gömdüler, sakladılar çölde bıldırcın eti kudret helvasını, o da bozuluverdi her gün. Tabii onların bu mantığı olmasa hiç et kokar mıydı zaten? İşte dünyadan geçebilmek, kişi kendisinin sahip olduğu nimetlere, imkanlara değil, Allah'ın elindekine daha çok güvenecek diye böyle bir ortamı yaşamak konusunda lütfet ya Rabbi, güç ver, kuvvet ver ya Rabbi, senin rahmetine doğru yürüsek ya Rabbi. Ya Rabbi, senden hastalığıma acil şifa, verdiğin bela ve musibetlere sabretme gücü ve dünyadan geçip senin rahmetine doğru yürüme kuvveti ver lütfet. Dördüncü hadis. Allahümme hırli vahterli. Allahu Ekber amin ya Rabbel alemin. Ya Rabbi benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et. Ben hayırla olayım, hayırda bulunayım. Döndüğüm taraf hayır, bıraktığım taraf hayır olsun. Düştüğüm yer hayır, düşeceğim yer hayır olsun. Bulunduğum yer hayır, bulunacağım yer hayır olsun. Beni hep hayırla donat ya Rabbi. Aldığım verdiğim hayır olsun. Gidiş gelişim hayır olsun. duruşum, yürüyüşüm hayır olsun. Beni hayırla donat ya Rabbi. Hayırlısını ver, hayırlısını nasip et. Ben senden hayırlar istiyorum ya Rabbi. Ne o? Bana 50 milyar ver ayda ve hayırlı et ya Rabbi. Bana gözleri şöyle, kaşları böyle, endamı böyle, evsafı böyle bir eş ver ve hayırlı et ya Rabbi. Bana atlar ver, arabalar ver, fabrikalar ver, dükkanlar, tezgahlar ver ya Rabbi. Haddini hesabını bilmez mülk ver, saltanat ver ve hayırlı et ya Rabbi. Daha bana öyle şeyler ver ki beni benden alsın, gecemi gündüzüme katsın. Ne olduğunu bilmesem de, ne olacağını düşünmesem de bana öyle dünya ver, öyle dünyalık ver ki hepsi hayırlı olsun ya Rabbi. Beni dünyanın içine göm, dünyayı benim içime göm ve bunu benim için hayırlı et ya Rabbi diye Allah'a neyi hayırlı edeceği konusunda akıl vermek gibi dualar var sanki toplumun dilinde. Öyle kulağıma çalmış bazen, öyle gelmiş bana. Ama onları demiyoruz. Onlar uzak olsun bizden. Mesela bir delikanlı evlenme arifesinde kendisinden sorumlu olduğunu hisseden büyükleri, annesi, babası, abisi, ablası, amcası, dayısı, halası, teyzesi ona eş arıyor olsalar, bu da elini açıp Allah'a dua edecekmiş gibi aklına geldiği bir anda birdenbire karşısında bir melek belirse, söyle Allah'ın kulu dese, Allah beni gönderdi, ben melek, sana elçi geldim. Söyle nasıl bir eş istiyorsun? Aynen senin istediğin gibi Allah yeni bir eş yaratacak sana. Dünyada ondan başkası olmayacak. Annesi nasıl olsun dersen öyle bir anne. Babası öyle bir baba. Kaşı, gözü, evsafı, endamı, eşkaliyle, yani sesiyle, soluğuyla, bakışıyla, sözüyle, bilgisiyle, kafasıyla, yapısıyla, kanıyla, damarıyla, her şeyle, ne istersen öyle bir eş yaratacak Allah sana. Söyle istediğini, hadi dese, eğer o kul, eğer o delikanlı, eğer o kanı deli ama kendisi akıllıysa hemen şöyle dua etmeli değil mi? Allahümme hırli vakterli. Ya Rabbi benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et. Yani aman Allah'ım beni bana bırakma. Beni bir an bile bırakma. Tarfete aynen diye bir tabir biliyoruz bu konuda. Yani gözün ucunun bakışı kadar bile, göz ucuyla bir anlık bir görüş kadar bile beni bana bırakma. Çünkü ben bugünümün hayrını bile bilemem ki yarını nereden bilsem. Sen beni bana bırakma. Bana hayırlı olanı sen bilirsin. Sen lütfet, sen bana hayırlısını ver ya Rabbi diye dua etmelidir elbette. Biz de benzerini bütün hayat için yapıyoruz. Allahümme hırli vakterli. Ya Rabbi benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et. 5. hadis. Allahümme hassente halki fe hassin huluki. Ya Rab, ey hayatımı kendisi adına yaşamak zorunda olduğum Allah'ım, ey benim Allah'ım, dağların taşların, göklerin, yerlerin ilahısın, Rabbısın ama benim Allah'ımsın. Evet, insanlar seni eğer Rab ve ilah kabul ediyorlarsa onların da ilahı sen, Rabbı sensin ama benim Rabbim ve ilahımsın Allah'ım. Sana diyorum, sen benim yaratılışımı, sen benim vücudumu çok güzel yaptın. Hassente halki, işte ben tam sana kul olacak kıvamda yaratıldım ama bunu yaparken de ahlakımı da güzelleştir de, sen güzellik lütfet de ben güzel ahlaklı olayım ya Rabbi. Vücudumu güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir ya Rab. Nasıl oldu yani? Yakışırsa yapın, değilse öyle farz edin. Şöyle kocaman aynalarla dolu bir evde, bir odada, şöyle vücudunuzda iplik kalmayacak kadar soyunun desem mi? Yo, size en yakışan elbisenin içinde evsaf ve endamınıza bakın. Şöyle boyunuza, bosunuza bir bakın. Hani saçlarınız, hiç sevmediniz değil mi? Gözleriniz ve kaşlarınız var ya, hiç açmadı değil mi? O alnınız hem ne kadar geniş, hem ne kadar daptaracık öyle mi? Hele çenenizi hiç yakıştıramadınız. Şöyle şakaklarınız biraz daha, burnunuz biraz daha, dudaklarınız biraz daha, gülmeye korktuğunuz ağzınız biraz daha, ama boynunuz, ama şöyle yanaklarınız, ama şöyle saçlarınız, ama omuz başlarınız, ama diz kapaklarınız sayın. Beğenmiyorsunuz öyle mi? Bir dakika. Ölçünüz neydi? Neye göre beğenmiyorsunuz? Yani nedir derdiniz? Onların güzelliği konusunda bir ölçü olmalı. Neye göre siz ölçtünüz biçtiniz de siz çirkin dediniz, güzel değil dediniz? Ha, birileri beğenmez diye öyle mi? Allah aşkına söyleyin, o sizin hiç beğenmediğiniz, beğenemeyeceğiniz bir vücudu şöyle kapıyı açınca secdede bulsanız. Diz kapakları mı demiştiniz? Secdede. El avuç ayaları mı? Secdede. Parmaklar ve tırnaklar mı? Secdede. Alnını burnunu mu? Secdeye gömmüş. Ama saçları yere doğru eğilmiş. Ama akmış biraz, ama sarıymış, ama rengi şöyle, ama sert, ama yumuşakmış. Ama secdede, ama kalbi secdede, ama gönlü secdede, ama kafası secdede. Ne dersiniz, güzel mi? Yapabilmiş mi bu vücutla? Söyleyin, secdeye elverişli bir vücut güzel olmaz olur mu? Allah'a kulluğa elverişli bir vücut güzel olmaz mı? Söyleyin, Allah'ın size verdiği bu vücut ile, bu yaratılış ile siz Allah'a kulluk yapabilmeye güzel bir vücut edindiğinizin farkında değil misiniz? Elinizi kaldırabiliyor musunuz namaz adına? Evet, bak ne kadar güzel. Allah nasıl da güzel yapmış. Peki sağa sola döndürebiliyor musunuz başınızı? Selam verebiliyor musunuz? Yani ağzınızı

0: derseniz siz de çok fazla uzun bir sure değil zaten. Bu mevcut Kur'an düzeninde 4 sayfa, yani 34 ayet. Bir bakın bakalım seslerin en çirkini kimin sesiymiş? Yani şeytan kaynaklı seslenen, sesini şeytandan gündemde tutan, şeytan seslen dediği için seslenen eşeklerin sesiymiş en kötüsü. Peki seninki tiz mi, incecik ya da pes mi, çok mu kalın, ne fark eder? Allah dedi diye seslenebiliyor musun? İşte en güzel o değil mi? O zaman hadi Allah'a tekrar dua edelim. Diyelim ki Allahümme hassente halqi fehassin huluqi. Ya Rabbi, yaratılışımı yani vücudumu güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Bu 5 duayı yeniden okuyor ve programa son veriyorum inşallah. Ya Rabbi, kulluğumuza fayda vermeyen ilimden, sana saygısızlıktan çekinmeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan arzudan sana sığınırım. İşte bu 4 şeyin şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım Allah'ım. Amin. Allah'ım, hedefe yani cennete giden yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağın kaymasından veya başkalarının ayaklarımı kaydırmasından, zulmedip haksızlık yapmaktan veya zulme uğramaktan, kitap ve sünnetin bilgisinden ayrılarak cahil kalmaktan veya doğru bilgiden uzaklaştırılıp cahil bırakılmaktan sana sığınırım. Yanlış anlaşılmaktan sana sığınırım ya Rab. Ya Rabbi, senden hastalığıma acil şifa, verdiğin bela ve musibetlere sabretme gücü ve dünyadan geçip senin rahmetine doğru yürüme kuvveti ver, lütfet. Ya Rabbi, benim için hayırlısını ver ve hayırlısını nasip et. Ya Rabbi, yaratılışımı, vücudumu güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 03 30 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme.

0: değerlendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
11: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

kudretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı umuttur. Umut. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası. Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ankebut suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimizin her suresi, her ayeti, her ayet içerisindeki her cümlesi bizim bu dünya hayatımızda gördüklerimiz, duyduklarımız, tuttuklarımız, tattıklarımız ve karşı karşıya olduğumuz her türlü olayın açıklamasına yöneliktir. Günümüzde bazı insanlar var. Kendi davranışları nedeniyle bir sıkıntıya düştüğünde kabahatli aramaya kalkar. Bazen insanları kabahatli kılar, bazen de Allah'ı kabahatli kılar. Suçu Allah'a yükler. Ya Rabbi, yani ben bu işe layık mıydım, niye benim bunun başıma bunu verdin gibicesine sızlanmalar olur. Rabbim ona dikkatimizi çekiyor. Ve minen nas, insanlardan bir kısmı da var ki men yekulu amennâ billahi, Allah'a iman ettim der. Bazı insanlar ben Allah'a iman ettim der. Veya toplu haldeler biz Allah'a iman ettik derler. Ama fe izâ uziye fillâhi ceale fitneten nâsi ke azâbillâhi, Allah yolunda bir eziyete uğradıklarında, bir çile çekmeye başladıklarında gerek bedenlerine gerek mallarına bir zarar gelecek olursa, bu sefer insanlardan gelen bu fitneyi, bu imtihanı Allah'ın azabı gibi görmeye başlar. Aynı adam ve le inca'e nasrun min rabbik, eğer Rabbinden bir yardım gelecek olursa bu sefer de dönüverir. Le yekulunne inna kunna ma'akum, şöyle der bu sefer de, ya biz de sizinle beraberdik, aynı davanın adamı değil miyiz deyiverir. Zoru görecek olursa zorbaların yanında, eğer malı görecek olursa bu sefer de Müslümanların yanında yer alıverir. Aslında bu Medine münafıklarını anlatıyor ama Rabbim Medine münafıkları kelimesini dahi kullanmıyor. Kıyamete kadar bu tür insanların olabileceğini Rabbim bize haber veriyor. Dün aynı yolda, aynı dava uğrunda beraber çalıştığınız bir insan, bir de bakmışsınız ki karşı taraftan size sırıtıyor. Abi mal buradaymış diyor. Derken sizin elinize imkan geçecek olursa, aa biz bununla az mı oturduk kaldık sabahlara kadar sohbet ettik deyiverir. Rabbim diyor ki eveleysellahu bi'aleme bima fi suduril alemin, bütün alemlerin gönüllerinden geçeni en iyi bilen Allah değil midir? Yani siz insanları kandırabilirsiniz. Gerçi birçok insan da kanmıyor ama kanan insanlar da oluyor. Ama şunu iyi bilin ki Allah Celle Celaluhu gönüllerden geçeni en iyi bilendir. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ, Allah iman edenleri de bilir, çok iyi bilir, hem de ikiyüzlüleri de bilir, münafıkları da bilir. Tabii buradaki münafıktan kastedilen İslam'a inanmadığı halde, Peygamber'e, Kur'an'a inanmadığı halde inanmış gibi görünen, namazını kılan, haccına da varıp gelen, ama iç dünyasında inanmayan, dünyevi çıkarları için bunu yapan kişiye münafık diyoruz. Kafiri görünce biz sizinle beraberiz. Hani Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâdînihim gâlû innâ mâkûm. Müminleri görecek olurlarsa biz de iman ettik diyorlar. Kendileri gibi şeytanlaşmış insanları gördüklerinde de biz sizinle beraberiz diyorlar. Ve kâlellezîne keferû lillezîne âmenû ittebi'û sebîlenâ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Kafirler iman edenlere diyorlar ki, yahu bakın bizi izleyin, bizim peşimizden gelin. Kur'an'ın ifadesiyle bize tabi olun. Tabi kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. İttebi'u, tabi olun. Bizim yolumuza tabi olun. Bizim yolumuzu izleyin diyorlar. Kafirler diyor. Ne zaman diyor? 1400 yıl önce diyor. Peki günümüz kafiri ne diyor? O da aynısını diyor. Bizi izleyin diyor. Bizi takip edin. Yani bizim şu kriterlerimizi yerine getirin. Ahlaksızlığın her çeşidini biz kanunlaştırdık. Siz de kanunlaştırın ki yolumuzu izlediğinize inanmış olalım biz diyorlar. Şimdi bizimkinin içinden şöyle bir şey geçebilir ama o günah, adam diyor ki o zamanın kafiri, sizin hatalarınızı biz yüklenelim, günahlarınızı biz taşıyalım. Nasıl olsa ahirete imanı yok adamın. Rabbim diyor ki onların hatasını, günahını onlar taşıyamaz, yalan söylüyorlar. Onlar, yani sizin günahınızı biz çekelim diyenler, Türkçe'de de kullanırız bunu, bazı insanlar, oğlum yap hadi ya, günahın benim olsun be, bu işi yap yap hadi sen de katıl, hata günahı benim deyiveriyor. Rabbim diyor ki böyle bir esnada ne olur? Kendi günahını yüklenir. Onu teşvik ettiğinden dolayı bir günah daha yüklenir. Ama bunun teşviki neticesinde günah işleyen adam aynen günahını alır. Yani biri dese ki yap yap benim günahı benim olsun hadi dedi. Bu da yaptı. Günahı bunun olur mu? Olmaz. Bu günahını alır. Cezasını çeker Allah affetmezse. Bu teşvik eden, yani senin günahın benim olsun diyen bir kendi yaptığından dolayı günahkar, bir de onu o günaha teşvik ettiğinden dolayı onun ağırlıklarını, günah ağırlığını sırtına yüklenir. Ve kıyamet gününde onlar hesaba çekileceklerdir. Bu uydurdukları yalanlardan dolayı hesaba çekileceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Rabbim bize geçmişten bir örnek veriyor. Bakınız, peygamberlerin hayatını okurken bir mesela Kısası Enbiya vardır, peygamberler tarihi vardır, çeşitli kitaplar yazılmış değerli insanlar tarafından. Onları okurken bir varmış bir yokmuş gibi okumayalım. Rabbim Kur'an'ında da bize bildirmiş onların hayatını. Mesela şimdi Nuh aleyhissalatu vesselamın hayatından bir bölüme değiniveriyor. Uzunca anlatmıyor. Zaten bir olayı anlatmak değil Kur'an'ın hedeflediği. Bizi eğitirken geçmişten bir örnek vermedir. Nuh aleyhissalatu vesselam tek başına insanları İslam'a davet ediyor. O şehrin kodamanları, yönetici kadro, zenginliği ve saltanatı, devlet otoritesiyle ekonominin vanasını elinde tutan insanlar, Kur'an'ın ifadesiyle müstekbir, mütrafin diye bildirilen insanlar karşı duruyorlar. Yalnız onlar değil, evinin içinde oğlu da Nuh Aleyhisselam'a karşı direnenlerden. Peki sonu ne olmuş? Şu anda dünyada 6 milyar, 7 milyar da diyen var. 6 milyar insanın tamamı bir kültür bilgisi olarak şunu söylerler ve derler ki insanlık Hazreti Adem'den sonra Nuh peygamber vasıtasıyla yayıldılar. Yani o müşrik ve kafir olanların nesli devam etmedi. Şu andaki insanlığın tamamı peygamber neslinden gelmektedirler. Zaten Hazreti Adem de bir peygamberdi. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh innehu huve't-tevvabur-rahim ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbinden kelimeler aldığını Rabbim bize bildiriyor. Hazreti Adem'in çocuklarıdır şu anda bütün insanlık. İkinci olarak da yine bir peygamber neslinin devamıdır bu insanlık ailesi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh kavminin arasında 950 yıl kaldı diyor. Kur'an'ın ifadesi 50.000'den 50 yıl eksik olarak kaldı diyor. Yani 950 kelimesini 1000'den 50 eksik kelimesiyle ifade edilir. Ediyor Kur'an-ı Kerim. Olur mu hocam, 950 sene Arapçada var, bilinir. Günümüzde Fransızların para sayışını bir dikkat edin hele. İşte 60 ve 10 ilave 70 diyecek. 60 ve 10 ilave gibi kelimeler kullanırlar veya 10 eksik kelimesiyle kullanırlar. Halen günümüzde. Yani bu o milletin, yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an nazil olduğunda Arap dilinin kullandığı kelimeleri ve cümle yapısı, kelime yapısını kullanmıştır. Kur'an kendisi öyle diyor. Demek ki o günlerde de 950'yi ifade etmek için 1000'den 50 eksik. Yani 950 kelimesi. Ve derken onları tufan alıverdi. Zalimler topluluğunu tufan alıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Fe enceynahu. Biz o Nuh'u kurtardık ve ashabes sefineti, gemiye girenleri de, gemidekileri de kurtardık ve cealnaha ayeten lil alemin, bütün gelecek nesillere, bütün alemlere bir ibret kıldık onu diyor Allah Celle Celaluhu. Bitti. Nuh Aleyhisselam'la ilgili vereceği bilgi burada bitti. Ayrıca Nuh suresinde biraz daha açıyor. Ayrıca Hud suresinde biraz daha genişçe bilgi veriyor. Fakat bize Rabbimin sunduğu şu: azlıktan şikayet etmeyin. Güçsüzlüğünüzü öne sürmeyin. Ve in tasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'a diyor Rabbim. Eğer sabreder ve takva hali yaşarsanız, takva hali Rabbimin emrettiklerinin tamamını yerine getirme ve yasaklarının tamamından kaçma, uzaklaşma. Rabbim neyi yasaklamışsa biz onu yapmıyoruz. Neyi emretmişse yerine getiriyoruz ve bunu yalnız Allah rızası için yapacak olursak içimiz temiz, dışımız temiz, dilimiz temiz, her yerimiz, meclisimiz, evimiz, mescidimiz, sokaklarımız temiz olursa Rabbim o zaman kuluna yardım eder. Rabbim yardım edecek olursa da ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de şöyle bir bize birçok ibretli tarafı var. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte 10 yıldır İslami hizmetler iyi gidiyor. Öbürü 25 yıldır iyi diyor. Birisi 30 yıldır diyor. Birisi 40 yıldır diyor. Peki niye göre konuşuyor herkes? Herkes kendi katılış tarihini söylüyor aslında. Yani 35 yaşında bir adam 15 yıldır iyi gidiyor. 20 yaşında katılmış bu davanın içerisine. Öbürüsü 60 yaşında 40 yıldır iyi diyor. Bazıları da ümitsizleniyor. Ya hocam 30 yıl oldu, fazla bir başarı elde edilemedi deyiveriyor. Başarı dediğimiz nedir? Başarı benim Rabbimin bana vermiş olduğu bu kalp ve kalıbı, ten ve canı Allah Celle Celaluhu'nun emri doğrultusunda kullanmaktır. O kadar. Benim görevim bu. Herkes bu görevi yaparsa Rabbimin neler lütfedeceğini biz hayal bile edemeyiz. Öyleyse başarılıyız. Başarılı olma yolundayız. Sonra Nuh aleyhisselam gibi bir peygamber 950 yıl kavminin arasında kalıyor da ümidini kesmiyor. 950 yıl, yani 100'er yıl yaşamış olsa 10 nesil eder. Ortalama Türkiye'de bunu 70 yıl yapmış olsak bile neredeyse 15 nesil, 16 nesil eder. O bir peygamber, benim gibi de değil. O bir peygamber, senin gibi de değil. Peygamber olmasına rağmen evinde oğlu kafirlerle beraber babasının aleyhine çalışmasına rağmen peygamber ümitsizlik kalmamış, ümitsizliğe düşmemiş, kendine iman edenleri almış gemiye ve şu anda 6 milyar insan onun torunu olarak devam ediyor hayatlarına. Ve İbrahim izgale li kavmihi ibudullaha vetequhu zalikum hayrun lekum in kuntum talemun. İbrahim'i de kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da kavmine şöyle dedi: Allah'a kulluk yapınız. Ondan sakınınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Demek ki insanlara bütün peygamberlerin söylediği, ilk söylediği en önemli şey
2: İzgâle lehum ehûhum nûhun elâ tettegûn inni lekum rasûlün emîn fettegûllâhe ve adîûn.
1: Allah'tan sakının, ben peygamberim, Allah'tan sakınınız diyor. Allah'a kulluk yapınız. İbrahim aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Nuh aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Muhammed aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Bu ne demektir? Kula kul olmayınız. Bütün pisliğin temelinde bu vardır. Kula kul olmak vardır. Yani yeryüzünde insanlık ailesinin şikayet ettiği, İster siyasal, ister ekonomik, ister sosyal, ister hukuksal, hangi sahada olursa olsun şikayet ettiği şeyin temeline bakınız, kula kul olma yatmaktadır. Filanın dediğini tutmaktan, filanların dediğini tutmaktan, filanizmin yolunda gitmekten veya filanizmin yolunda gitmekten. Çarpışmalar varsa o da izimlerin birbirleriyle çarpışması ve milyonların birbirini kırması. Peygamberler diyor ki, insanların arkasından gidecek olursanız insanlar sizi çarpıştırırlar. Ama bütün insanlar kendini yaradan Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara uyarlarsa, bir kere kendi akıllarını, kendi başlarını bir başka başın ve aklın önünde eğilmekten kurtarırlar. İnsanları özgürlüğe kavuştururlar. Bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Ve bu Ankebut suresinin 17. ayeti kerimesinde Rabbim insana tapınmanın, putlara tapınmanın mantığını da güzel izah ediyor. Putlara tapınanların, yani o gün için Nemrut'a tapınanların mantığını güzel ifade ediyor ve diyor ki: İnnemâ ta'budûne min dûnillâhi evsânen. Başka bir ayet-i kerimede putlara tapınmanın mantığını açıklarken aranızdaki sevgi birliğini için bunu yapıyorsunuz diyor. Yani Nemrut'un o gün için heykelini dikmişler. Onun etrafında ibadetlerini yapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, yahu bak Nemrut'u da bu putları da yaratan Allah Celle Celaluhu, ona kulluk yapınız diyor. Yok diyorlar, biz senin ilahına değil bunlara inanırız. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, siz aslında bunlara inanmazsınız da çıkarlarınız bunun etrafında olmaktan geçmektedir. Bir sevgi birliğini sağlıyorsunuz burada. Bu olmamış olsa o zaman herkes ben olacağım, ben olacağım der, birbirlerine girecekler. Ama arkadaşlar, bunu buraya dikelim, Nemrut'un şeyini, putunu, bunun etrafında birliğimizi sağlayalım. Bu ayet-i kerimede ise Allah'tan başka putları siz asılsız olarak uyduruyorsunuz. Asılsızlı değiller, bunların ilah olmadığını siz de biliyorsunuz. Biraz önce okuduğum ayette ise niye uydurduklarını, meveddete beynüküm, aradaki sevgi birliğini devam ettirmek için, çıkarlarını onun etrafında korumak için bir ilah uydurduklarını. İnnellezine ta'budun min dunillahi la yemlikun lekum rizqan. Şu Allah'tan başka ilah diye tapındıklarınız var ya, bunlar size hiçbir rızık veremez. Bir ekmek

0: nimetler karşılığında o Allah Celle Celaluhu'ya şükrediniz. Niye? İleyhi turcaun. Onun yanına gidiyorsunuz. Onun yanına döndürülüyorsunuz. O sizi yarattı. Ona doğru tekrar gidiyorsunuz. Ve in tükezzibu fakat kezzebe umamun min qablikum. Eğer yalanlamaya devam ediyorlarsa, diyor ki Peygamber Efendimiz'e, şunu bil ki senden önceki, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Ve ma alel rasuli illel belagul mübin. Peygamberlere düşen görev apaçık bir şekilde Allah'tan gelen mesajı kullarına ulaştırmaktır. Sen bunu yap diyor. Şimdi biz bu görevi üzerimize alıyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu ayetleri biz insanlara yamultmadan, insanların hoşuna gitsin diye onların mantığına uygun yorumlar yapmak suretiyle yontmadan onlara tebliğ edeceğiz. Onların ufkunu aşmak için. Onların mantıklarının küçücük mantığına sığdırmak için yontma tarafına gidecek olursak, lafızda tahrifat mümkün değil ama manada tahrifat yapılmış olur. Hem tahrifatı yapan, yontan kendine zarar verir, cehennemde azap çeker. Hem de karşıdaki adamın o küçücük mantığını daha küçültme tarafına gider. Onun mantığını da geliştirmeden küçücük kalmasını sağlar. Halbuki Kur'an şu andaki 6 milyar insanın aklına, mantığına, gönlüne hitap ediyor. Öyleyse Kur'an ayetlerini zorba birinin aklına göre yontmaktansa o zorbanın aklını genişletmek daha iyidir. Çünkü Kur'an bundan sonra gelecek olan milyonlar ve milyarlarca insanın da aklına, gönlüne hitap etmeye devam edecektir. Onun için Kur'an ayetleri bütün kainatı kuşatacak şekilde, bütün insanları kuşatacak şekilde indirilmiş. Dünyevi imkanlar karşılığında ayetleri satmamaya dikkat edelim ki kendi canımızı da cehennemden koruyalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 10.

0: 21.500 Türk Lirası. Kurban Kardeşliğe Çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.

0: radyo@radyonokta.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM.
6: www.özelfm.net. özelfm.net.
7: Makale arası.
8: Makale arası.
7: Makale arası.

Mümin kimliğimizi, mümin şahsiyetimizi kaybetmeyelim. Dünyevileşme müminler için kanser kadar tehlikeli bir hastalık. Dünyevileşme hastalığının en önemli sebebi imanda zayıflık ve zafiyettir. Dinde laubalileşme, lakaytlık, ibadetleri geçiştirme, emir ve nehilerde vurdumduymazlık, amelsizlik vesaire, dinin gündelik hayattan, ahlaktan, ticari ve sosyal yaşayıştan uzaklaştırılması, öneminin azaltılması, kişinin kendisini dünyanın cazibesine kaptırıp onun esiri olması, yaşadığı hayat tarzına dini müdahale ettirmeme, tesirini ve yerini azaltma, vicdanda bırakma çağın hastalığıdır. Vahye ve sünnete dayalı bir hayatı insanlara bir bütün olarak ele alıp, ölçülü ve dengeli bir yaşayışı önceleyen Müslümanların, heva ve hevese dayalı bir zihniyetle refahtan şımarması, menfaat ağırlıklı bir hayatı tercih etmesi, dünyayı da yaşanmaz hale getirmekte. Müslümanlar ölümü unuttular. Ölümden sonra hesaba çekileceklerini, sorgulanacaklarını, yargılanacaklarını da dünyayı hayatlarının ve hedeflerinin merkezine koydular. Bu durumda olan insan Allah'la bağını kopardı ve hafıza kaybına uğradı. Bencil, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, özgürlük adı altında her arzu ve isteğini yerine getirmeye çalışan bir yapı meydana geldi. Bu anlayışta sabır, kanaat, şükür, bereket diye bir kavrama yer yoktu. Kendisi için biçilen, şekillendirilen hayat tarzı lüks, israf ve gösteriş üzerine kuruldu. Zaruri olmayan ihtiyaçları temin etmek için her türlü değeri yok sayabilecek hale getirdi. Sonuçta dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler, ayetinin işaret ettiği kimseler durumuna düştüler. Dinini yaşamaya çalışan insan, dış dünyanın çekiciliğiyle iç dünyasının hakikatleri arasında sıkışıp kaldı. Her işe besmele ile başladığını manasıyla beraber unuttu. Mümin kimliğimiz, mümin şahsiyetimiz gerek şahsi, gerek ailevi, gerek sosyal, gerek yaptığımız her işte Allah'tan ve O'nun Resulünden bağımsız yaşamamaktır. Allah adıyla ve Allah adına okuyacağız bütün varlığı, eşyayı, hayatı ve insanı. Bu okumanın anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'di. Manası zatıyla rahmetin kaynağı ve işinde sınırsız merhametli olan Allah'ın adına, adıyla demektir. Hayatın bütün alanlarına Bismillah şifresiyle girmektir. Her işe besmele ile başlama, besmelenin şu anlamların hepsine birden geldiğini bilmektir. Allah'ım, hayatın hiçbir alanını senden bağımsız görmüyorum. Allah'ım, şu yaptığım işi senin verdiğin güç ve kuvvetle yaptığımın farkındayım. Rabbim, bu işlerimi, faaliyetlerimi, eylemimi senin gözetim ve koruman altında yapmak istiyorum. Allah'ım, bu konuda senin yardımını istiyorum. İşte bu sebeplerle sadece Kur'an'ın tüm surelerinin başına değil, her meşru ve maruf yapılanların bütün varlığı ve hayatı okuma girişimlerinin başına da besmele konuyordu. Bunları da unutmayacağız. Müslümanların imtihanı temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam mevki tutkusu, ikincisi mal mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı cinsle ilişkilerde sınırları aşma tutkusu. Bu esaretlik Müslümanların aklını ve kalbini paramparça etti. Üsve-i haseneyi iyi modellerle, örnek hayatlarla dolu bir toplum oluşturulamadı. Tüketime yönelik kar, marka ve moda gibi kavramlar dinin ticarileştirilmesini de beraberinde getirdi. Tüketim kültürünü ve alışkanlıklarını meşrulaştırıcı bir anlayış oluştu. Sınıf atlayan yeni bir Müslüman kesim türedi. Bu sosyal değişimle inandığı gibi yaşayan değil, yaşadığı gibi inanan bir Müslüman tipi ortaya çıktı. Helal ve haram duyarlılıkları oldukça zayıfladı. Muhafazakar denilen ailelerde bile çözülmeleri beraberinde getirdi.
henüz dini hassasiyetlerini kaybetmeyenler dinini yaşama mücadelesi verip imanını kurtarma derdine düştü. Tıpkı hadiste zikredilen imanı muhafaza elde kor yani ateş taşımak gibi olacak hali üzere mücadele devam ediyor. Resulullah Efendimizin gününü üçe ayırdığını, bir bölümünü kendisi ve yakınlarına, bir bölümünü insanlara, bir bölümünü de Rabbi ile münasebetlerine ayırdığını unutmayalım. Allah'a şikayet edeceği tek konu, kavminin, ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i hayat tarzının dışında tutmasıdır. İşte o gün Peygamberimiz şöyle şikayet edecek. Ey Rabbim! Toplumum bu Kur'an'ı terk edilmişliğe mahkum etti. Furkan Suresi 30. Ayet. Kur'an, sünnet ve hadisten uzak hayat, önce bazı alanlarda uygulama bakımından İslam'ı terk etme, sonra bunu bir şekilde meşrulaştırma meydana getirdi. Müslümanlar her türlü olumsuzluğa rağmen mazeretlere sığınmadan, her hal ve şartta yaşanan bir dini olduğunu unutmadan, örnek Müslüman hali içinde hareket etmeliler. Sünnetin, Kur'an'ın hayata açılımından başka bir şey olmadığını düşünerek, biz İslam medeniyetinin çocukları olarak yeni bir model üretmek zorundayız. O model, Peygamberimizin oluşturduğu modeldir. Yeni bir çağ açan, zulüm çağını kapayan model. O model de sünnettir. Sünnet, Kur'an'ın hayata, bireye, topluma ve kamuya nasıl aktarılacağını gösteren örnektir. Peygamberimiz, yaşayan, yaşanılan Kur'an'dır. Onun yaptıklarını bugünün şartları içerisinde yeni bir yorumla, yeni bir ruhla, aynı hedefleri, aynı ilkeleri muhafaza etme kaydıyla yeniden üretmektir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı değil, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz, rehber olmasıdır. Sünnet şuuruna varmak sadece Peygamberimizin giyim kuşam gibi davranışlarını taklit değil, sünnetten ilham alarak Müslümanın bir dünya görüşüne sahip olduğu Rabbimizin razı ve memnun hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kimlik ve kişiliğini kaybettirmemektir. Her türlü zulümle, haksızlıkla, eşitsizlikle, baskıyla, sömürüyle, açlıkla, kıtlıkla, sosyal ve fiziki çevre problemleriyle yüz yüze gelmek ve bütün bunlara çözüm bulmaya çalışmak, sünneti ihyayla veya sünneti çağa taşımakla mümkün olacak. Bir anlamda bu, siz insanlar için tarih sahnesine çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran 110. ayetinde Müslümanlara biçilen görev ve sorumluluktur. Müslüman, Kur'an'ın prensiplerini düşünce, inanç ve davranış olarak hayata geçirdiği zaman çok büyük ölçüde sünnete uymuş oluyor zaten. Sünnet, Resulullah'ın Kur'an'ı esas alarak hayatın her alanında inanç, ibadet, eğitim, hukuk, ekonomi vesaire gibi konuları kapsayacak şekilde ortaya koyduğu bir model ve dünya görüşü. Diğer bir ifadeyle Allah Resulü'nün İslam'ı anlama ve hayatın her alanına tatbik etmede teorik ve pratik, sözlü ve uygulamalı olarak ortaya koyduğu bir düşünce ve hayat tarzı. Peygamber hayatı bir kalıp, bir şablon değil, bir numune, emsal, örnek, model olarak ele alınıp değerlendirilmeli. Nitekim Ahzab suresi 21. ayette sünnetin söz ve şeklinden ziyade hikmet, ruh, ilke, mana ve gaye ile anlaşması gerektiği beyan edilmiştir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı olmamalı, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz rehber fonksiyonu taşımalı. Sünnetten ilham alarak Rabbimizin razı ve memnun olduğu hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kişiliksizleşmesine karşı koymaktır. Evrensel dinin yani İslam'ın ölümsüz değerlerini insanlığa sunmamız gerekiyor. Rabbimizden
niyaz ve ilticayla, "Rabbim, bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet. Beni iyilerin arasına kat. Beni herkesin diriltip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme. Ahlaki çürümeye yol açan şu topluma karşı bana yardım et. Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle, cehenneme giren kimselerle birlikte olmaktan muhafaza buyur. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affedip bağışla. Hak yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Yaşar Değirmenci, Doğru Haber Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım Aksa, gözyaşım Aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz Aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, Zilhicce geceleri 10 gece 1000 fırsat başlığıyla gerçekleştireceğimiz programımıza her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, çok özel, çok değerli, önemli bir zaman diliminin içerisindeyiz, başlangıcındayız. Bu programı yapmamızın en önemli sebebi de zaten bu zaman diliminin ihyası, değerinin, kıymetinin bilinmesi. İçerisinde bulunmuş olduğumuz zaman dilimi, Kur'an-ı Kerim'in Fecr suresinde üzerine yemin etmiş olduğu bir zaman dilimi. İçerisinde bulunmuş olduğumuz zaman dilimi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayların efendisi Ramazan, saygıya en layık olanı ise Zilhicce'dir dediği bir zaman dilimi. Öyle bir zaman dilimi içerisindeyiz ki alimlerimiz bu zaman dilimine, bu 10 günlük sürece küçük Ramazan dediği bir zaman dilimi. Muhammed Emin hocamızın da ikinci Ramazan dediği ve nedenini açıkladığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. İnşallah her birimiz bu 10 günlük sürecin hakkını verebiliriz. Nasip olursa bugünkü programımızda konuyla alakalı, Zilhicce ile alakalı birçok soruyu hocamıza yönelteceğim vaktimizin el verdiği ölçüde. İnşallah ben süreyi iyi kullanma adına direkt hocamıza döneyim ve sorularıma inşallah yavaş yavaş başlayayım. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk canım.
1: İyisinizdir inşallah.
2: Elhamdülillah, sen hoş geldin.
1: Allah razı olsun.
2: Ben hep buradayım. Sen arada bir geliyorsun. Onun için sen hoş geldin.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek biz de sözlerimize başlayalım. Tüm kardeşlerimi de Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah bir kez daha nefes verdi bizlere elhamdülillah. Bir Zilhicce mevsimine ulaştık. Çok büyük bir nimet bizim için. İnşallah bu nimetin şükrünü eda edebilmek hepimize nasip olur. Gittiğimiz her yerde de kardeşlerimizin o heyecanı, o iştiyakı bizi biraz daha umutlandırdı. Bu toprakların çok güzel insanları var ve bu topraklar halen umut. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İmtihanlarımız var, evet, sorunlarımız var. Gazze gibi önemli bir imtihan alanımız var. Ama her şeye rağmen elhamdülillah imanımız var. İman yolunda gayret eden gençlerimiz var. Aziz dinini kendine dert edinmiş kızıyla, erkeğiyle binlerce gencimiz var. Bunu bir kez daha bugünlerde de gördük. Çünkü günler, geceler bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Bir de biz kendi kafamıza göre bir zaman dilimine kutsallık atfedemeyiz. Kutsallığın kaynağı Allah'tır yani. Allah el-Kuddüs'tür. Allah bir günü, geceyi kutsal kılar. Bir beldeyi kutsal kılar. Bir mekanı kutsal kılar. Bunlar tamamen Cenab-ı Hakk'ın inisiyatifinde ve iradesinde olan şeyler. Çok ilginçtir mesela, bizde bu iki gece de özellikle Zilhicce 10 gün olarak da pek yok gündemlerimizde. Yani elhamdülillah yıllardır işte gayret veriyor kardeşlerimiz, sizler bir şekilde bir noktaya geldi ama yani çıksak sokağa sorsak insanların gündeminde Zilhicce diye bir şey yok. Yıllardır biz bu çalışmaları yaparken dedik ya, biz madem siyerle uğraşıyoruz, siyerin içerisinde de en önemli meselelerden bir tanesi Bedir, Ramazan'ın 17. gecesi, bunun çok daha fazla gündem edilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en az 20 hadiste, 20 tane sahih rivayette Zilhicce'nin faziletini, değerini, kıymetini, İhya edilmenin yol ve yöntemini bize gösteriyor ve anlatıyor. Hatta bunu sahabenin dünyasında farklı bir biçimde yankı uyandırsın diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özel çaba veriyor. Sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu öğrendikleri için ellerinden geldiğince bunu ihya etmenin gayretini veriyor. Sahabeden bunu gören tabi'in nesli aynısını yapıyor. Nesiller nesillere bunu tevarüs yoluyla intikal ettiriyorlar. Ama bize gelince bizim gündemimizde böyle bir şey yok. 10 gün gidemeyenlerin haccı, ikinci Ramazan, küçük Ramazan, gerçekten tevhidin anlaşılacağı günler, İbrahim'i günler, Ademi günler, Hazreti Adem'in de tövbesi bu günlerde çünkü kabul oluyor. Onunla alakalı da biz işte bazı şeyleri zaten okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccını ihya ettiği günler ve bu kadar önemli olayların içerisinde bulunduğu ve çok çok önemli, kıymetli iki günün, o iki gün özel biliyorsunuz. Bir sekizinci günü olan terviye günü işin zirveden önceki son sürecidir. Asıl zirvesi, yani ikinci Ramazan dememiz biraz da burayla da irtibatlandırılabilir. Arefe mevsimi de, Arefe günü de Zilhicce mevsiminin Kadir gecesi. Yani o kadar kıymetli, o kadar mühim. Ama bu günler ne yazık ki bizim dünyamızda biraz da bayram var ya arka tarafından, önceki günlerde sonraki günleriyle böyle sadece tatillerin planlandığı günlere dönüşüyor. Asıl çok ciddi dersler, mesajlar alacağımız günlerken ve buradan gerçekten ciddi bir biçimde kendimizi biraz daha farklı bir biçimde ihya edeceğimiz, inşa edeceğimiz fırsatlarken bunlardan gafil olarak yaşıyoruz. İşte istedik ki biraz daha gündem edelim. Nihayetinde unutulmuş bir sünnet, unutulmuş bir sünneti ihya etmeye de Allah Resulü'nün verdiği şeyi hatırlayın, mükafatı, şehit sevabı, 100 şehit sevabı bir başka rivayette biliyorsunuz. Eğer buna biz biraz olsun vesile olursak vallahi bizim için düğün bayram.
1: Allah razı olsun hocam. Hocam tekrardan konumuza dönecek olursak, şimdi önemli bir zaman dilimine Bismillah dedik hamdolsun. Siz de bugünkü programımızın başlığını Zilhicce geceleri 10 gece 1000 fırsat diye belirlediniz. Ben başlık üzerinden bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Yani bu 10 gecenin nasıl bir önemi var ki içerisinde 1000 fırsat bulunuyor hocam?
2: Bu başlığı belki arkadaşlar yani bir hatip mübalağası gibi algılayabilirsiniz. Yani 1000 fırsat var mıdır gerçekten diye. Ama inanın ki biraz bu geceleri ve bu geceler için işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarını dikkate aldığınızda valla 1000 sözü bile o fırsatları ifade etmeye yetmiyor. Tabii ki hepsini konuşamayız burada. Sayılı dakikalar içerisinde meseleyi konuşmuş olacağız. Ben sadece 10 temel fırsatı bu vesileyle siz kardeşlerime bir hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bu geceler bizim için bir tevhid fırsatıdır. Çünkü tevhid günleridir. Tevhid de imanın hakikatidir. En önemli de meselemizdir. Değişmez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez bir gündemdir. Ne konuşursa konuşalım, bir kere biz en başta tevhid konuşmak durumundayız. Çünkü imanımıza ait bir meseleyi iyice anlamazsak diğerlerini zaten anlamayacağız. Onun için bilelim ki bugünlerde böyle bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirip yeniden iman hakikatlerini öğrenme adına bir gayret içerisinde olalım. İkincisi, telafi fırsatıdır bugünler. Bu telafinin altına çok şeyler yazabiliriz. Aklınıza da muhakkak bazı şeyler geliyordur. Ben mesela böyle aklımızdan belki işte kaçacak olan, gelmeyecek olan birkaç şeyi söyleyeceğim. Mesela bakın, 2 ay önce Ramazan'ı geçirdik. Birçoğumuz şunu yaşamıştır, şunu içinde hissetmiştir. Ya ben bu Ramazan istenilen oranda Allah'ın istediği gibi bu Ramazan'ı ihya edemedim. Bir şekilde Ramazan kaçtı gitti elimden. 30 gün şunları yapacaktım, bunları yapacaktım dedim ama birçok şey yapamadım. Böyle bir aslında üzgün hal var çoğumuzda. Çünkü Ramazan büyük bir fırsattı. O fırsatta bazı şeyleri değerlendirememiş olabiliriz. İnanın ki şu anda ikinci Ramazan ya. Allah bir daha bize nefes verdi, ömür verdi. Şu anda bu mevsimdeyiz. Bir telafi fırsatı. Ramazan'da yapamadıklarımızı yapabilmenin bir telafi fırsatı. O Ramazan'ın yoğunluğunda ya da diğer zamanlarda olamayan, yapmaya imkan bulamadığımız nice şeyi yapmanın bir imkanı. Onun için telafi fırsatı. Üçüncüsü tevbe fırsatıdır. Her gün tevbe için geçerli ama bazı özel gün gecelerde böyle bir hissiyat oluşuyor bizde. İnanın ki bakın bu geceden itibaren biz başlasak bu tevbe ile alakalı kendimizi bir çek etmeye, muhasebe etmeye, günahlarımızı hatırlamaya, günahlarımızı ifşa etmeye değil, günahların altında ezilmeye de değil, günahlarımızı hatırlayıp o günahlarımızdan yüz çevirmeye, bir nasuh bir tevbe ile, derin bir pişmanlıkla bunu yapmaya bir fırsat. Onun için bu günler bir tevbe fırsatıdır da. Tamir fırsatıdır bakın. Bu günler böyledir. Tamir fırsatı. Gerçekten bozulan, sıkıntıya uğrayan, bir şekliyle yaralanan ne varsa her şeyi tamir etme adına bir fırsat. Test edip onaylanmış bir şeyi söyleyeceğim size. Mesela diyelim ki bir aile huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Allah imtihanı aile olan kardeşlerimize yardım etsin. Yeminle söylüyorum size, şu anda bir karar versek, dese ki ya biz bir 10 gün bu ailedeki sorunu tamir edelim. İki tarafta bunun için bir kararlılık ortaya koysa ve bu rahmet-i ilahinin sağanak sağanak yağdığı bir mevsimi değerlendirse biz bayrama bambaşka bir biçimde varacağız. Deneyen bir kardeşiniz olarak birçok aile sorunu yaşayan insanlara tavsiye edip bazı şeyleri bir şekilde geri dönüşüm alan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah yağdırıyor rahmeti. O rahmet yağdırdığında eğer bizim alıcılarımız açıksa o rahmet mevsiminde bazı şeyleri onarmak çok daha kolay oluyor. Mesela diyelim babasınız evladınızla bir iletişim kazası yaşadınız, bir şeyler oldu, işte sorunlar ortaya çıktı. Yeminle söylüyorum ki şu günler bunun için bir tamir imkanı. Arkadaşlar arası sorun mesela oldu, şeytan aramıza bir fitne koydu, nefis başka şeyler söyledi, biz birbirimize düştük, bir tamir fırsatı. Yani neyi düşünürseniz düşünün, aklınıza ne gelirse gelsin böyle bir imkan var ve bu imkanı değerlendirdiğimizde tamire de bir fırsat bulabiliriz. Beşincisi bir takva fırsatıdır. Allah bizden takvalı olmamızı istiyor. Takvayı kendimize elbise olarak edinmemizi istiyor. Hatta şu anda ümmet olarak bir duvarın önündeyiz. Yani bir sıkışmışlık yaşıyoruz. Çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sadece sorunumuz Gazze değil. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi Gazze ama birçok sorunumuz var. Allah da bize çıkış yolunu Talak suresinin 2. ayetinde gösteriyor. Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size bir mahreç verir diyor. İşte o mahreci kazanacağımız alan takva. Ve bu günler, bu geceler takvayı kuşanacağımız günler ve geceler, onun için bir takva fırsatı. Altıncısı teslimiyet fırsatı. Bakın hepimizde bu manada bir problem var. Allah Kur'an'ında onlarca emir bizim önümüze koyuyor, sınırlar koyuyor. Hududullah ve hukukullah dediğimiz hem Allah'ın haklarını hem Allah'ın sınırlarını ayetlerden okuyoruz. Ama zor geliyor bize, teslim olamıyoruz bazı şeylere. Allah bizim canlarımızı ve mallarımızı cennet karşılığında satın aldığını söylüyor. Ve biliyoruz ki asla böyle bir alışverişten biz zarar etmeyeceğiz. Bu alışveriş çok karlı bir alışveriş ama nefislerimiz bırakmıyor, ama dünyevi anlamda ayaklarımızdaki prangalar bırakmıyor, ama boyunlarımıza işte vurulan o boyunduruklar, o prangalar bırakmıyor. İnanın ki şu günler o teslimiyeti yeniden kuşanmanın fırsatı. Onun için iyi değerlendirirsek teslimiyet konusundaki bütün zafiyetlerimizi de giderebiliriz. Yedincisi bakın tilavet fırsatı. Bu günler tilavet fırsatı. Tilavet edilecek en önemli şey ne? Kur'an. Biraz önce bakın İbrahim suresinden ayetler okuduk. O süreler, o süredeki ayetler bu günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Akabe'de kendisine iman eden o 6 tane delikanlıya okundu ve onlara emanet edildi. Bu süredeki o ayetler ki biz bir miktarını okuduk. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ya 16 ya 18 ayetlerini vermişti onlara. Ama 52 ayetlik kısaca bir süre, İbrahim'i günler ya bu günler. Bu İbrahim'i günlerde bu ayetler üzerinde biraz durduğumuzda tilavetlerimizin farklılığını fark edeceğiz. Çünkü bize bir fırsat verecek. Ama tilavet fırsatında dua da var. Rahmet-i ilahinin sağanak sağanak yağdığı günlerde Allah'a yapılan duaların icabet görme imkan ve ihtimali diğer günlere göre daha fazla. Biz Gazze için dua yakarıyoruz. Ya bu 10 günde daha fazla yakaracağız. Ümmet-i Muhammed'in yeniden ayağa kalkmasını yakarıyoruz. Daha fazla yakaracağız. Rızkımız için, saliha bir eş için, salih bir eş için, bir evlilik için, güzel bir iş için, aklınıza gelen okulunuz için, eğitiminiz için kimden isteyeceğiz? Bizim isteyeceğimiz tek bir yer var. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteyeceğiz. Sadece ona el açacağız ve ona boynumuzu bükeceğiz. Başka bir yere değil. Neyi isteyeceksek şu tilavet günlerinde tilavetin hakkını vererek ortaya koyacağız ki bizim için farklı bir imkana dönüşmüş olsun. Sekizincisi, bakın, tevekkül fırsatıdır bugün, bu günler. O ayetlerin devamını okuyun, biraz önce İbrahim'imizin okuduğu o ayetlerin. İbrahim Aleyhisselam toprağında bir tek ot bitmeyen o vadiye bırakıp gittiğinde Hacer anamızın o teslimiyeti İsmail'in meyve olarak ortaya çıkmasına vesile oldu. Yani bugünlerde elde edilecek en önemli nimetlerden bir tanesi de tevekküldür. Ve şu anda biliyorsunuz ki buna çok çok ihtiyacımız var. Dokuzuncusu, tefekkür fırsatı. Bakın, terviye günü. Terviyenin kelime manalarından iki tanesi çok önemli. Birincisi düşünmek, ikincisi sulamak. Suya da hasretiz, tefekküre de hasretiz. Ve bu günler tefekkür günleridir. İnanın ki şimdiye kadar, ki ben inanıyorum, mesela bakın burada gençlerimiz var, bir sürü pırıl pırıl. Bu gençlerimiz bu ümmetin çıkışı için, ayağa kalkması için, bir şekliyle insanların imanla, izzetle, heybetle buluşması için çok zihin teri dökmüşlerdir. Allah'ım nasıl bir yol yapsak, ne etsek de bu manada bize bir işte yol belirlesen, bir sebep yaratsan, Zulkarneyn'e yarattığın gibi bize de sebepler yaratsan diye. Ne kadar bu konuda işte geri dönüşüm oldu bilmiyoruz ama bugünler tefekkür yapıldığında farklı bir bereketin elde edileceği günler. Onun için tefekkür için büyük bir fırsat. Hepsini de böyle içine alacak bir şey daha söyleyeyim. Sonuncusu ve onuncusu, tecdit fırsatı. Yani yenilenme fırsatı. Yenilenmeye ihtiyacımız var benim güzel kardeşlerim. Bakın, eskiyoruz. Eskiyor birçok şeyimiz. Usluplarımız eskiyor, davet dilimiz eskiyor. Din eskimiyor, dinin hakikatleri de eskimiyor. Onlar her gün gençleşiyor zaten. Ama biz eskiyoruz. Yoruluyoruz, çok çabuk yoruluyoruz. Az bir şey, bir şeyler yapınca yoruluyoruz. Şeytan hemen bize rehaveti, işte tembelliği gösteriyor. Bizi başka yerlerden vuruyor. O yorgunlukla biz de başka yerlere sevk oluyoruz. İşte bu 10 günlük mevsim var ya, yenilenme mevsimi. Gerçekten tecdit için bir fırsat ve imkan. Eğer bütün bunların hepsini yapabilirsek Allah'ın izniyle biz bayrama, dediğim gibi, bambaşka bir biçimde girmiş oluruz. İnşallah hakkıyla yapabilmek bizlere nasip olsun. Son olarak bir şey daha söyleyeyim benim güzel kardeşlerim. Bütün bunların içerisinde aslında ona ait de bir şey var. Şu anda Müslümanların en büyük problemlerinden ve sorunlarından bir tanesi de kendi gündemlerini kendilerinin oluşturamaması. Birileri bize sahte gündemleri işte dayatıyor ya da sosyal medyada, dijital alemde bizi meşgul edecek şeyleri bize dayatıyorlar ve biz de onların o dayatmalarına, o algı operasyonlarına, o algıları yönetme adımlarına kaptırıyoruz kendimizi. Ya biz kendimiz gündem belirlemek durumundayız. Allah belirledi ya, İbrahim'i günler, daha ötesi var mı ya? Adem'i günler, daha ötesi var mı? Muhammed'i günler, daha ötesi var mı? Onun için biz bunları gerçekten birer fırsat olarak bilelim. Topluma İslam'ın mesajlarını ulaştırmanın da en güzel yolu bu zaten. Bugünleri fırsat bilmek, bugünlere ait gündemleri iyice işte ortaya koymak ve bu manada daha farklı bir biçimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabenin ve onlardan ilhamını alan diğer nesillerin yaptığı gibi yapabilmek. Allah hepimize bunu kolaylaştırsın.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Konu zilhicce olursa biliyorsun ben susmam. Onun için saati sen biliyorsun. Ona göre beni uyar yani.
1: Estağfurullah hocam. Sorumuz da fazla hocam. İnşallah Allah vaktimizi bereketlendirsin.
2: Kibarca kısa tut dedi.
1: Estağfurullah.
2: Tamam.
1: Hocam sıradaki sorumu kitaptan sormak istiyorum müsaade ederseniz.
2: Buyurun.
1: Şimdi kitabın 32. sayfasında hocam tarihi hadiselere göre Zilhicce diye bir başlığımız var. Orada Zilhicce ayında yaşanan önemli olaylardan bahsediyorsunuz, sıralıyorsunuz hocam. O sıraladığınız maddelerden, olaylardan ben bir tanesini sormak istiyorum. Orada diyorsunuz ki Esad bin Zürare radıyallahu anh ve 5 arkadaşının iman ettikleri ay bu aydır. Onun için biz Zilhicce gün ve gecelerine Esad günleri desek inanın ki bunda bir yanlışlık olmaz. Çünkü bu ayda onlarla alakalı çok ciddi hatıralar okuyoruz diyorsunuz.
2: Evet.
1: Şimdi her birisi işlenmesi gerekiyor hocam ama bu maddeden biz ne anlamamız lazım?
2: Valla Esad günleri davet günleri arkadaşlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz nübüvvetin 10 yılına, ilk 10 yılında çalmadı, kapı bırakmadı. Mekke'deki bütün insanlara mesajı ulaştırdı. 10 bin insan var o gün Mekke'de. Belki bugün bu sayı bizim için az gibi gözüküyor ama o gün tek iletişim aracının birebir insana anlatma olduğunu dikkate aldığınızda, mesela ben de kendime sorayım, siz de kendinize sorun. Ben kaç kişiye İslam'ı, imanı anlattım? Birebir, birebir. Bu birebir sayısına eğer 1000 diyebiliyorsak, 5000 diyebiliyorsak, 10.000 diyebiliyorsak o zaman aslında meseleyi anlamış oluyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10.000 insana birebir anlattı, birebir. O 10.000 insandan sadece 250 kişi kazandı. Bakın sayı bu kadar az. 250 insanın da yarısı Mekke'de hayat hakkı bulamadı. İşkenceler, işte sıkıntılar biliyorsunuz. 120 küsür kişi Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de 10. yıl hüzün yılı, hüzün yılında o kadar yüreğinde acı olmasına rağmen çıktı Taif'e gitti. Taif'e büyük bir umutla gitti Efendimiz. Yani diyordu ki evet ben bir Taif'ten bir çıkış yolu bulabilirim dedi. Gitti orada, orada da hakarete uğradı, alaya alındı. Hiçbir şekilde duymaması gereken sözleri duydu. Ve sonrasında taşlandı biliyorsunuz. Kan revan içerisinde kaldı. Geri döndü geldi. O günkü Mekke'deki sosyal bir kural var. Mekke'den çıktığınız zaman Mekke'ye öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Bugünkü vizeye benzer birinin himayesine girmeniz gerekiyor. Ama o gün Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i himaye edecek hiç kimse yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 tane biliyorsunuz müşriye haber gönderdi. Mutim İbni Adiye, Ahnes bin Şerike, Süheyl İbni Amr'a beni himayenize alın dedi. İkisi reddetti. Mutim İbni Adi himayesini aldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Öyle girebildi. Şimdi bu kadar olumsuzluklar içerisinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dur durak bilmiyor. Ne yaptı? Mina'da çadırları dolaşmaya başladı. 16 tane çadır dolaştığını tespit ediyoruz. Arkadaşlar bakın bunları konuşurken biraz böyle kendimizi işin içine koyarak meseleyi konuşmamız lazım. 3 yere gidin, olumsuz cevaplar alın. 4.süne gitmeye bakalım cesaret bulabilecek miyiz? 16 çadır ya. Neler neler söylüyorlar yani. Onlarla ilgili dersler yaptık yani. Merak eden kardeşlerimiz izleyebilirler mesela o dersleri. Mesela biri diyor ki sen kimsin ki ben senden konuşayım? Biri diyor ki bula bula seni mi buldular ki gönderdiler işte. Biri diyor ki ya bizim içimizde bu kadar akıllı adamlar var. Biz onları dinlemiyoruz. Seni mi dinleyeceğiz? Biri hiç konuşmadan Allah Resulü'nü çadırın dışına kovalıyor. Biri başka hakaretleri diyor. 16 tane. 16. Ve nihayetinde o 16 çadırın sonrasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz üzgün, kalbi kırık, yüreği yaralı bir biçimde evine doğru giderken Akabe denilen yerde küçük bir çadırı işaret ediyor Hazreti Ebu Bekir. Oraya giriyorlar, orada konuşmalar oluyor. Esad İbni Zürare ve 5 arkadaşı, 6 yiğit, binlerce selam olsun o 6 tane yiğide İslam medeniyetinin temellerinin altında onların imzası var. Yani biz Esad'ı hak ettiği kadar inanın ki tanımıyoruz ve hak ettiği kadar da inanın ki vefayla anmıyoruz. Esad İbni Zürare bu noktada çok büyük bir isimdir. Ve nihayetinde onlar işte biraz önce dinlediğimiz ayetleri İbrahim suresindeki son 16 ya da 18 ayeti alarak gidiyorlar. Şimdi gitmeleriyle birlikte ne oluyor? Bir davet seferberliği başlatıyorlar. Çalmadık kapı bırakmıyorlar o günkü adıyla Yesrib'de. Bir sene sonra 12 kişiyle geliyorlar. Ondan sonraki sene 75 kişiyle geliyorlar. Dikkat buyurun. Ve 75 kişiyle Musab İbni Umeyr onları işte arkasına alıp geldiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip meselenin raporunu verdiğinde Musab ne diyor? Ya Resulallah, İslam'ın Yesrib'de konuşulmadığı ev kalmadı. Her evde İslam konuşuluyor. Allah Resulü bundan o kadar memnun oluyor ki kalkıyor Musab'a bir daha sarılıyor. Takdir ediyor onu ve diyor ki Musab, sen Musab İbni Ümeyr değil, Musab'ul hayırsın. Allah senin elinle hayrı Yesrib'e ulaştırdı. Her tarafta İslam'ın konuşulması. E şimdi benim güzel kardeşlerim, vallahi kendimize biraz bu sözleri alalım ya, bu sözler havada kalmasın. İnternet gibi bir nimet olacak. Uçak gibi bir ulaşım aracı olacak. Otobüsler olacak, arabalar olacak, daha bir sürü imkanımız olacak, telefonlar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Ve biz sadece şimdi kendi memleketimiz için diyelim, 90 milyonluk şu memlekette 9 milyon insana şu 10 gün içerisinde Allah'ın dinini, Allah'ın Kur'an'ını, peygamberin sünnetini anlatamayacağız. Ya neye yaşıyoruz ya? Neye yaşıyoruz ya? Neye yaşıyoruz Allah aşkına ya? Biz sadece burada para biriktirip kendi çoluk çocuğumuzu zengin etmek için mi geldik ya bu dünyaya? Neye yaşıyoruz biz? Bu dini insanlara ulaştıramayacaksak, anlatamayacaksak, bu dinin mesajlarını insanlara işte bir şekliyle kavuşturamayacaksak, sadece Allah bizi bu dünyaya yeme içmek için, sadece para biriktirmek için, sadece konforumuzu arttırmak için, sadece hayatımızı yaşamak için mi gönderdi? Bu kadar imkan sahabenin elinde olsaydı kim bilir ne yaparlardı. Onun için bu günler gerçekten esat günleridir. Davet günleridir yani. Daveti bu manada anlayıp gereğini yerine getirme adına bir sorumluluğumuz var. İnşallah gerçek manada anlarız da en azından bu sorumluluğumuzu biraz olsun yerine getirmiş oluruz.
1: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam, bugünkü yapmış olduğumuz programla birlikte Zilhicce ribatımıza başlamış olduk. Birçok kardeşimiz muhtemelen bu yapmış olduğumuz ribattan haberdardır. Ama ben bilmeyen, ilk defa duyan kardeşlerimiz için hatırlatmış olayım. Burada sormak istediğim mesele hocam, şimdi bu 10 günlük kamp içerisinde, bu kampın içerisinde olan kardeşlerimize siz neler tavsiye edersiniz? Bu kampta biz nelere dikkat edelim?
2: Ben iki şeyi sadece söylerim size. İki şey. O da çok önemli bugünler için. O da şu ki, mesela bazı alimlerimiz, önemli isimlerden birisi, mesela birçok hadis alimimizin otorite kabul ettiği isimlerden bir tanesi olan Ebu Züra radıyallahu anh, çok önemli bir isim bu. Birçok hadis kitabında bunun ismini görürsünüz. Bugünlerde zayıf hadisler için değerlendirme bile yapmıyor. Bakın, çok mühim bir şeye dikkatlerinizi çekmiş oluyorum. Zayıf hadis demek mevzu hadis demek değil, biliyorsunuz. Zayıf hadis demek o isnat zincirinde ya da metinde herhangi bir, işte diyelim ki sahihiye, sahih olan hadislerin şartlarından birkaç tanesi bulunmazsa onlar zayıf hadis olarak kabul ediliyor. Hepimizin bildiği bir hadis var, biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'den olan üvey oğlu var. Hint bin Ebu Hale, onun Hilye diye bir rivayeti var böyle. Dayıcığım diye hitap ediyor Hazreti Hasan ona. Dayıcığım diyor bana, dedem Resulullah'ı anlat. O da başlıyor anlatıyor. Çok da güzel böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anlattığı bir rivayet. O rivayet soruluyor bir gün Ebu Züra'ya. Diyor ki, bu rivayet hakkında bir değerlendirme yapar mısın? Diyor ki Ebu Züra, bana bunu sormayın şimdi. Mevsim Zilhicce mevsimidir. Ben Zilhicce mevsiminde asla böyle bir rivayeti konuşmak istemiyorum diyor. Çok ısrar ettiklerinde diyor ki, ya bu günler o kadar kıymetli günler ki bu günlerde böyle bir şey için bile vakit harcamayalım diyor. Nihayetinde daha sonra onunla alakalı değerlendirmesini söylüyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bilmiyorum meselenin ehemmiyetini anlatabildim mi size? Yani bir zayıf rivayetin değerlendirmesini bile bir alim eğer konuşmuyorsa, Yani düşünün, saatlerimiz eğer bugünlerde internetin önünde eriyip gidiyorsa, harcanıyorsa, siz nasıl bir büyük bir fırsatı kaçırdığınızı bunun üzerinden anlayın. Eğer bu o gün içerisinde işte hanımla, çocuklarla farklı tartışmalara giriyorsak, gereksiz bir biçimde bazı meseleler konuşuyorsak, saatlerimizi başka şeyler işgal ediyorsa, buradan anlayalım neyi kaybettiğimizi. Onun için yapacağımız programda dualarımız var, eskarlarımız var, yapacaklarımız var, hepsi var zaten. Ama yaparken şu 10 günde böyle bir şeye dikkat edelim. Lağv sayılacak, boş şey sayılacak şeylerden kendimizi uzaklaştıralım. İkinci bir şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Zilhicce'ye vardığınızda o günlerde tesbihi, tahmidi, tekbiri ve tehlili çoğaltın. Bakın dört şey söyledi. Şimdi biz de beraberce yapacağız burada. O kadar bunu içselleştiriyor ki bazı alimler, diyelim ki kitap isteyecek arkadaşından, şu kitabı bana ver demiyor. Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber diyor. Yani o kitabı bana ver talebini bile ortaya koymak istemiyor. Hanımdan su isteyecek, elhamdülillah diyor. Yani o anlardaki bütün normal bir konuşmaları bile indirebileceği kadar aşağıya indiriyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dört şeyi çoğaltın dedi. Biz de çoğaltacağız diye böyle bir gayret içerisinde oluyorlar. Onun için böyle bir şey olduğunu unutmayalım. Şimdi ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Tesbihi çoğaltın dedi. Beraberce üç kez tesbih getirelim. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bilinçli bir biçimde getirelim ama. Bakın bunları namazdan sonra da Allah Resulü bize öğrettiği gibi yapıyoruz. Ne dedik Subhanallah'la? Allah'ım seni tenzih ediyoruz ya, tenzih ediyoruz. Her ne aklımıza geliyorsa sen o değilsin. Senin zatını hiçbir şeyin dengi, misli, benzeri yapmıyorum. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Onun için Subhanallah diyorum. Tahmid, üç kere söyleyelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd sanadır Allah'ım. Sadece sana hamd ediyorum. Yani övgüyü, senayı, methi sana hasrediyorum. Seni över gibi hiç kimseyi övmüyorum ya Rab, hiç kimseyi. Ne bir siyasi lideri, ne bir mürşidi, ne bir hocayı, ne şunu, ne bunu. Seni övdüğüm gibi hiç kimseyi övmüyorum. Elhamdülillah bu işte. Allahu Ekber, tekbir işte. Üç kere onu da söyleyelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür diyen bir Müslüman zihin asla bunun yanına, bunun arkasına ama fakat deyip bir şeyler eklemez. Allah büyüktür ama Amerika şöyle, Allah büyüktür ama İsrail böyle. Bunu bir Müslüman söyleyemez. Asla bunu söylemez yani. Allah en büyüktür. Bu sözü eğer bilinçli söylüyorsan, Allah'tan başka güç, kudret, kuvvet sahibi olmadığını da söylemiş olursun. Tehlil de bizim imanımızın parolasıdır, onu da söyleyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Bunu da bilinçli bir biçimde söyleyin diyor. Şimdi bütün bunları eğer biz alırsak, valla yapacağımız programda Nuri'ciğim ne yapacaksak, herkes kendisi zaten sizin verdiğiniz o program çerçevesinde bir şeyler yapacak. Ama bu iki şeyi özellikle. Boş şeylerden uzaklaşmak ve dilimizi, zihnimizi, aklımızı Allah Resulü'nün bize işte tavsiye ettiği o tesbihle, tahmidle, tekbirle ve tehlille meşgul etmek.
1: İnşallah hocam. Allah hepimize nasip etsin.
2: Amin inşallah.
1: Hocam Zilhicce'nin değer ve kıymetini yıllardır sizden dinliyoruz. Ancak hayatın böyle yoğun temposu, kargaşası içerisinde unutuyoruz. Bununla alakalı şöyle bir soru sorsam, hatırlatmak ve hatırlamak için. Zilhicce'nin değer ve kıymeti nedir? Bu değer ve kıymetini nereden alıyor Zilhicce? Bir tekrar etsek.
2: Eyvallah. Değer ve kıymetini Kur'an'dan alır, hadislerden alır benim güzel kardeşlerim. Detaylarına girmeyeceğim ama başlıklarını sadece buradan okumak istiyorum. Mesela Kur'an'a göre Zilhicce dört haram aydan biri. Biliyorsunuz Zilhicce hicri takvimin, hicri olarak kullandığımız takvimin son ayıdır. Bir ay öncesi Zilkade, bir ay sonrası Muharrem. Bunlar arka arkaya zaten haram aylar. Bir de Recep-i Mudar diye bilinen 7. ay o takvimde 4 ay haram aylar ve bu haram ayların neler olduğunu zaten biz başka derslerde de işlemiştik biliyorsunuz. İkincisi Zilhicce geceleri üzerine yemin edilen gecelerdir. Allah yemin ediyor. Vel fecr ve leyalin aşr. O 10 gece işte bu 10 gece. Onun için Allah'ın üzerine yemin ettiği bir mesele de ayrıca bir önem arz ediyor. Yine Zilhicce geceleri haccın yapıldığı bilinen aylardır. Zilhicce zaten bu. Yine Zilhicce geceleri hacda Allah'ın adının zikredileceği günlerdir. Hac suresinin 28. ayetinde bunu zaten okuyoruz. Yine Zilhicce geceleri Allah'ın çokça anılması gereken sayılı günlerdir. Bakara 203'te de bunu okuyoruz. Geldik mi Kur'an-ı Kerim'den sonra hadislere? Onlarca hadis bu konuda bize mesajlar veriyor. Onlarla da ilgili ben sadece başlıklarını okumak istiyorum. Bakın Zilhicce Allah katındaki en sevimli günlerdir. Bizatihi bunu söyleyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari'deki o hadis muhteşem yani. Merak edip o hadisi okumanız lazım. Zilhicce en hayırlı günlerdir. Zilhicce salih amellerin çoğaltılması gereken günlerdir. Zilhicce amellerin değer kazandığı günlerdir. Bütün bunların hepsi birer hadise dayanıyor. Zilhicce zikirlerin ve tesbihlerin çoğaltılması gereken günlerdir. Zilhicce saygı ve ihtirama en layık günlerdir. Zilhicce oruçların çoğaltılması gereken günlerdir. Yani en önemli meselelerden bir tanesi bu. Tutabilen kardeşlerimiz 9 gün. Tutamayan kardeşlerimiz pazartesi, perşembe ama en son özellikle Arefe günü. Bu pazartesi, perşembeyi de tutamayan kardeşlerimiz muhakkak Arefe günü. Yani Arefe günü o tutulan orucun hem o yılki günahlara hem öncekine hem sonrakine nasıl kefaret olduğuna dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini zaten okuyoruz. Zilhicce ihya edildiğinde günahlara kefaret olacak günlerdir. Zilhicce cehennem ateşinden en fazla insanın azat edildiği günlerdir. Zilhicce ihya etmeyenlerin Zilhicce'yi yazıklar olsun ifadesine muhatap olunacak günlerdir. Bu sondaki hadisi okumak istiyorum size. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana veil olsun. Yani yazıklar olsun. Dolayısıyla hem Kur'an'da hem sünnette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte o kutlu beyanlarında biz bu şekliyle öğrenmiş oluruz.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben de biraz hızlandırayım. İki tane sorumu sorup akabinde duamıza geçelim. Hocam 2023'te bu Zilhicce programlarını yaparken size bir soru sormuştum. Ve demiştim ki Zilhicce gecelerini nasıl ihya edelim hocam diye. Siz de bize rehberlik etmesi için 10 tane cümle emanet etmiştiniz. Ben hatırlatma babında burada o cümleleri okuyup akabinde de sorumu sormak istiyorum müsaadenizle. Demiştiniz ki hocam ilk olarak Kur'an ile irtibatımızı güçlendirelim. İkincisi günlük zikir ve tesbihleri yapalım. Üçüncüsü gıybet, dedikodu ve malayani şeylerden kaçınalım. Dördüncüsü cemaatle namaza devam edelim. Beşincisi kaza namazlarımızı kılalım. Altıncısı işrak, evvabin ve teheccüd namazlarını kılalım. Yedincisi oruç tutmayı arttıralım. Sekizincisi hayır, sadaka ve infaklarımızı arttıralım. Dokuzuncusu kırgınlık ve küskünlükleri giderelim. Onuncusu ve sonuncusu da dua ve niyazlarımızı bilinçli bir şekilde arttıralım. Hocam şimdi bu 10 maddeyi bize emanet etmiştiniz. Benim sormak istediğim soru şu. Şimdi bu sizin sıraladığınız 10 cümle bir Müslümanın gündelik hayatında zaten dikkat etmesi gereken hususlar. Aynen. Ama ne yazık ki biz Müslümanlar olarak bu maddeleri ve daha fazlasını genellikle önemli gün ve gecelere sıkıştırıyoruz maalesef. Bunu soracağım soru da bu hasletleri ömrümüzün, hayatımızın tüm günlerine, diğer günlerine de yaymak için ne yapmak lazım acaba?
2: Yaymak için yapmamız gereken şey buralardan azık almak ve aldığımız bu azığı hayatın geri kalanına taşımak. Zaten bizdeki dindarlık algısı zamana sıkıştırılacak bir algı değil benim güzel kardeşlerim. Mesela bazı özel gün geceler de var. Şimdi orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir şeyler tavsiye edince bu şu anlama gelmiyor herhalde. Bu gece yapın da ondan sonra ne yaparsanız yapın. Böyle değil. Bu gece daha fazla yaparız. İnsanız, unutuyoruz, yıpratıyoruz, yoruluyoruz. bu gecelerde biraz daha bunları farklı bir biçimde gündeme getiririz. Tamir ederiz işte en başta söylediğimiz gibi, iyi bir muhasebe yaparız. Nerelerde aksaklık varsa onları ortaya koyarız ve onları gidermeye çalışırız. Onun için o gün söylediklerimizin aynısı bugün de geçerli. Yapmamız gereken, inanın ki bunlar, dilimizi eskara alıştırmak, zikirlere alıştırmak, zihnimizi tefekküre alıştırmak, kalbimizi biraz daha Allah'ı işte düşünmeye, Allah'ın yarattıklarını düşünerek şükür konusundaki eksiklerimizi gidermeye alıştırmak. Bütün bunların hepsi farklı bir biçimde günün, yani senenin diğer günlerinde de olması gereken bir şey. Ama rahmet yağıyor ya, şimdi rahmet yağarken bunu yaptığınızda daha farklı bir biçimde istifade söz konusu oluyor. Onun için burada bunları bir zamana sıkıştırma, bir mevsime sıkıştırma söz konusu değil. Ama buradan iyice bu işleri alıp hayatın geri kalanına taşıma meselesi var. İnşallah bizler de zaten bunları yapmaya gayret edeceğiz.
1: İnşallah hocam. Hocam son sorumu da Gazze üzerinden sormak istiyorum müsaade ederseniz. İnşallah. Hocam Zilhicce ve Gazze dediğimizde bu iki önemli kavramı beraber zikrettiğimizde neler söylemek lazım?
2: Evet. Şimdi Gazze meselesi için çok şey söylenir de, ama özellikle bu Zilhicce ile beraber andığımızda şunu anlamış oluruz. Bizim Gazze'deki bu imtihanı Gazzeliler dışında kaybetmemizin iki tane önemli sebebi var benim güzel kardeşlerim. Çok konuştuk bu meseleleri biliyorsunuz. Şimdi Zilhicce özelinde konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi, inanın ki tevhid meselesini tam olarak anlamış olsaydık biz başka bir davranış içerisinde olurduk. Demek ki iman konusunda halen ciddi zafiyetlerimiz var ki biz Gazzeliler kadar cesur olamıyoruz. Gazzeliler kadar dünyayı elimizin tersiyle itemiyoruz. Gazzeliler kadar bazı şeyleri tam anlamıyla algılayamıyoruz. O halde Zilhicce bizim için böyle bir fırsat ve imkansa olması gerekeni ortaya koyma noktasında bir azim olmalı. Yani hakiki imanı elde eden kainata meydan okur diyor ya o üstadımız, işte oradaki o hakiki iman ancak bu tevhid meselesiyle elde edilebilecek bir şey. İkinci bir şey daha var. Tevhidi hakkıyla kuşandığınızda, onun gereğini de yerine getirdiğinizde Allah size bir izzet veriyor. Ve size verdiği o izzetle siz izzeti, şerefi yanlış yerlerde aramıyorsunuz. İzzet ve şeref nerede? Allah'ta, Resulünde ve müminlerde. Başka bir yerde değil. Şimdi böyle anladığınız zaman da Gazze için daha farklı şeyler söyleyebiliyorsunuz. Daha farklı şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Hatta bunlar olduğu zaman Allah önümüze başka kapılar açmış oluyor. Onun için belki şu günlerde yine ümmeti Muhammed'in sorumluluklarını düşünerek belki yepyeni bir kapıların açılmasına da bir fırsata dönüşebilir. Onun için muhakkak yapacağız, çokça dualar ediyoruz. Bugünlerde biraz daha fazlalaştıracağız. Biraz sonra da beraberce yine dua edeceğiz. Özellikle bu süreçte yapacağımız dua da Allah'ın bir an önce bize kapılar açması, ümmeti Muhammed'i de bu zilletten kurtulması yönünde olmalı. İnşallah Cenab-ı Hak bunları yerine getirme adına da daha farklı bir biçimde bize imkanlar sunmuş olur.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun.
2: Allah kabul etsin.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Allah önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa müsaadenizle duaya...
2: Ben kardeşlerimden geçelim. Son olarak şunu istiyorum. Ne olur bu günleri hem ihya edelim hem de birilerinin ihya etmesi için de gayret içerisinde olalım. Çünkü bu konuda eğer biz sorumluluk almazsak, sadece işte buralarda bırakırsak ve bu konuda bir gayretimizi çoğaltma adına bir şeyler ortaya koymazsak, inanın ki samiriler çok arkadaşlar, samiriler çok. O samiriler insanları Allah'ın dininden koparmak için her yolu deniyorlar, her yolu. Yani bu konuda o kadar ağır imtihanlarımız var ki öyle böyle değil. Dolayısıyla o samirilere karşı da bizim peygamber mesajlarını bu topluma duyurma sorumluluğumuz var. Bir fırsat, bir fırsatsa eğer, bu fırsatı iyi değerlendirelim inşallah. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin hocam. Duamıza geçelim isterseniz.
2: Ömer'im buyurun. Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyâ muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ila haqqi ve ila tariqin mustaqim. Va'fu anna ya Kerim. Va'fu anna ya Halim. Va'gfir lana zunubena ya Ekremel Ekremin. Ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ın bir mevsimin ilk gecesinde Zilhicce diye Allah Resulü'nün bize öğrettiği bu güzel günlerde, gidemeyenlerin haccı olan bu özel günlerde, Ademi günler olan bu günleri ihya etme adına, İbrahimi günler olan bu güzel günleri fark etme adına bu kadar ehli imanla beraber bir araya geldik. Biraz olsun bu günleri anlamaya çalıştık. Ne olur ya Rabbi burada bulunuşumuzu hepimizden salih bir amel olarak kabul buyur. Peygamberinin bize verdikleriyle iktifa edenlerden eyle Allah'ım. O bize neyi verdiyse onu alıp gereğini yerine getirme adına azmimizi, çabamızı arttır Allah'ım. Şu günlerde indireceğin rahmetten, mağfiretten bizleri gafil kılma Allah'ım. Şu 10 günü hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Tevhidi bilincimizi yeniden onarmak, yeniden imanın hakikatini kavramak için bizlere yardım eyle Allah'ım. Senin bizden istediğin gibi bir imanı tam anlamıyla yapabilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Hakkıyla la ilahe demeyi bizlere nasip et Allah'ım. Yıkalım bütün putları Allah'ım. Senin hoşnut olmadığın her şeyi ayaklarımızın altına alalım Allah'ım. Her şeyden yüz çevirelim Allah'ım. Bütün bunları yaptıktan sonra illallah deyip sadece ve sadece seni birleyelim Allah'ım. Senin söylediğin gibi bir imanı, bir takvayı, bir teslimiyeti, bir tevekkülü kuşanabilelim Allah'ım. Ne olur Allah'ım bizlere yardım eyle. Ahir zamanda gelen bu kulların, günahkarlar, acizler, fakirler, zayıflar, çok çabuk yoruluyoruz Allah'ım. Çok çabuk unutuyoruz Allah'ım. Çok çabuk günaha dalıyoruz Allah'ım. Ne olur şu aciz kullarının, şu kimsesiz kullarının ellerini bırakma Allah'ım. Ayaklarını kaydırma Allah'ım. Gönüllerini saptırma Allah'ım. Bizi küçük sevdaların, basit sevdaların peşinden koşanlardan etme Allah'ım. Bize yardım eyle Allah'ım. Bize yardım eyle Allah'ım. Şu İbrahim'i günlerde Hazreti İbrahim gibi bize tek başına bile kalsak ümmet olma bilincini kuşanma adına yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şu güzel günlerde ve şu güzel günlerin ilk gecesinde ellerimizi Gazze'deki kardeşlerimiz için açıyoruz. Ya Rabbi sen o kardeşlerimize yardım eyle. Heybetlerini arttır Allah'ım. İzzetlerini arttır Allah'ım. Ayaklarını sabit tut Allah'ım. Atışlarına isabet ver Allah'ım. Karşısındaki bütün zalimleri de yerle bir eyle Allah'ım. Yerle bir eyle Allah'ım. Çadırlarını başlarına geçir Allah'ım. Ayaklarının altındaki toprakları sars Allah'ım. Kim o Siyonistlerin yanında, arkasında duruyorsa onları da onlarla beraber batır Allah'ım. Birbirlerine düşür Allah'ım. Nasıl ki Ahzab ordularını Hendek'te birbirlerine düşürdünse bunları da birbirlerine düşür Allah'ım. Artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ellerimiz uzanamıyor. Değil oradaki kardeşlerimizin yanında durmak. Şu anda bir bardak suyu bile oraya koyamıyoruz, oraya gönderemiyoruz. Ne olur Allah'ım bizi bu zilletten kurtar. Şu günleri hepimizi, ümmeti Muhammed'i yeniden ayağa kalkma noktasında bir güzelliğe eriştir Allah'ım. Şu günlerin hürmetine Allah'ım, göndereceğin rahmet ve mağfiret hürmetine Allah'ım, Gazze'mize ve Kudüs'ümüze selametler ver Allah'ım. Ve biz bayrama vardığımız zaman o bayramın sevincini yaşadığımız anlarda Gazze'mizin de sevincini yaşayabilelim Allah'ım. Eğer arzın kapıları kapandıysa arşın kapılarını onlara aç Allah'ım. Senin görünmez orduların var Allah'ım. Görünmez ordularınla mazlumları sen teyit edersin. Onları da teyit eyle Allah'ım. Destekle Allah'ım. Kudüs'ümüzü güldür Allah'ım. Doğu Türkistan'ımıza selametler ver Allah'ım. Arakan'ımıza selametler ver Allah'ım. Bütün İslam coğrafyalarına sen en yakın zamanda hayırlar ihsan eyle Allah'ım. Şu cennet vatanımızı, şu güzel memleketimizi, sen bu güzel memleketi yeniden asli hüviyetine kazandırt Allah'ım. İman selametine eriştir Allah'ım. 90 milyon ülke insanının tamamına imanı, Kur'an'ı, namazı sevdir Allah'ım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevdir Allah'ım. Hususen gençlerimize ya Rab, gençlerimize sen yardım eyle. Ellerini tut onların Allah'ım. Ayaklarını sabit kıl Allah'ım. Şu gençlere imanı sevdirebilmemiz için ve anlatabilmemiz için bize imkanlar lütfeyle Allah'ım. Evlerimize huzur ver Allah'ım. Evlerimize saadet ver Allah'ım. Evlerimize sen katından bir inayet kapısı aç Allah'ım. Ehli imanın hiçbirinin evini, ocağını yakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, hastalarımız var, onlara şifalar ihsan eyle. Dertlilerimiz var, onlara dermanlar ihsan eyle. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmetler eyle. Bizlerin de ayaklarını iman üzere sabit kıl Allah'ım. Son nefesimize kadar da iman yolunda gayretten bizleri ayırma Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Gelen günleri geçmişten daha da hayırlı ve bereketli eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
6: Hacı Baba Lok.

0: model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14. Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: كونسل FM.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
4: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel FM.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane. Tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
2: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
21: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbettu lil muttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İnsanın ilk bilmesi gereken meselelerden birisi yeryüzüne niye gönderildiğidir. Ne amaçla yaratıldığıdır. Yeryüzündeki sorumluluğu, vazifesinin ne olduğudur. İnsanın yaratılma amacı belli. Yeryüzünde sınanıp denenecek olan, imtihanlardan geçirilecek olan insan her bir ferti için ayrı ayrı imtihan çeşitliği olabilir. Kişiye özel imtihanlar, sınayıp denenmeler, herkesin nefsi kendine ait, gözü kulağı, eli dili, kalpteki akıl, irade, vicdanı kendisine ait. Bir aile olarak sınanma, bir sülale olarak, bir topluluk olarak, insanlığın bir belde halkı olarak sınanmalar olabilir. Ferdi ve topluluk olarak sınanmalar olabilir. Nefis mutlak olarak zorluğu istemeyecek. Sizi zorlayacak. Hakkı görmek konusunda, okumak konusunda, nefis gözü görmek noktasında, sizin istediğiniz gibi görmek noktasında ya da Allah-u Teala'nın istediği görme noktasında göz sizi zorlayabilecek. El zorlayabilir, dil zorlayabilir. Kalpteki akıl, irade, vicdan sizi zorlayabilir. İnsan bunlarla sınanıp denenebilir. Yani kendi ruh ve beden bölümüyle sınanıp denenir. Eşiyle, çocuklarıyla, komşu akrabalarıyla sınanıp denenir. Şeytan ile sınanıp denenir. Sistemleriyle, Allah'ın hükmünü hayata sokmayanlar ile sınanıp denenir. Din adına ortalıkta her konuşan ile sınanıp denene bilinir. Nefis mutlaka kolaylığı istiyor, zorluğu istemeyecek. Nefis mutlaka bir şey haktan ise, Allah-u Teala emretmiş ise yapmada zorlayacak, şeytanın dürtmesiyle, çevrenin etkisiyle. Ama iş dünya için olursa aynı zorluk, aynı sıkıntı, belki daha fazla sıkıntı, burada nefis kolaylık gösterecek. Batıla giderken nefis onu zorlamayacak. Şeytan zorlamayacağı için, gözün batılı görmesi için, dilin batılı konuşması için saatlerce konuşacak, saatlerce dinleyecek, bıkma olmayacak. Ama iş hakka gelince nefis bir sürü bıtkınlıklar, bir sürü zorlamalar yaptıracak kişiye. İmtihan, sınanma, denenme olmadan da mükafat olmaz, olmayacaktır da. Elbette ki batıl içinde, cehennem içinde insanlar bir zorluklardan, sıkıntılardan geçiyor, bir mücadele veriyor. Tarih boyunca şirkin, küfrün içinde olanlar da hak ile mücadele veriyorlar. O zaman hakkın içinde olanların mücadelesinin karşılığında sonsuz cennet nimetleri verilecekse, işin içinde sonsuzluk var ise, o zaman bu çekilenlerin bir kıymeti olmaz. Yani kişinin gözüne büyük gelmez. Kazancın büyüklüğünü görebilen, bugünün küçük imtihanlarından, elden, gözden, dilden gelen sıkıntılardan, şeytandan gelen dürtmelerden, çevresinden gelen sıkıntılardan ahvah eden, zorlananın sonsuz ahiret bakışı zayıftır. Karşılığını sonsuz ahirette alacağını bilen, bunu içselleştirmiş olan bir mümine dünyanın küçücük ve geçici zorlukları sıkıntı verse de ahvah ettirmez. Sahabe Mekke'de sıkıntılar içerisinde, eziyetler, işkenceler altında Allah'ın yardımı ne zaman, hani zorlanıyoruz dendiğinde Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın yardımı yakın. Hem ayette var, siz acele ediyorsunuz. Sizden önce nice ümmetler vardı. Daha kötü sıkıntılar içindeydiler. Çukurlara gömülüp demir testereyle başları ikiye yarılır. Demir taraklarla derileri, etleri parçalandı sinirlerine varıncaya kadar. Onlar inançlarından, dinlerinden dönmezdiler. Şimdi verilen geçmişten nice örneklere, ateşe atılma pahasına Ashab-ı Uhdud'a bakın. Firavun gibi bir zalimin karşısında iman eden sihirbazlara bakın. Nice değerlerini terk eden tarihteki nice örnekler. Bildiğimiz, bilmediğimiz, bize ulaşan, ulaşmayan nice mücadeleler. Hepsinin Allah'a güvenme, sonsuz ahirete bakışlarındaki samimiyet. Geçici olanın bir kıymetinin olmadığını anlıyorlar. Sonsuza talip olanın geçici olanla işi olmaması lazım ya da orada takılmaması lazım. Şu an dünyada ne oluyorsa olsun hepsi geçici. Herkesin kendi bulunduğu yerdeki sorumluluğunu yapıp yapmadığı bütün mesele budur. Herkes kendi payına bakması gerekir. Dolayısıyla nefis mutlaka cimriliği emredecek. Bir şeyi dinlerken kulak, konuşurken dil, iş yaparken el mutlaka sizi zorlayacak, bizi zorlayacak. Tegabun suresinin 15 ve 16. ayetinde bu nefsin kişi zorlamasıyla alakalı, mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. İnsan yeryüzüne sınanmak, denenmek için gelmiş. O zaman insanı zorlayan, imtihanın en büyüğü şeytan değil. İnsanı en çok zorlayan, sizin için birer imtihan, mallarınız ve evlatlarınız. Yerine göre eşiniz, çevreniz, komşu, akrabalar, nefisinizdeki, bedeninizdeki olan sıkıntılar da olabilir. Ama insanın mal ve evlatları birer imtihan. Mal kazandıkça bizi dünyaya mı bağlıyor yoksa ahirete mi? Evlatlar çoğaldıkça bizi dünyaya mı bağlıyor, ahirete mi? Verilenler kimin yolunda kullanılıyor ise ona bakılması lazım. Bizi dünyada kibre, gurura, hasete mi götürüyor kazanılanlar? Övünç haline mi getiriyor? Yoksa bunlar benim için birer imtihan vesilesi? Allah malı vermekle, vermemekle, çocuğu vermekle, vermemekle bunlar üzerinden beni sınayıp deniyor. Bakalım nasıl bir evlat yetiştireceksin? Onlardan gelen sıkıntılara katlanacak mısın? Evlada sevinen sonrasındaki sıkıntıları gördükçe, sıkıntı gelecekse yetiştirmenin bugünkü zorluğu açısından, malı kazanmanın zorluğu, korumanın zorluğu, nasıl harcanıldığının sorumluluğu yüktür. Malı olmayan, evladı olmayan sınanır, imtihanda olunur denirken oysaki Rabbimiz mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihan. Onların hepsi birer sınanma amacı. Mesele bunlarla ahiretin hangi tarafını kazanıyoruz, cennet ya da cehennem? Mal ve evlat Allah'ın yolunda mı yoksa insanların yasa ve yollarında mı yetiştiriliyor, kazanılıyor, harcanılıyor? İmtihanın sonucunda ya cennet ya cehennem kazandıracak mal evlatlar. Çünkü malların devamlılığı nereye harcanıldığından dolayı bir vesile oluşulacak. Mal bir yere infak edilir, harcanacak. Bir yerin varlığı, devamlılığı için kullanılacak. Evlat da yetiştirilecek. Mal ve evlat bizden sonraki amel defterimizin devam etmesini sağlayacak unsurlar. Onun için ciddi birer imtihan. Ayetin devamı, Allah'ın katında ise büyük bir mükafat vardır. Bunlar sizin için imtihan, Allah katında büyük bir mükafat vardır. Yani dünyadaki mal ve evlat sizin için büyük bir mükafat değil, niceler öyle görse de. Hayır, asıl mükafat, asıl kazanç ahirette Allah'ın katında. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Yani gücünüzün yettiği kadar takvalı olun. Malı kazanırken, harcarken Allah'ın gördüğü, Allah'ın lütfettiği, onun ikramı, ihsanı, lütfu olduğu bilinciyle o mala, o evlada bakın, öyle yetiştirin, kullanın. Bu takva olur. Onun emrine uygun kullanılıyorsa bir şey, emir ve yasaklarına uygun, bu takva olur, bir sakınma olur. Çocuk üzerinden gelecek dünyada ve ahiretteki hesaptan sakınan çocuğu İslam üzere yetiştirir. Malın dünyadaki kazanımı ve ahiretteki hesabını bilen, getirisini düşünen, malın imtihan olduğunu bilir, o malı istenildiği şekilde gücü kadar harcama gayretinde olur, Allah'ın emri doğrultusunda. İşte bu takva bir sakınma, mal ile sakınma, harcamaya da sakınma. Malı harcıyorum, acaba bu yasak içine giriyor mu? Yasak yolda harcıyor muyum? Yasak yoldan kazanıyor muyum? Çaba gayreti sakınmayı getirir, işte bu da takva olur. Dinleyin, itaat edin ve kendiniz için hayır olarak infak edin. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun, gücünüz yettiği kadar takvalı olun. O zaman herkesin gücü farklı, mal gücü farklı, evlat gücü farklı, çevre gücü, bilgi gücü farklı. O zaman herkes gücü kadar emir ve yasağa uyacak, yani takvalı olacak. O zaman takvalı olabilmek için, emir ve yasağa uyabilmek için ayetlerin devamı ne diyor? Dinleyin ve itaat edin. O zaman dinlemeden takvalı olunmaz. Emir ve yasağı bileceksin, bilmek için dinlemek gerekir. Dinleyin, itaat edin. Tamam, dinlediniz, öğrendik, anladık, kavradık. Şimdi de onun gereğini yerine getirin. O emre boyun eğin. Dinlediğiniz, duyduğunuz o emir neyse ona boyun eğin. O emrin gereğini yerine getirin. Yani itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, harcayın. Bir şeye harcıyorsanız kendiniz için. Harcadığınız ne ise bunun karşılığını göreceksiniz. Kendiniz için harcayın diyor Rabbimiz. Kendi ahiret kazanımınız, sonsuz ahiretiniz için. Devamı Tegabun suresinin 15 ve 16. ayetleriydi. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuş olursa, işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendisidir. Kendileridir buyuruyor Rabbimiz. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuş olursa, o zaman ayetlerin gerisine bakıyoruz. Mal ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. O zaman bu malları kazanırken, kazandık, elimizdeki kazandığımızın azlığının çokluğunun önemi yok. Ya da çocuklarımız Allah yolunda kullanılır, yetiştiriliyor ise, mal Allah yolunda harcanıyor ise, nefis cimrilik yaptırmıyordur. Nefis malı kazanırken cimrilik yaptırmaz. Dünya için, zevki için harcarken binleri, on binleri, yüz binleri nefis cimrilik yaptırmaz ele. O malı harcarken, kazandığı gibi harcarken, ama Allah'ın dini için 3-5 kuruşun hesabını yaptırıyorsa, eliniz size cimrilik yaptırıyorsa, burada problem var. Nefis ele cimrilik yaptırır. Dünyalıklar için, batıl şeyler için. Şu an İsrail bir avuç mümine Gazze'de zulüm yapsın, öldürsün, parçalasın diye milyar dolarları akıtıyorlar. Dünyanın nice ülkeleri de buna ses çıkarmıyorken, orada onlar cimrilik yapmıyorlar Müslümana zulüm için, dünyalıklar için. Müminler olanlara yardımından dolayı elleri cimrilik yapıyorsa kendi zararlarına. Bir bakın bakalım eller ne kadar müminlere yardım ediyor. Kendinize olsaydı o zulüm, çoluk çocuğunuza olsaydı o elimiz cimrilik yapar mıydı? Hakkı söylemek noktasında batıl, hakkı batıl olan ne ise bunu söylemekten çekinmiyor. Hakimiyet bize ait diyecek kadar. Dilleri cimrilik yaptırtmıyor. Ama mümin hakkı söylerken diller cimrilik yapıyorsa, kulaklar hakkı dinlemede cimrilik yapıyorsa, 5 dakika 10 dakika bir hakkı dinlemeye tahammülleri kalmamışsa, neyin mücadelesi, cehdi, gayreti? Birkaç sayfa Kur'an okumaktan aciz, yarım saat, bir saat bir sohbeti dinlemekten aciz, nefisler kulaklara cimrilik yaptırıyor ama batıl şeyleri ya da batıl olmasa da dünya olan işlerini, dünya kazançlarında kulak cimrilik yaptırmaz, dil konuşmaya cimrilik yaptırmaz, göz görmede cimrilik yaptırmaz ama hakkı görmede, hakkı okumak konusunda göz cimrilik yapıyorsa burada bir problem var. Kalplerdeki akıl, irade, vicdan çalıştırılmıyorsa, akıl değerlendirme, dünya için akıl çalıştırılıyor, muhakeme, muhasebe, hesap kitap yapıyor, irade çalıştırıyor, vicdan çalıştırılıyor ama Allah'ın dini için, ahiret için akletme, muhakeme, muhasebe yapılmıyor ise, ahiret kazancı için bugün dünyada mücadele verilmiyor ise, irade ile mücadele, girişim yapılmıyorsa, vicdanlar sorgulamıyorsa, rahatsız olmuyorsa, nefis cimrilik yaptırıyordur. Onun için Rabbimiz, kim nefsinin cimriliğinden korunmuş olursa kurtuluşa ermiştir buyuruyor. O zaman malına, makamına, din adamına, siyasi liderine, nefsine, gücüne, imkanlarına güvenip tevekkül etmede nefis cimrilik yapmıyor. Ama Allah'a güven meselesinde, tevekkül meselesinde nefis cimrilik yapıyor. Allah'a has kılamıyor o nimetleri, ondan bilemiyor, bildirtmiyor. Kendine mal ettiriyor. İş imana gelince nefis cimrilik yaptırıyor. Allah Rab, İlah, Malik, Melik, Veli, Vekil olarak birlemede nefs, kalbe cimrilik yaptırıyor. İradeyle iş yapmada cimrilik yaptırıyor. Vicdanla sorgulamada ve süreklilikte cimrilik yaptırırken, iş dünyalıklar ve batıllar için, geçici olan dünya nimetleri için, dünyada kalacak şeyler için nefis cimrilik yaptırmıyorken, sonsuz ahiretin kazanımı için nefis cimrilik yaptırıyor ise ve bunu da mümine yaptırıyor ise burada problem var. Meseleyi kavramamış, kafir, müşrik olan, layık demokrat olana nefis cimrilik yaptırabilir. Şeytan o konuda onu saptırabilir. O kurtuluşa eremez zaten. O zaman kurtuluşa ermenin ölçüsü, nefis bize kalbimizi, akıl, irade, vicdanı çalıştırma konusunda cimrilik yaptıramaması lazım. Allah'ın dinini yaşamak konusunda, salih amele dönüştürmek konusunda el, dil, göz, kulak ne ortaya koyuyor ise hepsinin bir ameli vardır. Karşılığını ahirette almak üzere yapılıyor ise salih amel olur. Nefis mutlaka cimrilik yaptıracak. Bir başkasının diline cimrilik yaptırıyorsa hakkı konuşma birinin eline yaptırıyordur. Hak adına kullanmak, infak harcamak konusunda, Allah'ın dini yeryüzüne yayılsın konusunda, birini dinlemek konusunda, kulağına birini görmek konusunda göze cimrilik yaptırıyordur. Birisi zihnine, zekasına dünya ile ilgili bir sürü bilgileri doldurur ama dinle alakalı, Kur'an ve sünnetle alakalı zekasına bilgiyi doldurmuyor ise nefis cimrilik yaptırıyor. Birkaç ayet hadis bilmeyen, okumayan kişilerin zihni mutlaka başka bilgiyle doldurulacak. Dolayısıyla verilen her bir nimetin ne amaç ile kullanıldığı önemlidir. Hepsi birer imtihandır. Yani Tegabun suresinin 15 ve 16. ayetleri de 15. ayette mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Elimiz de birer imtihan aracı, göz, kulak, dil de birer imtihan aracı, kalpteki akıl, irade, vicdan da birer imtihan aracı. Nasıl kullanıyoruz, kimin için, kimin yolu, yasası için kullanıldığımız önemli. Çünkü dünyalıklar için nefis cimrilik yaptırmaz ama iş ahirete gelince nefis, şeytanın dürtmesiyle, vesvesesiyle, iki ayaklı ve görmediğimiz cinlerden olan şeytanların vesvesesiyle nefis cimrilik yaptırır. 1.000 lira vereceğiniz, verebileceğiniz bir yerde, zorlayıp 10.000 lira verebileceğiniz bir yerde 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira verdirtiyor ise o nefis, ama iş dünyaya gelince bir gezmeye, pikniğe, herhangi bir şeye, binleri, 10.000'leri bir eşyaya, evinizde bozulmamış, eskimemiş, delinip yıpranmamış nice eşyaları nefis size değiştirirken cimrilik yaptırmaz. Evin içindeki tadilatlar, eşyaların değişmesi, arabanın değişmesi, daha üstüne geçmesi ilahir. Dünyalıklar için nefis cimrilik yaptırmaz iken, Allah'ın dini müminler için ve ahiret, kişinin kendi ahiret kazanımı için nefis cimrilik yaptırabiliyor ise bir mümine sorgulamak lazım o nefsi. Âl-i İmrân suresinin 180. ayetinde, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyler hususunda cimrilik yapanlar. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği, kendi katından istediği kadar verdiği şeyler hususunda cimrilik yapanlar. Lütfundan bize akıl, irade, vicdan, göz, kulak, el, ayak vermiş, lütfundan dilemiş, vermediği kulları da var. Lütfetmiş, insan olarak yaratmış, lütfetmiş, araba, ev ihsan etmiş, mal, mülk vermiş. Lütfundan verdiği şeyler hususunda cimrilik yapanlar. Lütfundan bedene de ruha da bir takım şeyler verilmiş. Lütfundan çocuk vermiş, mal mülk vermiş. Lütfundan dilediği kadar zaman vermiş. Bedensel güç imkan vermiş. Konuşma kabiliyeti yeteneği vermiş. İşitme yeteneği vermiş ilahir. Bunda hususunda bu verdiği şeyler hususunda lütfundan cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu sakın zannetmesinler. Bilakis bu onlar için şerdir. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Âl-i İmrân 180. ayet idi. Kişinin bedeninde, çocuk olarak, zaman olarak, ruh bölümünde, akıl, irade, vicdanda her ne lütuf bize verilmiş ise, lütfundan verdiği şeyler hususunda neden istifade ediyor isek, ne ile dünya hayatının devamlılığını sağlıyor isek, ne bizim için faydalı istifademizde ise seviniyor, övünüyor isek, bu konuda Allah yolunda kullanmayan, aslında cimrilik yapmamak, bize lütfedilen, verilen, yaratılan ne ise, lütfedilen ne ise, veriliş ve yaratılış amacına uygun kullanılıyor ve harcanılıyor ise, bu ihsandır. Bu infaktır, harcamadır. Karşılığı ahirette alınacaktır. Yaratılış amacına uygun kullanılmayan her şeyde cimrilik yapılmıştır. Malın bir veriliş amacı var, çocuğun veriliş amacı var. Gözün, kulağın, elin, bedendeki ve ruhtaki akıl, irade ve vicdanın veriliş amacı var. Yaratılış amacı ve lütfediliş amacı var. Bu lütfediliş, veriliş amacına uygun, yaratılış amacına uygun kullanılmıyor ise orada cimrilik yapılmıştır. Çünkü yaratılış amacına uygun kullanmadığımız ne ise o başka bir amaçla mecbur kullanılacak. Göz görmek zorunda, kulak işitmek, el bir şey yapmak, dil konuşmak zorundadır kabiliyetleri varsa. Kalpteki akıl, irade ve vicdan mutlaka çalıştırılacak. İnsan inanmak, sevmek, kızmak, nefret etmek zorunda. Birine güvenmek zorunda. İş, dünyalıklara tevekkül, vekil kılma, güvenme konusunda cimrilik yok. Ama Allah'a güven konusunda alabildiğine cimrilik var. Dolayısıyla yaratılanın yaratılış amacına uygun kullanılır ise bu infak olur, lütuf harcama olur, ihsan olur bir başkası için, kendi nefsimiz için ahirete kendimiz, kendi faydamızı ihsan etmiş oluruz aslında. Bir başkasına ihsanımız, iyilik, güzellik yapışımız, anlatmamız, yardımımız aslında ahirette kendimize lütuftur, ihsandır. Aslında bugün bir başkası için infak edilen, harcanılan kişinin ahireti için kendine harcadığıdır. Harcamadığı da kendinedir. Batıl için bugün savunan, destekleyen, harcayanlar zamanını, enerjini, dilini, maddi imkanlarını, gücü neyse bugün dünyada İslam adına cimrilik yaptığını batıl için kullanacak. Neyi kullanmıyorsa İslam adına, Allah'ın dini adına. Dolayısıyla insan ya hak ya da batıl adına, ya cenneti ya da cehennemi için cimrilik yapacak ya da oraya hazırlık, infak yapacak, harcayacak. Kendine verilen ne ise bedende, mal, mülk, nimet namına, çoluk çocuk namına ne ise, bunu Allah'ın yolunda kişi kullanmıyor ise, yaratılış amacına uygun yetiştirmiyor, harcamıyor, kazanmıyor, kullanmıyor ise cimrilik yapmıştır. İşte bu cimrilik yaptığı o şeyler, o mal, mülk, çoluk, çocuk, bedendeki göz, kulak, akıl, irade, vicdan ne ise, neyi hak uğruna kullanmıyorsa cimrilik yapmış, sakın diyor bunları kendileri için hayır zannetmesinler. Mal, mülk, makam, mevkiler, bilgileri var, hak için kullanmıyorsa sakın bunu diyor Rabbimiz kendilerine hayır zannetmesinler. Dünyada geçici bir menfaatlenme, bilakis bu onlar için şerdir. Niye? Ahiret noktasında. Allah-u Teala soracak, bu aklı nasıl kullandın, iradeyi ne için kullandın, bu el ne iş yaptı? Hele gel bakalım, bu el sana verdim, el vermediğim kulum bu, sana verdim. Dil vermedim, sana dil verdim, bu dili nasıl kullandın? Dünyada konuşan bir dil, meramını anlatan bir dil, savunan bir dil, ahirette bakalım ne hale gelecek o dil? Yaratılış amacına uygun kullanıldı mı? Bugün hayır gibi gözüken konuşma bu dil, görme, işitme, zeka, bakalım ahirette hesabı nasıl olacak? Bugünden nasıl kullanıldığımız önemlidir. Allah adına kullanılmayan, onun emri doğrultusunda kullanılmayan her bir nimet, lütuf, cimrilik yapılmıştır. Bu kişi için şerdir diyor Rabbimiz. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Neyi Allah'ın yolunda harcamamış ise, neyi yaratılış amacına uygun kullanmamış ise boynuna dolanacakmış.

dünya onunmuş gibi davranıyor. Beden ona aitmiş gibi davranıyor. Emanet olduğunu, geçici olduğunu, birinin lütfu olduğunu unutuyor. Gündeminde bile yok dünya insanının çoklarının. Bedeni kendi malı gibi, kendi kazanmış gibi kullanıyor. Dünyayı kendisi var etmiş, meydana getirmiş gibi dünyayı hoyratça kullanıyor. Hepsinin birer hesabı var. Yine ayetin sonu, Âl-i İmrân suresi 180. ayetin sonu, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. O zaman herkes nasıl kazandığı, verilenleri nasıl harcadığının, ahirette ne gönderdiğinin hesabını yapsın. Çünkü Rabbimiz Allah hep yaptıklarınızdan haberdar diyor. Ne demek bu? Yaptıklarınız her şeyden haberdarız, kayda alınıyor ve her biri hesap, her birinden hesap çekeceksin, hesap sorulacaksınız. Hesabını hepsinin vereceksiniz mesajı verilir. Nisa suresinin 36 ve 37. ayetinde de Allah'a ibadet edin, ona boyun eğin, gönülden isteyerek, huzurunda kıyam, ruku ve secdeye ederek kendinizi aşağılama fiil eylemini sadece ve yalnızca Allah'a boyun eğerek yapın. Onun emrine uyun. Yani ibadeti sadece Allah'a yapın. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşuya, yakın komşuya, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalana, sahip olduğunuz hizmetkarlara, kölelere iyilik edin. İhsanda bulunun. Onlar için harcayın. Sadece kendiniz için değil. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Bunlar cimrilik edenler ve insanlara da cimriliği emredenlerdir. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Akledene, Nisa suresi 36 ve 37. ayet. Allah'a ibadet edin. İbadet, birine boyun eğip onun hükmünü, sözünü gönülden isteyerek yerine getirmek. Birinin karşısında kendisini aciz, muhtaç hissedip aşağılamaktır. Birini üstün, kendinizi aciz görüyor ve ona itaat ediyorsanız, boyun eğip emrini yerine getiriyorsanız, bu ibadettir, bu sadece Allah'a yapılır. İbadet kime yapılmış ise verilen her şey onun yolunda kullanılır. İbadet kime yapılmış ise Allah'tan başka Allah'a şirk koşulmuştur. Çünkü ayetin devamı, ona hiçbir şey ortak koşmayın. İbadet Allah'a yapılır ise, yani boyun eğmek, hükmünü, sözünü dinleme işi, emrettiğini yerine getirme, inanç ve amel konusunda emredilen Allah'ın istediği gibi ise ona ortak koşulmamış olur. İbadet Allah'a olması için Allah'a boyun eğeceğiniz, itaat edeceğiniz, kurallarına, yasasına uyacağınız, o itaat ve ibadeti Allah'a yapabilmek için hakiminizin Allah olması lazım. Hakimiyeti ona vermiş olmanız lazım. O zaman o sizin inanç ve amellerinizin nasıl olacağının kararını o belirler. Hakim o olur. Sevk ve idare eden Rabbiniz o olur. İtaat etmekle ilahınız o olur. Sonra ona sığınır, yardım istersiniz, koruyup gözeten, bilirsiniz, veliniz o olur. Sonra güvenip hayatınızı teslim edersiniz, vekiliniz o olur. Dolayısıyla kim hakim ise, yasa koyucu, emreden ise, ibadet oraya, bütün sıfatlar da oraya geçecektir. Allah'ın onlarca sıfatı onlara verilecektir ve Allah'a eş koşulacaktır. Ondan sonra ayetlerin verdiği mesajı kişinin yapıp yapmamasının bir önemi kalmıyor. Çünkü ibadet, boyun eğme, emri yerine getirme, Allah'a teslim edilecek, onun hükmüne, yasasına göre olacak ve Allah'a eş, benzer, denk sıfatlarında koşulmayacak. Ondan sonra, bu gerçekleştirdikten sonra, kişi inancı Allah'a birleme işini, sıfatlarıyla birleme işini yaptıktan sonra, ona boyun eğme işini, son anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşuya, yakın komşuya, yanında bulunan arkadaşa, samimi olduğu, yolda kalana, sahip olduğu elinin altındaki köleye, işçiye, çalışana, hizmetkarına, neyse, bunlara iyilik edin, ihsanda bulunun diyor. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. İmkanınız, gücünüz ne ise onları da bunlardan istifade ettirin. İyilik, maddeten iyilik yapın. Tebessümde bulunun, ilgi, alaka gösterin, sevincini, üzüntülerini paylaşın. İhsan sadece maddi yardım değildir. Nasıl ki zekanızı, elinizi, gözünüzü,

0: gözünüzü, kulağınızı, dilinizi kendiniz için kullanıyorsanız, kalpteki akıl, irade, vicdanı, merhameti eşinize ve çocuklarınıza kullanıyorsanız, buradaki sayılanlar için de kullanın. Kendi dünyadaki ve ahiretteki faydanıza, dünyada ve ahirette bize fayda sağlasın diye ne harcıyorsak, ne yapıyor isek, bunlardan, bu harcadıklarınızdan anne babaya, akraba, yetim, yoksullara, komşuya, yakın uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalana, sizin hizmetinizde bulunanlar, kimse, hepsinde istifade ettirin demek. Dilinizle çoluk çocuğunu istifade ettiriyorsanız, diğerlerine de dilinizden istifade etsinler. İlminizden, zamanınızdan istifade etsinler. Arabanızdan, maddi imkanlarınızdan, evinizden istifade etsinler. Eviniz sadece sizin barındığınız yer değil, müminlerin de ders, sohbet yaptığı, ziyaretleştiği yerler olsun. Sevginin, muhabbetin, ilgi, alakanın paylaşıldığı evler olsun. Kendimize istediğimizi, bu vasıfları sayılan, yani vasıfları değil, kendileri sayılan yakınlara, irtibatta olduğumuz insanlara da kendimiz için harcadığımızı onlar için de. O zaman anne baba, akraba, yetim, yoksullara, akraba olan komşuya, yakın komşuya, arkadaşa, yolda kalana ve bizim hizmetimizde olanlara iyilik yapmak, iyilik ise o zaman Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. O zaman onlara yapılacak en büyük iyilik onlara tevhidi anlatmaktır, Allah'ı birlemeyi anlatmaktır. Allah'a boyun eğip onun hükmünü yalnızca ve sadece onun hükmünü dinlemek, sadece onun karşısında boyun eğmek, kıyam, ruku, secde yapmak, ibadeti Allah'a yapmak, sıfatlarını ona has kılarak şirk koşmamak onlara anlatılacak en büyük iyiliktir. Dilin onlara yapacağı en güzel iyiliktir. Sonra elin yapacağı yanlışlardan çekip çevirmek, doğruya sevk etmek, kulak ile onların ihtiyaçları, sıkıntılar varsa zaruretlerini dinlemek, dil ile nasihat etmek, göz ile onları görmemezlikten gelmemek, düşmüş görmemezlikten geliyor, sıkıntısı var ya, bana şimdi gidersem bir şey ister, para ister, araba ister, şunu bunu ister, işim var, gücüm var diyenin zamanını, enerjisini, bilgisini, gözünü, kulağını onlar için de harcaması ihsandır. İhsan sadece bir maddi yardımda bulunmak değildir. Onların da kalplerinde, ruhlarını okşamak, sevmek, ilgi, alaka göstermek, tebessümde bulunmak hepsi birer ihsandır, iyiliktir. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. O zaman bir kişi Allah'a şirk koşuyorsa, onun sıfatlarını ona veriyorsa, kibirlenmiş, böbürlenen birisi. Allah'a boyun eğmiyorsa, kibirlenmiş, böbürlenen, övünen bir kimse. Anne baba, akra, yetim, yoksul, dara düşmüş, sıkıntıda olan, muhtaç sahibi insanlara yardımda bulunmuyorsa, merhamet etmiyorsa, görmezlikten geliyorsa, işitmezlikten geliyorsa, işitmiyor ise, elini uzatmıyor ise, bu onun kibrinin ve kendindeki verileni övmesinin bir sonucu. Malıyla, mülküyle kendini övüyor, ilmiyle övüyor, düşenin yanında değil. İşte diyor, bunlar, ayetin devamı, bunlar cimrilik edenler. Maddeten cimrilik, diliyle cimrilik, eliyle cimrilik, kalben, akıl, irade ve vicdanıyla cimrilik, sevgi, muhabbet yapmayarak cimrilik, zamanını onları kullanmayarak cimrilik. Bunlar cimrilik yaparlar. Kendi istifade ettiklerini, beden ve ruhtaki maddi güç, imkan, makam, mevkilerini neyse kullanmayıp, insanlara kullanmayan cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Bırak, sen bir iyilik yapan sen misin? Bir siz mi, sen doğruyu anlatacaksın, ha? Bunlar düzelmez etmez, boşver bunları, geç diyen kendi yapmıyor, yapılmasına da vesile olmuyor. Yapılmamasını istiyor, cimriliği de emreder. Dilinizi anlatmanıza engel olur. Yani işi gücü bıraktır, millete davet, tebliğ mi yapacaksın? İşin gücün başka yok mu? Çoluğuna çocuğuna bak, kendine bak diyen kendi yapmadığını, sizin de yapmanıza engel olur. Kendi anne babasına, akrabaya, komşulara ihtiyaç, kendine kullandığını etrafındakilere kullanmaz, sizin de kullanmanızı istemez. İşte bu kibirlenen ve övünen kimselermiş. Kibir, kendini Allah'ın sıfatlarını görür, hakimiyet bana ait, kendi hayatımın üzerine kural ölçüyü ben koyarım, nasıl inanacağımın, yaşayacağımın, kazanacağımın, harcayacağımın, bedendeki uzuvlarımı, kalpteki uzuvları nasıl kullanacağımı benim kontrolüm, ben istediğim gibi kullanırım der, insanlara da öyle kullandırtırır. Kendisi müşrik kafir olduğu gibi ister ki siz de müşrik kafir olun. Kendisi infak etmez, harcamaz, cimrilik eder. Allah'ın dini için onun yolunda ve o yolunda olanlara kullanmaz. Mazlumun yanında olmaz. Olunmasını da teşvik etmez. Orada da cimrilik yapar. Hem kendi cimriliğini yapar, insanların da cimrilik yapmasına, kullanmasına engel olmaya çalışır. İşte Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Kendine kullanıyor, bir başkasına kullanmadığı zaman bunu gizlemek diyor Rabbimiz. Aklı insanlar için kullanmaz, zekayı kullanmaz, zamanı gizler kullanmaz, maddi imkanlarını kullanmaz. Bilgisi vardır, insanların faydası için kullanmaz. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Küfür ne? İşte Allah'ın verdiği o nimetleri bir önce ne dedi? Gizlemek. Gizlemek küfürdür. İnsanların menfaatine kendisi için kullandığı ne ise bunu diğer etrafındaki insanların menfaati için kullanmamak, gizlemektir. Bu da küfürdür. Kafirlere alçaltıcı bir azap vardır. İsra suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz sakın elini boynuna bağlamış yapma, cimrilik etme. Onu tam da açma. Ne elini tamamen aç, boynuna bağlı, sırf kendinde tut, ne de tamamen aç, saçıp savur. İsraf etme. Aksi takdirde pişman olmuş ve kınanmış olarak oturup kalırsın. Şimdi infak edilecek, harcanılacak. Kişi bir başkasının hidayeti kurtulması için gece gündüz koşturuyor, kendisi perperişan. Kendisi şirkin küfrün içinde. Bir başkasının kazanması için mücadele ediyor, kendi ve çoluk çocuğu perişan. Kendi ahireti perişan, bir başkasını kurtarma çabasında. Ne elini boynuna bağlı kıl, ne cimrilik et. Kendi istifade ettiğin ne ise, kendi istifade ettiğin ne ise, bunu kullanmak konusunda, insanları anlatmak, istifade etmek konusunda cimrilik yapma, ne de tamamen açıp saçıp savur. Zamanını insanlar için kullanır. Zamanını insanların ihtiyaçları, bir takım şeyleri için kullanır. Kendi ahireti için zamanını kullanmamış ise sonra pişman olmuş, kınanmış bir halde oturup kalır. Sonra ahirette bakacak ki zamanını kendisi için, kendi ahireti için kullanmamış. Kendi kurtuluşu için. Dilini, gözünü, kulağını, elini kendi ahiretindeki kurtuluşu için kullanmamış. Kendine cimrilik etmiş, bir başkasına saçıp savurmuş, bir başkası için kullanmış. Malını, mülkünü bir başkasına kullanmış, kendine, kendi ahireti için kullanmamış. Dünyalıklar için harcamış, ahireti için harcamamış. Cimrilik, elin, gözün, kulağın, maddi imkanları, her şeyin kullanılması tamamen de saçıp savurma. Kazandıklarından ahiret yurdunu ara diyordu başka bir ayette Rabbimiz. Dünyadan da nasibini unutma. Belki o ayet gelir. Evet, dünyada da nasibini unutmayacak. Ama asıl sonsuz ahiret için ne harcandığı, ne hazırlandığı, gönderildiği önemlidir. İsra suresinin 100. ayetinde de ki, ne diyecekmişiz? Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, yani Allah'ın kendi hazinelerine, rahmetinin sonsuz ve sınırsız hazineleri, buna siz sahip olsaydınız yine de harcamaktan korkar, onu tutardınız. Doğrusu insan çok cimridir. Subhanallah. İnsanın yapısını görüyor musunuz? İnsan olma, o gelecek kaygı, endişesi, sahiplenme duygusu, hırs. De ki diyor, yani sizin malınız, mülkünüz, makamınız, imkanlarınız, bilginiz var. İlminiz var, tecrübeniz var vesaire. Bedeniniz, kullanabildiğiniz nimetler var. De ki onlara, kendindeki nimeti bir şey sananlara, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, ilim konusunda, mal mülk konusunda bir şey ol deyip hemen oluverecek. Böyle bir imkan sizin elinizde olsa, her ol dediğiniz o an olabilecek bir güçte olsanız, yine harcamaktan korkar, onu tutardın. Biriktirir dururdunuz. Bak, sonsuz rahmet hazineler sizin elinizde olsa, yine dün o harcamasını tutardınız. Şimdi o zaman insanı anlamak lazım. Doğrusu insan çok cimri. Önce insanı tanımak lazım. Demek ki insanın yapısında onu zorlayan, imtihan yeri zorlayan bir yapı var. Sonsuz ve sınırsız hazineyi elinde bulunduracak imkanı da olsa, yine o korkarak kaybetme endişesi, yok olma endişesi, gelecek kaygı ve endişesinden korkarak yine onu tutar biriktirir de diyor. Çünkü insan cimri. O zaman insanın bu cimrilik yönünü, malı biriktirme, gelecek kaygı ve endişesini bir durdurması lazım, bir frenlemesi lazım, bir kontrol altına alması lazım. Yoksa kınadığı kafir, müşrik bu ayetin bildirdiği Allah'ın hazineleri, sonsuz sınırsız hazineler elinde olsa yine korkar, onu biriktirir, elinde tutardı diyor. O zaman bugünün dünya insanlarını anlaması kolay. Çünkü Allah-u Teala böyle bir basıf, böyle bir donanım ile donatmış insanı. İnsanın da bunu yenmesi, bununla mücadele etmesi lazım. Nasıl olacak bu? Mutlak ve sadece Allah'a tevekkül edecek, güvenecek. Sonra onun takdirinden başkası olmaz diyecek, mesele bitecek. Fatır suresinin 32. ayetinde, sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan kimi kendilerine zulmeder, kimi orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur. Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Miras bıraktık. Bugün bakın, Kur'an-ı Kerim kimlere miras? Gerçekten Kur'an'ı hayatının programı yapmış, ölçüsü yapmış, inancının ölçüsü yapmış. Belirli insan peygamberlere bırakmış, peygamberlerin devamında da müminlere. Herkese mi? Herkese miras bırakılmamış bu kitap. Seçtiklerimize diyor. Müminler Allah'ın seçtiği. Müminlerin içerisinde herkes bu kitaba sarılmamış. Niceleri Kur'an'ı mehcur bırakmış. Terk etmemiş, elinin altında ama çoğuyla istifade etmiyor. Çoğunu ayetlerin uygulamıyor. Gündeme almıyor. Almadıklarını mehcur bırakıyor. Seçilenlere Kur'an miras bırakılmış. Onlardan kimi kendisine zulmeder, Kur'an eli altında istifade etmiyor. Kimi de orta yolu tutmuş. Orta yolu tutmuş. Bir kısmına uyuyor, inanç noktasında uyumuş, ameli zayıf, ahlakı zayıf. İbadet ve ahlaklarda güçlü, tevekkülü zayıf, samimiyeti zayıf, ahirete bakışı zayıf, ilahir. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmiş. Malını, mülkünü, bedenindeki uzuvları, aklını, iradesi, vicdanını, zekasını, zamanını, enerjisini, gücünü alabildiğine kullanarak öne geçmiş. İşte diyor, bu büyük bir lütuftur. Tabi bu müminler içerisinde nefsine zulmeden mümin ama çoğu meselede gereğini yapmamış. Kim orta yolu tutmuş. Ne çok ileri geçebilmiş ne de zulmede zayıf kalmış, orta bir halde gidebilmiş. Kimi de hayırlarda öne geçmiş. Bunlar çok azdır. Bak bu üç zümre müminlerin içinden. O zaman müminlerin içinden de cimrilik edenler var. Nefsine zulmetmiş. Verilen nimeti gereği kadar Allah yolunda kullanmamış. Kimisi orta halli olmuş, kimi de bunda öne geçmiş. Zamanını, bilgisini, maddi imkanlarını, kullandığı, istifade ettiği ne varsa verenin yolunda kullanma çabasında olmuş, öne geçmiş niceleri. Bunlar çok az. İşte diyor, bu büyük bir lütuf. Hadis suresinin 23 ve 24. ayetinde de Rabbimiz, bu kaçırdığınıza üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdikleriyle de sevinip şımarmamanız içindir. Yani bazen nimet veriyor, bazen alıyor, bazen galibiyet, bazen mağlubiyet, bazen hastalık, bazen sağlık, afiyet. Bu kaçırdığınıza üzülmemeniz için. Niye? Allah Teala bazen veriyor, bazen sınayıp deniyor. Bazen genişletiyor, bazen daraltıyor, yükseltiyor, alçaltıyor. Allah'ın size verdikleriyle sevinip şımarmamanız içindir. Evet, o zaman sürekli sağlık, sürekli maddi imkanların çoğalması, bilginin çoğalması, bir takım şeyler arttıkça kişide şımarıklık da gündeme getirebiliyormuş. Bak müminlere diyor Rabbimiz, bu verilenlerle şımarmamanız için bazen Allah sizden alıyor. Allah devlet nimeti veriyor, şımarıyorsunuz, devletinizi geri alıveriyor. Bazen savaşta galip oluyorsunuz, biz savaşta kazandık demeyesiniz, şımarmayasınız diye bazen de sizi mağlup kılıyor. Bazen Bedir, bazen Uhud. Bazen varlık, bazen yokluk. Fakirlik, zenginlik, genişlik, darlık. Bu kaçırdığınıza üzülmeyesiniz, verdikleriyle de sevinip şımarmamanız için. Allah kendisini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Çünkü mal, mülk, makam, mevki, güç, imkan sürekli olursa insanı bir şey durduramaz. İnsanı durduracak olan şey imtihanlardır. Sınanıp denenmelerdir. Allah kendisini hatırlatır. Vereni hatırlatır ki kişi dursun. Kendini beğenip övünmesin, kibir oluşmasın diye. Çünkü Allah kendini beğenip övünen, kibirleneni sevmez. Onlar kimmiş bunu kendini beğenip övünenler? Verilenlerle şımaranlar, nimeti kendinden bilenler, Allah'ın dışında başkalarından bilenler, onlar cimrilik ederler ve Allah ve insanlara da cimriliği emrederler. Hakimiyeti Allah'a verme konusunda Allah'ın dini yeryüzünde bilinsin, yayılsın için mücadele etmez, eli ve dili maddi imkanlarıyla kullanmaz ama iş dünyalıklara gelince dünya rahatına yetkiler verir, maddi imkanlarını, dilini, elini kullanılır. Cimrilik ederler, hak konusunda kullanmak ve insanlara da cimrilik ettirirler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Övülmeye layık olandır. Hadis suresinin 23 ve 24. ayetiydi. Kim verilenleri Allah'ın yolunda kullanmıyor ise, yaratılanı yaratılış amacına uygun kullanmıyor ise o yüz çevirmiştir. Allah'a birlemekten yüz çevirmiştir. Kitaba uymaktan yüz çevirmiştir. Resul'e örnek almadan yüz çevirmiştir. Verilen nimeti verenin yolunda yaratılış amacına uygun kullanmamakla yüz çevirmiştir. Ben istediğim gibi kullanırım, harcarım, kazanırım demiştir. Allah diyor yarattığı hiçbir varlığa muhtaç değildir. Kullanmıyorsanız kendinize buyurur Rabbimiz. Muhammed suresinin 38. ayetinde de işte sizler o kimselersiniz ki Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Siz öyle kimselersiniz ki insan olarak siz öyle kim Allah yolunda infak etmeye çağrıldığınız zaman maddi imkanlarınızı, zamanınızı, gücünüzü, enerjinizi, bilginizi, tecrübenizi neyse kendi istifade ettiğiniz şey Allah yolunda infak etmeye, harcamaya Allah'ın dini için, İslam yeryüzüne yayılsın için, Müslümanlar için onun yolu yasası yeryüzüne hakim olsun için infak etmeye, harcamaya ne konuda çağrılıyor iseniz sizden kiminiz cimrilik ediyor? Sizden kiminiz cimrilik ediyorsunuz? Zamanınızı, bilginizi, tecrübenizi, maddi imkanlarınızı kullanmayarak, Allah yolunda harcamayarak cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse şüphesiz ki o kendi aleyhine, kendi zararına cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Allah zengin, gani, yani yarattığı hiçbir varlığa muhtaç değil. Siz fakirsiniz, siz muhtaçsınız. Siz gani olan, zengin olana siz muhtaçsınız. Zengin ihtiyacı olmayan, birine muhtaç olmayan, fakir birine muhtaç olan. O zaman Allah zengin, yarattığına muhtaç değil. İnsan fakir, yarattığına muhtaç. Zeka vermesine, el, göz, kulak vermesine, gözünün görmesini, kulağının işitip dilinin konuşmasına, elinin iş yapmasına muhtaç, fakir. Allah her an geri alabilir. Mal verir, geri alabilir. Aklı verir, geri alabilir. Zekayı verir, alabilir. Bir anda zeka fakir olur kişi. Akıl fakir olur. Her şey devre dışı kalır. Göz görse, kulak işitse hiçbir işe yaramaz. Kalpteki akıl, irade, vicdan çalışıyor. Başa saksı düştü, zeka gitti. Gözü görmedi, artık muhtaç. Bir başkasının bakımına muhtaç gözü görmediği için. Dolayısıyla insan mutlak yaratıcısına ihtiyaç sahibidir, muhtaçtır. Yani fakirdir. Zengin olan sadece Rabbimiz. O zaman diyor zengin olan benim, siz fakirsiniz. Benim size lütfettiklerimden cimrilik etmeyin. Yani benim yolumda verdiğim şeyleri harcamakta cimrilik etmeyin. Cimrilik eder, harcamazsanız kendi zararınıza. Eğer yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir de sonra onlar sizin gibi olmazlar. Buyur. Eğer siz bedeninizde, ruhunuzda ve dünyadaki kullandığınız, istifade ettiğiniz ne var ise bunu verenin yolunda harcamaz, Allah yolunda infak etmez, harcamaz, kullanmaz, cimrilik yaparsanız Allah'ın size ihtiyacı yok. O zengindir. Sizi fakir bırakır, muhtaç bırakır. Sonra sizin yerinize, sizin yapmadığınızı yapacak birilerini getirir. Onlar da sizin gibi olmazlar. Sizin yapmadığınızı yaparlar buyuruyor. Muhammed suresinin 38. ayetinde. Leyl suresinin 8, 9 ve 10. ayetinde de Rabbimiz. Fakat kim de cimrilik eder, kendisini müstağni görür. Gani, zengin, kimseye ihtiyacım yok. Benim aklım, zikrim, malım, mülküm, tecrübem, bilgim bana yeter der. Bunları verenin yolunda kullanması cimrilik eder. Müstağni, ben bana yeterim, kimseye ihtiyacım yok. Hakimiyet bana ait, istediğim yasayı koyarım, aklım, iradem, bilgim, tecrübem var der. Ve o ve en güzel olanı, İslam akidesinin inancını yalanlarsa, en güzel olanı, hakkı, dini yalanlarsa, biz ona en zor olanı kolaylaştırırız. O kendini müstağni görür, hakkı reddeder, Kur'an'ı reddeder, İslam inancını reddeder. Biz bu sefer onu, zor olanı kolaylaştırırız. Zor olan Allah'a isyan etmektir. Zor olandır cehennemi kazanmak. Allah-u Teala zor olanı ona kolaylaştırıyor. Batıl yolları daha da açıyor. Şirk, küfür yollarını daha da kolaylaştırıyor. Tevbe suresinin 76. ayetinde Allah onlara lütfundan verince de ona cimrilik ettiler. Allah onlara lütfundan her insana dilediği kadar bedensel ve maddi makam, mevki, dünyada ne istifade ediliyor ise Allah lütfundan onlara verdi, onlara da cimrilik ettiler. Yani verenin yolunda kullanmadılar. Yüz çevirenler olarak gerisin geri döndüler. Bugün bakın nice nimet verilenler, makam mevki sahibi olanların semtleri, sohbetleri, muhabbetlerinin konuları değişmiş, oturdukları semtler değişmiş. Müminlerle beraber aynı mekanları, yerleri, yurtları, binalarda, sohbetlerde bulunmaktan artık imtina etmişler. Cimrilik ediyorlar müminlerle beraber olmaktan. Ama müşriklerle, haddi aşanlarla, Allah ile hudut sınır yarıştıranlarla aynı sitelerde, binalarda, semtlerde oturmaktan İzzet duyuyorlar. İşte bu yüz çevirip gerisin geri dönmek olur. Adiyat suresinin 8. ayetinde gerçekten o mal sevgisi hususunda pek katıdır. Bugün malı edinenlerin hırsları, hele müminseler, daha şiddetli. Çünkü şeytanın o konudaki dürtmesi daha katı. Mal sevgisi hususunda daha katılar. Müminlerin ticaretlerine, işlerine, güçlerine bakın. Ne yazık ki daha sert, daha katı, daha merhametsiz. Onu bir müşrik dediği yapmıyor. Onun o ticaretindeki mal biriktirme katı tutumunu müşrik ve kafir dediği yapmıyor. Hümeze suresinin 3. ayetinde malının kendisini mutlaka ebedileştireceğini zanneder. Bugün de bakın, malı, mülkü elindeki istifade ettikleriyle ölmeyecekmiş gibi yaşıyor insanlar. Sanki bu ömür bitmeyecek, bunun sonucu bir hesap olmayacak, ebedi dünyada kalacakmış. Sanki o nimet, mal elinden hiç çıkmayacakmış bakışı oluşuyor. Ne yazık ki ticari piyasanın içinde birisi olarak da gözlemlediklerim üzerinden diyorum. Müminlerin hırsları daha fazla diye. Ahitlere vefa yok. Hırslar daha fazla. Benim olsun, daha fazlası olsun. Subhanallah. Bu kazanılanların ahiretteki hesapları nasıl verileceği düşünülmüyor mu? Bunlar kazanılırken nice haksızlıkların yapılabildiği gözle görülüyor ama insan o hırsın içerisinde niceleri bunu göremiyor yani. Tirmizi'de geçen bir hadiste, hadisin bir bölümünde Aleyhisselatü Vesselam, cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak ve cehenneme yakındır buyuruyor. Cimri. Neyse bedeninde Allah için kullanmadığı, insanlar için istifade ettirmediği malı, mülkü kendi istifadesi için kullanıyor, dünyası için kullanıyor, ahiret için kullanmıyor. İnsanlara istifade ettirmeyen kişi Allah'tan uzak. Niye? Çünkü Allah'a yakın olsa hakimiyeti ona verecek, Kur'an'a yönelecek. O zaman Kur'an ona cimrilik yaptırmaz. Allah'tan uzak olan Kur'an'a da uzak. Dolayısıyla Kur'an'a göre hareket etmeyen mutlak bir şeyinde cimrilik yapacak. Allah'a uzak olan cennete uzak. İnsanlara da uzak. Kendisini cennete götürmediği gibi insanlara da faydası yok. O cehenneme yakındır buyuruyor. Yine Müslim'de geçen bir hadiste cimrilikten sakının. Neyse sizin istifade ettiğiniz, malınız yok ama ilminiz var. İlminizi insanlara istifade ettirmezseniz ilimde cimrilik yaparsınız. Tecrübeniz mi var? Tecrübenizi insanlara, müminlere istifade ettirmiyorsanız orada cimrilik yapıyorsunuz. Cimrilikten sakının. Elinizi, dilinizi, gözünüzü, maddi imkanlarınızı, arabanızı, neyse istifade ettiğiniz, cimrilikten sakının diyor. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiştir. Tarihi iyi okumak lazım. Helak sebeplerine bakın. Onlar din adamları, dinin eksik anlatarak cimrilik yapıyorlardı. Siyasiler birçok meselede toplumun akıl, irade, vicdanlarını kullanmayarak onları sömürüyorlardı, cimrilik yapıyorlardı. Hep kendilerine mele tabakasına malı mülkü biriktiriyorlardı. Sınıf ayrımı yapıyorlardı. Alttakileri ezip az bir tabakayı üstün sömürücü yapıyorlardı. İşte bu cimrilik helake sebep imiş. Tarihi de bu manada iyi okumak, bugüne indirgemek lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve la akıbetu lil muttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacağım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak dağın da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa
2: tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
3: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
2: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
3: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası

0: Bağımsız İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
5: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Değerli kardeşler, inşallah konumuz Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla, yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmeyenler hususunda. Peki, Allah'ın nizamıyla insanları idare etmiyor, fakat onu inkar etmiyor. Evet, doğru. Ayrıca Allah'ın nizamını bırakıp yasalarla insanları idare etmenin helal olmadığına, haram olduğuna inanır. Bu haram, yapıyorum ama haram. Derse bunun durumu ne? İşte burada üç görüş. Bir görüş diyor ki, madem ki inanıyor, haramı işlediğini de biliyor, buna rağmen insanları bununla idare ediyorsa, o isyankar bir mümindir, yani kafir değildir. Diğer görüş, katıksız, diyor ki, inansın inanmasın fark etmez, kafirin tekidir. Allah'ın nizamını bir tarafa bırakmış, İnsanları idare ediyor. Yok, ben buna inanıyorum, saygılıyım, bu görüşler ona fayda vermez, kafirdir. Üçüncü bir görüş. Deniyor ki Allah'ın nizamıyla insanlar idare etmiyorsa onu tümüyle mi kaldırmış, kısman mı oluyor? Eğer tümüyle kaldırmışsa o kafirdir. Kısmen kaldırmışsa, derine göre küfrü işler, zulmü işler, fıskı işler ama kafir damgası vurulamaz çünkü onun arasında bir gölge. Evet, son bölümü tekrarlıyorum. Asıl bizi zorlayan bu bölüm. Allah'ın nizamının hak olduğuna iman ediyor. Onu bırakıp başka yasalarla insanları idare etmenin haram olduğuna, günah olduğuna inanıyor. Hiçbir nizamın Allah'ın nizamına denk veya üstün olamayacağını beyan ediyor. Buna rağmen Allah'ın nizamını bir tarafta bırakıp insanları kendi koyduğu kanunlarla idare ederse bugünkü aklar, karalar, saadetler, melametler buraya gidiyor. Haberimiz olur. Nedir bunun hükmü? Bir görüş diyor ki isyankarlardır. Diğeri diyor ki kafirlerdir. Diğeri diyor ki tümünü bırakırsa kafirlerdir. Bir bölümünü bırakırlarsa kafirle İslam arasında gider gelirler. Kim bu görüş sahibi? İyi dinleyelim. İnşallah okumuştum bu bölümünü de. 310'da vefat eden ve ilk rivayet tefsirini yazan Taberi bu görüş. Yani isyankardır. Yine 600 sorularda ölen Kurtubi, Maslı tefsirlerden biridir. Bu görüşte diyor ki madem iman ediyor, isyankardır. Alusi tefsirleri toparlamaya çalışan yine diyor ki isyankardır. Hakim-i Neyseburi aslında hadis kitabı fakat bu konuya değinmiş. Diyor ki isyankardır. Çağdaş ya şeylerden, müfessirlerden Mevludi 1979'da mı ölmüştü? Diyor ki isyankardır. Biraz önce bahsettiğim Kuhut'ta, Medine'de, üniversitede hocalık yapan ve Edva'ul Beyan adlı tefsiri yazan Şenkiti diyor ki isyankardır. Abdülkadir Oğuz'a diye meşhur Mısırlı asılan yiğit El-İslam ve Evda'unel Kanuniye İslam ve Yürürlükteki Yasalarımız adlı kitabında bunlara ne diyorlar? İsyankardır. Deliller gerek okuyacağız. Buna mukabil Allah'ın nizamı ile indirdiği hükmetmiyor. İnanıyor hak olduğuna. Ve haram işlediğini de itiraf ediyor. Buna rağmen yapıyor. Ne ilerse eylesin o kafirdir. Kimin görüşü? Hariciyenin eskiden görüşleri. Bunu Hazreti Ali radıyallahu anh'a karşı kullanmışlar. Ki Hazreti Ali'nin Kur'an'dan zerre kadar sapması beklenilir mi? Ondan sonra gelen emevilere kullanmışlar. Bunu bunlar kafirlerdir çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Şahbaz alimlerden Seyyid Kutup bu görüş. Yani Allah'ın nizamını hükmetmeyen her halükarda hem kafirdir, hem zalimdir, hem fasıktır. İnanıp inanmaması bir şey değiştirmez. Üç, meşhur. Aslan'da komünizm iktidarı geldiğinde orada onun milleti ifşad eden Abdullah Azzam'a göre de Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirdir. Yalnız orada bir ayrım yapıyor. Bizzat yasaları çıkaranlar, Allah'ın nizamına ters yasaları çıkaranlar veya o yasaları kanuni maddeler haline getiren hukuk komisyonları yahut o yasada evet diye parmak kaldıran parlamenterler kafir. Fakat hayır diye parlamentede o maddine ters olduğundan hayır dediyse o girmez. Diyor kim? Aslan. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki hakimler buraya girmez. Çünkü ellerine vermiş, dikkiye gelinmiş, günahkardırlar. Kazandıkları kazançları yenilmez, haramdır ama kendileri kafir olmadı. Kim? Adalet mekanizması. Ayrıca bunları uygulayan bakanlar da eğer bu kanunu koymamış ve buna evet dememişse bunlar da kafir olmazlar diyor. İnşallah diyor. Böyle bir ayrım yapıyor Aslan. Fakat Seyyid Kutup böyle bir ayrım yapmış. Ayrıca Abdülkadir Ude burada bir kitabında böyle derken buradaki kitabında da bu görüşü tercih ediyor. O da El-Hukmu vel-Mali fil-İslam, İslam'da yönetim ve mal veyahut da İslam'da yönetim sistemi ve mal adlı kitabında diyor ki Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirdir. Bu uzatın görüşlerini size okumuştum. Üçüncü bir grup ne diyor? Acaba Allah'ın nizamıyla insanları serkidar etmiyor ama tümüyle mi, bir kısmıyla mı? Eğer tümüyle insanları serkidar etmezse o kafir. Bir bölümünü etmezse günahkardır. Bunu Alusi adlı tefsirde görüyoruz, yine Mevdudi'de görüyoruz. Mevdudi'yi burada saymıştık, isyankardır. Ama diyor tümüyle hükmetmezse artık buna isyankardan ötemişedir kafirin takip. Biz bu mükerret düşüncelerden, delilsiz düşüncelerden Allah'ın yasasını kaldırıp yenile yasa koyanlar, hatta caniklik denilen laneti getirerek dinin defreştirilmesi bile suç sayılan bir yerde bulunanların akıbeti artık bu görüşlere göre bazıları günahkar. Ama günah fasık, zalim, günahkar olduklarına dair şüphe var mı? Yok. İman etmiyorsalar veya böyle bir kanunlarla insanları idare etmenin helal olduğunu inanıyorsalar yahut yaptıkları kanunların Allah'ın kanunundan üstün veya denk olduğunu inanıyorsalar tüm ümmete göre kafir. İnançları doğruysa, yaptıklarının haram olduğunu inanıyorsalar işte bu silahlar. Cumhur, geçmiş alimler günahkardır diyor madem inancı var. Ama geçmişte haricilerin, çağdaş merhum Seyyid Kutub'un, yine merhum şehit Abdülşehit Azam'ın, merhum şehit Abdülkadir Ude'nin bir kitabında iman edip etmemesi hiçbir şey değiştirmez, buna kafirler. Ayrım yapan Alusi Mevdudi'de bütünüyle mi hükmetmiyorlar, bir bölümüyle mi hükmetmiyorlar, durum değişir diyorlar. Evet, bu izahtan sonra şimdi şunların delilleri kısmen geçen derste geçmiştir. Şu gruptan olan ve hiçbir ayrım yapmayarak madem ki Allah'ın nizamını hükmetmiyorlar, bunlar kafirlerin ta kendisidir diyen merhum Seyyid Kutub'un ne hangi noktalara dayanarak bunu söylediğini sizlere özetlemeye çalışacağım.
2: Allah-u Teala'nın kitabı ve onu açıklayan mahiyette olan Resulullah'ın güvendiğimiz sünnetiyle insanları idare etmeyen, Allah'ın indirdiği yasaları bir tarafa bırakarak kendileri yasa çıkarıp onunla insanları idare edenler hakkında merhum şehit Seyyid Kutub'un görüşü şu. Fî Zilâlil Kur'an adlı tefsirinde şunları ifade ediyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani bunlar hem kafirdir, hem zalimdir, hem de fasıktır. Yönetilenler de Allah'ın indirdiğiyle idare edilmeyi kabul etmezlerse onlar da mümin değildir. Bu mesele müminin kalbinde açık ve net olmalıdır. Zamanındaki insanların durumuna, haline bunu uygulamada tereddüt göstermemeli, bu gerçeğe teslim olmalı ve dostuna da düşmanına da uyarlanacak bu durumu kabullenmelidir. Bir Müslümanın vicdanında bu mesele kesinleşmezse, onun artık değer ölçüsü kalmaz, metodunun ne olduğu belli olmaz, hakkıyla batılı birbirinden ayıramaz. Bu mesele avam halkın vicdanında kapalı veya seyyal bir şekilde olabilse de, Müslüman olduğunu ifade eden kişilerin vicdanında bunun kapalı kalması veya seyyal bir şekilde olması asla caiz olmaz. Daha başka bir ifadeyle, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme de veya etmeme de şunlar sorulur. Uluhiyet, Rablik, kayyumluk, yani yaratıcılık, sahip olma, sevk idare, yeryüzündeki bütün insanların hayat düzenini belirleme, Allah'a mı ait olacaktır tümüyle, yoksa bir kısmı Allah'a ait olacak, diğerleri insana mı ait olacaktır? Allah yaratıcıdır. Allah her şeyin sahibidir. Ama insanların hayat sistemini belirleme, bize aittir diyenler burada ayrım yaparlar, uluhiyeti, rububiyeti kabul ederler, fakat kayyumluğu reddetmiş olurlar. Allah-u Teala bu hususta kimseye çekimser kalma veya gevşek davranma yahut esnek gibi gösterme diye bir hak tanımamıştır. Burada ruhsat yoktur, sapmalar olamaz. Bu mesele iman ve küfür meselesi, İslam cahiliye meselesi, şeriat veya heva heves meselesidir. Üçüncü bir şık yoktur. Ya küfür, ya İslam. Ya cahiliye, ya İslam. Ya şeriat veya heva hevestir. Buna göre yöneticiler ya Allah'ın şeriatını insanlara tümüyle uygular, iman çerçevesinde olurlar, yahut da başka yasaları insanlara Allah izin vermediği halde uygularlar. İşte onlar kelimenin tam anlamıyla kafirler, zalimler ve fasıklardır. Yönetilen insanlar da ya yöneticilerin, yargılayanların Allah'ın nizamıyla hükmetmesini kabul ederler, müminlerdir. Yahut da kabul etmezler, onlar da mümin değildir. Bu ikisi arasında başka bir yol yoktur. İşte yol ayrımı budur. Bu konu oldukça ciddi ve risklidir. Bu meselede işi sıkı tutma oldukça önemlidir. Çünkü aşağıdaki tehlikeli ve riskli sebeplere dayanmaktadır. Yani diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler veya onun nizamıyla yönetilmeye razı olmayanlar imandan çıkarlar şu sebeplerden dolayı. İki bariz sebep söylüyor. Bir, Allah'ın uluhiyetini, Rabliğini ve bütün kainatı insanlar da dahil sevk idare ettiğini kabul etme yahut etmeme meselesidir. Allah tek yaratıcıdır. Allah kainatın insanlar dahil tek sahibidir. Allah kainatın ve insanların sevk idare edicisidir. Onların yani insan ve cinlerin diğer canlı yaratıkların hayat sistemini belirleyendir. Binaenaleyh sen Allah'ın bu sıfatlarına iman ediyor musun, etmiyor musun? Eğer Allah'ın gönderdiği yasayı tatbik etmiyorsan onun uluhiyetini, Rabliğini, otoritesini reddetmiş olursun, dinden çıkarsın. Yani mesela Allah'ın birliği, varlığı ve tek başına yaratıcı olup hayyül kayyum oluşu meselesidir, ciddidir. Allah evet kainatı idare eder, güneşe doğ der doğar, yıldızları yürütür, rüzgarları estirir, insanları bir damla sudan yaratır ve fakat insanların hür iradesiyle tasarruflarına karışma demek Allah'ın sıfatlarından bazılarını kabul edip diğerini reddetmektir. Bunu reddetmen kafirliği için yeterlidir. Birinci sebep bu. İkinci sebep, Allah'ın şeriatının diğer icat edilen yasalardan kayıtsız, şartsız ve kesin olarak üstün olma meselesidir. Allah'ın koyduğu yasa kesinlikle diğer icat edilenlerden kayıtsız, şartsız üstündür. Şu sebeplerden dolayı, sebepleri söyleyeceğiz. Yok, Allah'ın yasası diğer yasalardan üstün değildir veya o da onlar gibidir, denktir dersen sen artık iman kelimesini sana söylememiz mümkün değil, sen dinden çıkıyorsun. Maide suresi 50'de Yüce Mevla buyurmuyorlar mı ki وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ kesin anlayan. Yani iyi anlamayanlar bunu anlamaz. Hani iyi, kesin şekilde anlayanlar, anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm kim verebilir? Yani Allah'ın verdiği hükümden daha, yasadan, yargıdan daha güzel bir yargı olacağı düşünülebilir mi? Demiyor mu Yüce Mevla? Niçin Allah-u Teala'nın beyan ettiği, indirdiği nizam kesin üstündür? Bir, çünkü kuşatıcıdır ve dört başı mamuldür, mütekamildir. Yani hiçbir şeyi eksiltmez. Cezasını da, efendim aile hukukunu da, muamelatı da, ticareti de, ahlakiyatı da, insanların idrak edemedikleri aralarındaki ilişkileri de en ince detayına göre düzenlemiştir. Böyle dört başı mamur olan ve her şeyi kuşatan bir sistemdense, bir yasalar mecmuasındansa insanların koyduğu bundan daha üstün olur demek İslam'ın dışına çıkmadan başka bir şey değildir. Birincisi, tam kuşatıcı ve mükemmel olmasındandır üstünlüğü. İkincisi, Allah'ın gönderdiği nizam Allah'ın mutlak ilminden gelen bir nizamdır. Yani karanlık gecede kara karıncanın kıpırdadığını bilecek kadar kuşatıcı bir ilme sahip olan o nizamı göndermiştir. Binaenaleyh kim diyebilir ki Allah-u Teala'nın nizamı var ama detaylara inememiş, bilememiş, haşa Allah-u Teala, veya bilmiş ama gereğini yapmamış diye yakıştırılır mı Allah-u Teala? Yakıştırılamaz. Allah'ın nizamı mutlak bir ilme dayandığından dolayı diğer insanların yaptığı sistemlere asla benzemez. 3. Allah'ın gönderdiği nizam mutlak adalete dayanır. Yani Allah-u Teala kulları arasında birine iltimas geçmesi, birini kayırması diğerine karşı birine haşa torpil yapması beklenilmez. Çünkü yaratıcı. Bizler gibi beşeri arızalar taşımıyor ki etkisinde kalsın. Akrabası sızlansın da ona göre kanun çıkarsın. Yandaşlarının oyundan korksun da onlara göre işleri düzenlesin. Haşa Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Mutlak adalete dayandığından hiçbir sistem ona denge olamaz. 4. Allah'ın bize gönderdiği yasa, bütün kainata koyduğu yasalarla uyum içindedir. Yani insanlar dahi irade dışı davranışlarında Allah'ın koyduğu yasalara uyuma zorundalar, asla ondan muhalefet edemezler. Güneş, yer, sular, kuşlar, bütün yaratıklar Allah'ın koyduğu yasaya göre hareket ediyorlar. İnsanlar da refleks diye adlandırılan fiillerde Allah'ın koyduğu kanunlara uyma mecburiyetindedir. Yani bir insan diyebilir mi ki ben yemeyip içmeyip yaşayacağım, bu külfetli bir şey. Bir insan diyebilir mi ki ben nefes alıp vermeden yaşayacağım, çünkü durmadan niye içeri hava girsin? Bir insan diyebilir ki kulağım var ama diyorum ki duyma, mümkün değil. Ben acıkmayacağım bundan sonra, sevmiyorum bunu diyebilir mi? Hayır. İrade dışı fiillerinizde Yüce Mevla'nın koyduğu yasalara tabi olduğunuz gibi, iradenizle olan hususlarda da onun size gönderdiği yasalara uyarsanız, kainatla uyum içinde olursunuz. Yoksa kainata çarparsınız. Nasıl ki bir fabrikanın bir tarafında bir bozukluk olunca tüm mekanizmayı etkiliyor veya bir makinenin herhangi bir dişlisi kırılsa diğerlerini de tatile sokuyor. Sen de iraden içinde olan yasaya, Allah'ın gönderdiği yasaya uymazsan kainatla çarpışma durumunda olursun. Binaenaleyh Allah'ın yasası mutlak bir şekilde üstündür. Son olarak İlahi yasa insanlara kulluktan kurtarıp hepsini birlikte Allah'a kul eder. Böylece kimse kimseyi bu senin yasandır beni bağlamaz. Çünkü sen öyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum deme hakkına sahip olmaz. İsteyerek istemeyerek bu benim değil, beni yaratanın yasasıdır, uyma durumundasın dediğinde yönetilenlerin de işini kolaylaştırır, yöneticilerin de işini kolaylaştırır. Çünkü ithamlar ortadan kalkar ve insan hür olur. Allah'tan başka kimseye boyun eğmez. Mevlam böyle demişse, mesela alnımın teriyle kazandığım servetimin her yıl 40'ta birini tıraşlayıp fakirlere vereceksem tamamdır der, vergiler ağır geldi, zayıf geldi diye bir bahanede bulunamaz. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayıdır ki Allah'ın nizamı mutlak üstünlüğe sahiptir. Bu mutlak üstünlük sahibi olan nizamı bir tarafa bırakıp insanlar tarafından icat edilen, durmadan da heva heveslerine göre değiştirilen yasalarla insanları İdare edenler, bu tür yasalarla idare edilmeyi de içlerine sindirip kabul edenler dinin çerçevesinden çıkmış kafirlerdir diyor. Müslümanlar daha çok şeyler söylüyor da bununla yetiniyorum. İnşallah tercüme edildiğinde izahları göreceksiniz. Velhasıl Allah'ın yasalarının tamamen kaldırıldığı bir dönemde yaşadığından Müslümanların artık küfür laflarını peynir ekmek yer gibi rahat rahat söylediklerinden bu şehit zatı rahatsız ediyor. Burada zikrettiğim fırkaların şeyine, pasajının altına yazılıyor ise de yani gerekçeleri de belli görüyorsunuz. Ancak bu merhumun görüşü. Bu hususta yine en sert olan İkinci zat kim idi? Abdullah Azzam. Ona bakalım. Fî zilâli sûreti tevbe adlı eserinde ki tercümesi cihat dersleri diye tercüme edilmiş oldu, piyasaya sürüldü. O Tevbe suresini izah ederken bu tür konulara da değiniyor. Mükemmel bir tefsiri yok. Kendisinin Ürdün asıllı, Suud'da üniversitede hoca iken Mekke veya Medine ilahiyat bilemiyorum hangisiydi. Orayı bırakıp Afgan'a gidip cihada karışan ve orada şehit olan zat ne diyor? Diyor ki, aziz ve celil olan Allahu Teala'nın hükmünü reddedenler kafirdir. Buna razı olanlar da kafirdir. Reddediyor, yani böyle bir şey olmaz diyor. Belli buna, herkes kafirdir. Ben Allah'ın nizamını reddediyorum, istemiyorum diyenlere razı olanlar da kafirdir. Bu kadardan öbür nokta. Allah'ın indirdiğine ters olarak yasa koyanlar da kafirdir. Mesela desek ki, ben hırsızın kolunun kesilmesini değil de 2 ay hapsedilmesine dair yasa koyuyorum. Bu kafirdir. Nasıl ki, akşam namazı 3 rekat ise de ben bunu 4'e çıkarıyorum veya 2'ye düşürüyorum diyenin kafir olduğu gibi. Ona kıyaslıyor. Var mı birileri ki desin ki sabah namazı şu kadardır, artırayım eksilteyim. Bunun kafirliğini kabul edersiniz değil mi? Peki hırsızın kolunun kesilmesini ilkel kanun deyip de kafasından dinlenme, istirahat cezası veren, orada da besleyip tekrar hırsızları sokağa dökenlerin koydukları kanunlarla kafir olacağı niye kabul etmiyorsunuz diyor. Özetle diyor, kanunlar koyduran baş yönetici, kral olsun, işte cumhurbaşkanı olsun, bölge başkanı olsun, Allahu Teala'nın Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetine ters ise böyle kanunlar koyup durmayı emreden adam kafirdir. Ayrıca kanun maddeleri yapıp onu parlamentoya sunan hukuk komisyonları Allahu Teala'nın kanunlarına tersse kafirdir. Çünkü Yüce Mevla Şura suresi 21'de buyuruyor ki, yoksa onların Allah'tan başka ortakları mı var da din hususunda onlara yasal Allah'ın izin vermediği halde yasalar yapıyorlar. Bu yasa yapanlar, Allah'ın izin vermediği hususta yasa yapanlar Allahu Teala'ya ortaklar diye vasıflandırılmışlar. Bir parantez açayım. Burada Kur'an'ın tam ifadesi din hususunda şeriat yaparlar. Birileri dese ki ben din hususunda yapmıyorum ki, dünya hususunda yapıyorum, acaba kurtarır kurtarmaz Allahu Alem. Ayetin tam ruhuna inmek için bunu azam söylemiyor, ben söylüyorum. Devam ediyor. 2. Allahu Teala'nın koyduğu yasalara ters olarak herhangi bir kanun maddesine evet diyen parlamenter kafirdir diyor. Herhangi bir maddesine evet diyen kafirdir. Çünkü Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine ters olan bir şeye hür iradesiyle evet demiştir. Buna mukabil Allahu Teala'nın indirmediği ve parlamento tarafından konulan yasaları uygulayan hakimler veya bakanlar, Allah daha iyi bilir ama sadece bunları uygulamakla kafir olmazlar. Fakat işleri haramdır, fısıktır, maaşları haramdır, yemekleri yenmez. Yani diyor ki hakim kanunu koymadı ki, koydular, o da uyguladı. O zalimler, fasıklar güruhuna girdi. Koyanlardır kafir olanlar. Ayrıca avukat için diyor ki mesele İhtilaflıdır. Bazıları bunu caiz görmüşler, bazıları da caiz görmemişlerdir. Avukatlara da değiniyor. Niye? İşte insanların haklarını koruyorlar diyenler caiz görmüşler. Mazlumların ne kadar koruyor, korumuyor bir yana da. Yok, bu da filan kanunun filan maddesi gereği bu haklıdır dediğinden, oraya sığındığından onlar da demişler, avukatlar da gümlerler. Azamdayız. Fakat diyor Allah'ın indirdiği yasalarla insanları sevk idare etme, insanları yargılamayan mahkemelere başvuranın durumu nedir? Eğer İnsanlar haklarını kurtarmak için başka bir merci bulamazlar. Oraya gitme mecburiyetinde kalırlarsa haklarını kurtarmak için, umarım ki bunlar Darul Harp'te sorumlu olmazlar. Başka mahkeme yok, hakkın gümleyecek. Yok, eğer haklarını alabilme imkanları varsa, buna rağmen onu bırakıp diğer mahkemelere giderlerse, Nisa suresi 60. ayeti kerimenin beyan ettiği Allah'ın emrini bırakıp tağutların mahkemesine gittikleri için bunlar da kafir olurlar, dedi Azzam. Azzam sonunda bir not veriyor, dikkatimizi çeksin. Fakat bu hususta belli kişilere indirgeyerek filana kafir demede sakın aceleci olmayın, iyice düşünün. Dedin ki Allah'ın izamına tek bir maddeye karşı tek bir maddeye evet diyen kafir olur filan da böyle yaptı, bu da kafirin teki, ona indirgemeyin. Niye? Ola ki bu adam cahil olabilir. Ola ki bu adama bu işi yaptığının küfür olduğuna dair delilleriyle ikna eden biri karşısına çıkmamış olur. Ola ki bu adam tevil-i fasit ederek kendisini kurtarmaya çalışır. Ne kadar kurtaracak da tevil-i fasit insanı günahtan kurtarmıyor. Fakat küfürden kurtarır mı kurtarmaz mı ihtilaflı, kurtarır diyen görüş ağırlıktı. Ben bu sözle filan şeyi kastettim diyenler var ya, demokrasi dedim, İslam'da şurayı kastettim. Desene İslam'da şura, yok onu diyemez çünkü kellesini alırlar veya tekme vurur kovalarlar, onu söylüyor. Bu bir tevil-i fasit. Diyor ki ola ki tevil-i fasit yapmıştır, orada bir şüphe var, kesin kafir diyemiyorsun. Veya kesin deliller kendisine serdedilememiştir. Yahut da cahildir, bilmiyordur. Kişilere indirgemede sen filana ne diyorsun? Özellikle bu tekfire kayan kardeşler onu soruyor. Sen filana kafir diyor musun, demiyor musun? Biraz temkinli olma dediğinde diyor sen de onlardansın. Yallah tampayı basıyor, gidiyorlar. Azzam, bu konuyla ilgili en sert olan Azzam sonunda bunu özellikle kayıtlıyor Müslümanlar. Peki cahil olursa bunlar mazeretli olabilirler dedin. Deliller serdedilmezse nereden çıkardın? Meşhur Araf suresinin 138. ayeti kerimesinde geçen ve İsrailoğulları denizden çıktıktan sonra putperestleri görünce ey Musa bunların ilahları olduğu gibi bize de bir takım ilahlar yap dediklerini, buna rağmen Musa onlara imana gelin kafir oldunuz diye uyarmayıp sizler cahil bir topluluksunuz dediğini delil gösteriyor. Araf suresi 138. Ayrıca yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşından sonra bir takım eşyaları takacak gibi dallar yapıp onunla etrafında tevaf edip saygı gösteren, tabiri caizse putlaştırılan insanları görmüş sahabiler. Resulullah, ya Resulullah bize de böyle bir ağaç yap. Kutsal bir ağaç olsun da onu tavaf edelim dediklerinde Resulullah onlara demiş ki sizler de Musa'nın kavminin yolundan adım adım gidiyorsunuz. Onlar da böyle demişlerdi diye izah ediyor, bırakıyor. Demiyor ki kafir ol. Bu ve bu da bu hadis-i şerif de Tirmizi'de, Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Bu iki şeyden dolayı bizler cahil iseler veyahut da tam kendilerine deliller aktarılmamış ise bunlara kafir denmemesi esastır. Dolayısıyla bu işleri işleyenler kafirdir ama fertlere indirgeyerek filan kafirdir demedi, ihtiyatlı olun diyor Abdullah Azzam. Konuyla ilgili Şenkiti'nin 1381 yani 1973'te vefat eden Moritanya asıllı olan Edvaül Beyan adlı tefsiri yazan Şenkiti, Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'nde hocalık yapan selefi olan Şenkiti ne diyor? Bu diyor ki ayeti kerimede geçen küfürden maksat ya alt derecede bir küfürlüktür. Orada görüşlerde geçti. Yani dinden çıkaran bir küfürlük değil de daha alt derecede bir katmerli günahtır manası. Yahut da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip bunun helal olduğuna inanan yahut inkar edenler için geçerlidir. Yani ne var ki Allah'ın böyle bir hükmü diye bir şey yok. Yahut da varsa da olsun ne olacak? Ben böyle de insanları idare edersem helaldir diyenler içindir. Fakat Allah-u Teala'nın indirdiğiyle hükmetmez ve bununla hükmetmemenin de günah olduğuna, işinin de çirkinliğine inanacak olursa, kendisini buna sevk eden sebebin sırf heva hevesi olduğu, mevki makamı aşkı olduğu, yoksa Kur'an'ı inkar ettiğinden ve onu küçümsemediğinden dolayı bunu yaparsa bu diğer isyankar Müslümanlardandır. Baştan burada zaten söylemiştim. Şenkiti de Mevdudi'den aşağı, yani alttan siyahlardan ikinci zattı ki asıdır diyor inanmadığı halde. Allah'ın nizamına inanıyor, diğerlerinin sıhhatliliğine inanmadığı halde hükmederlerse. Evet Müslümanlar, konuyla ilgili görüşler bu. Tekrar özetliyorum, Allah'ın nizamıyla hükmetmiyor, inanmıyorsa veya başkasıyla idare etmenin helal olduğuna inanıyorsa, üçüncü bir şey, kendi koyduğu yasaların daha üstün veya Allah'ın nizamına denk olduğunda inanıyorsa bunun kafirliği de şüphe yok. Katmerli kafir. Ümmet müttefakun aleyh. Allah'ın indirdiğine inanıyor. Onun üstünlüğüne inanıyor. Onun dışındaki yasalarla insanları sevk idare ediyorsa durumu ne? Hemen hemen geçmiş alimlerin çoğunluğu, çağdaş alimlerde de gördük dağılma var. Bir bölüm öyle diyor, bir bölüm öyle diyor. Diyorlar ki günahkardır. Madem ki inanç var, günahkardır. İkinci bir görüş, diyor ki onun inancı kendisini kurtarmaz. Allah'ın indirdiğiyle eğer insanları sevk idare etmiyorsa bu katıksız kafirdir. Üçüncü bir görüş, Allah'ın indirdiğiyle insanları sevk idare etmiyorsa tümüyle mi idare etmiyor, bir bölümüyle mi? Tümüyle idare etmiyorsa kafirdir, inansa dahi. Bir bölümüyle idare etmiyorsa fasıktır, zalimdir diyorlar. Şimdi yani indirgeyeceği olursak fertleri tekfir etme ihtiyatlı olma gerekiyor biliyorsunuz. Geçmişte de okuduk. Kafir değilse insan kafir oluyor. Ama bir kitle olarak bunların yaptıkları nedir dediğimizde işte buna göre şekillendireceksiniz. İşte selamet var, melamet var. Ak var, kara var. Ak böyledir, kara böyledir. Oraya yerleştirmeyi de size bırakıyorum. Bak aklar veya melametler, selametler neyse buradaki alimlerin hangisine göre ne oluyor da belli. Üç sıfattan biri. Katıksız kafir, katıksız isyanken hiç kimse ey mümin kardeşimiz ooo canım ciğerim başkanım gel öpeyim seni demiyor. En azından isyankar görüyorsunuz. Kimileri de diyorlar hepsiyle mi idare etmiyor bir bölümüyle. Şu an yaşadığımız yerde hepsiyle idare edilmediği muhakkak o şıkka yer yok. Tümüyle bertaraf edilmiş, laiklik kazığı da çakılmış bunun teminatı olarak. Teklif dahi edemezsiniz. Şu maddenin yeni İslam'ın bir şey gelsin teklifi suçtur. Atarlar oradan veya ne yaparlar bilmiyorum. İki şıktan biri kalıyor. Kafir veya isyankar. Geçmişte bu kafiri kim devamlı kullanmış? Hariciler. Ancak hariciler döneminde Allah'ın nizaminin tümüyle hükmetme kanaati kafalarında yok. Bir kısmıyla hükmetmiyorlar diyerek bunu söylemişler. Günümüzün çağdaş alimlerinden bu hususta sert olan kim? Merhum Seyyid Kutup. Birileri onu Zilal'dan okurda gelir damgaları basarsa oraya dayanmış olabilir. Ve yine Abdullah Hasan. Fakat bunların karşısında çağdaş alimlerden Mevdudi var, Şenkiti var, Abdülkadir Udeh var. Ki geçmişteki alimler Taberi, Kurtubi, Alusi, hakim diye adlandırılan alimler de hep isyan şıkkını tercih etmişler. Bize düşen, inançlı gibi zannettiğimizlere kafir deme damgasını vurmayalım ama benim şahsi kanaatim bunlar Müslümandır demede de ihtiyatlı olma, işlerini Allah'a bırakma. Bilemiyoruz. Bir halleriyle kafir oluyorlar, bir halleriyle Müslüman oluyorlar. İyice netleştiriyorum. Ama hali ehvalinden kafir olduğu belli, canı cehenneme, zaten onlar belli. Hal ve ehvalleri bir yönüyle küfrün işini yapıyorlar, bir yönüyle İslam'ın işini yapıyorlarsa biz bunlara iki damgadan birini basmada zorlanacağız. Bir halleriyle böyle, bir halleriyle böyle oluyorlar deme en sağlıklı olur kanaatindeyim. Bu da benim ferdi kanaatimdedir. Bunu bitirdik. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenlerin durumu neydi? Başka bir konu var, ek konu olarak onu da işlemek istiyorum. Bir dersimizi almasın. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçen tağut, bir de cip kelimeleri ne manaya gelmektedir? Tağutun asıl lügat manaları oldukça fazla, fakat müfessirler şunları tağut demişler. Tağut aslında lügat azgın demek. Yani haddini aşmış. Haddini bilmeyen manası. Şeytan demişler müfessirler. Sihirbazlara demişler. Kahin kayıptan haber veren, bu sihirbazdan daha farklı bir şey. Sihirbaz bir şeyleri yapıyor, insanın iradesini felç etmeye çalışıyor. Felç ediyor. Bu sihirbaz. Ama öbürü durmadan kayıptan haber veriyor. Günümüzde medyum mu diyorlar, ne şeytan diyorlar. Bunlar demişler, tağuttan maksat kahinlerdir. Bazıları tağuttan maksat Allah-u Teala'ya isyan edenlerdir gibi izahlarda bulunuyorlar. Bu çağdaş alimler bu hususlarda ne diyorlar? Mevdudi diyor ki, tağut aslında Allah-u Teala'ya isyan bayrağını

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

Mümin kimliğimizi, mümin şahsiyetimizi kaybetmeyelim. Dünyevileşme müminler için kanser kadar tehlikeli bir hastalık. Dünyevileşme hastalığının en önemli sebebi imanda zayıflık ve zafiyettir. Dinde laubalileşme, lakaytlık, ibadetleri geçiştirme, emir ve nehilerde vurdum duymazlık, amelsizlik vesaire, dinin gündelik hayattan, ahlaktan, ticari ve sosyal yaşayıştan uzaklaştırılması, öneminin azaltılması, kişinin kendisini dünyanın cazibesine kaptırıp onun esiri olması, yaşadığı hayat tarzına dini müdahale ettirmeme, tesirini ve yerini azaltma, vicdanda bırakma çağın hastalığıdır. Vahye ve sünnete dayalı bir hayatı insanlara bir bütün olarak ele alıp, ölçülü ve dengeli bir yaşayışı önceleyen Müslümanların, heva ve hevese dayalı bir zihniyetle refahtan şımarması, menfaat ağırlıklı bir hayatı tercih etmesi, dünyayı da yaşanmaz hale getirmekte. Müslümanlar ölümü unuttular. Ölümden sonra hesaba çekileceklerini, sorgulanacaklarını, yargılanacaklarını da dünyayı hayatlarının ve hedeflerinin merkezine koydular. Bu durumda olan insan Allah'la bağını kopardı ve hafıza kaybına uğradı. Bencil, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, özgürlük adı altında her arzu ve isteğini yerine getirmeye çalışan bir yapı meydana geldi. Bu anlayışta sabır, kanaat, şükür, bereket diye bir kavrama yer yoktu. Kendisi için biçilen, şekillendirilen hayat tarzı lüks, israf ve gösteriş üzerine kuruldu. Zaruri olmayan ihtiyaçları temin etmek için her türlü değeri yok sayabilecek hale getirdi. Sonuçta dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler, ayetinin işaret ettiği kimseler durumuna düştüler. Dinini yaşamaya çalışan insan, dış dünyanın çekiciliğiyle iç dünyasının hakikatleri arasında sıkışıp kaldı. Her işe besmele ile başladığını manasıyla beraber unuttu. Mümin kimliğimiz, mümin şahsiyetimiz gerek şahsi, gerek ailevi, gerek sosyal, gerek yaptığımız her işte Allah'tan ve O'nun Resulünden bağımsız yaşamamaktır. Allah adıyla ve Allah adına okuyacağız bütün varlığı, eşyayı, hayatı ve insanı. Bu okumanın anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'di. Manası zatıyla rahmetin kaynağı ve işinde sınırsız merhametli olan Allah'ın adına, adıyla demektir. Hayatın bütün alanlarına Bismillah şifresiyle girmektir. Her işe besmele ile başlama, besmelenin şu anlamların hepsine birden geldiğini bilmektir. Allah'ım, hayatın hiçbir alanını senden bağımsız görmüyorum. Allah'ım, şu yaptığım işi senin verdiğin güç ve kuvvetle yaptığımın farkındayım. Rabbim, bu işlerimi, faaliyetlerimi, eylemimi senin gözetim ve koruman altında yapmak istiyorum. Allah'ım, bu konuda senin yardımını istiyorum. İşte bu sebeplerle sadece Kur'an'ın tüm surelerinin başına değil, her meşru ve maruf yapılanların bütün varlığı ve hayatı okuma girişimlerinin başına da besmele konuyordu. Bunları da unutmayacağız. Müslümanların imtihanı temelde üç ana eksende kendisini gösteriyor. Birincisi makam mevki tutkusu, ikincisi mal mülk ve servet tutkusu, üçüncüsü karşı cinsle ilişkilerde sınırları aşma tutkusu. Bu esaretlik Müslümanların aklını ve kalbini paramparça etti. Üsve-i haseneyi iyi modellerle, örnek hayatlarla dolu bir toplum oluşturulamadı. Tüketime yönelik kar, marka ve moda gibi kavramlar dinin ticarileştirilmesini de beraberinde getirdi. Tüketim kültürünü ve alışkanlıklarını meşrulaştırıcı bir anlayış oluştu. Sınıf atlayan yeni bir Müslüman kesim türedi. Bu sosyal değişimle inandığı gibi yaşayan değil, yaşadığı gibi inanan bir Müslüman tipi ortaya çıktı. Helal ve haram duyarlılıkları oldukça zayıfladı. Muhafazakar denilen ailelerde bile çözülmeleri beraberinde getirdi.
henüz dini hassasiyetlerini kaybetmeyenler dinini yaşama mücadelesi verip imanını kurtarma derdine düştü. Tıpkı hadiste zikredilen imanı muhafaza elde kor yani ateş taşımak gibi olacak hali üzere mücadele devam ediyor. Resulullah Efendimizin gününü üçe ayırdığını, bir bölümünü kendisi ve yakınlarına, bir bölümünü insanlara, bir bölümünü de Rabbi ile münasebetlerine ayırdığını unutmayalım. Allah'a şikayet edeceği tek konu, kavminin, ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i hayat tarzının dışında tutmasıdır. İşte o gün Peygamberimiz şöyle şikayet edecek. Ey Rabbim! Toplumum bu Kur'an'ı terk edilmişliğe mahkum etti. Furkan Suresi 30. Ayet. Kur'an, sünnet ve hadisten uzak hayat, önce bazı alanlarda uygulama bakımından İslam'ı terk etme, sonra bunu bir şekilde meşrulaştırma meydana getirdi. Müslümanlar her türlü olumsuzluğa rağmen mazeretlere sığınmadan, her hal ve şartta yaşanan bir dini olduğunu unutmadan, örnek Müslüman hali içinde hareket etmeliler. Sünnetin, Kur'an'ın hayata açılımından başka bir şey olmadığını düşünerek, biz İslam medeniyetinin çocukları olarak yeni bir model üretmek zorundayız. O model, Peygamberimizin oluşturduğu modeldir. Yeni bir çağ açan, zulüm çağını kapayan model. O model de sünnettir. Sünnet, Kur'an'ın hayata, bireye, topluma ve kamuya nasıl aktarılacağını gösteren örnektir. Peygamberimiz, yaşayan, yaşanılan Kur'an'dır. Onun yaptıklarını bugünün şartları içerisinde yeni bir yorumla, yeni bir ruhla, aynı hedefleri, aynı ilkeleri muhafaza etme kaydıyla yeniden üretmektir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı değil, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz, rehber olmasıdır. Sünnet şuuruna varmak sadece Peygamberimizin giyim kuşam gibi davranışlarını taklit değil, sünnetten ilham alarak Müslümanın bir dünya görüşüne sahip olduğu Rabbimizin razı ve memnun hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kimlik ve kişiliğini kaybettirmemektir. Her türlü zulümle, haksızlıkla, eşitsizlikle, baskıyla, sömürüyle, açlıkla, kıtlıkla, sosyal ve fiziki çevre problemleriyle yüz yüze gelmek ve bütün bunlara çözüm bulmaya çalışmak, sünneti ihyayla veya sünneti çağa taşımakla mümkün olacak. Bir anlamda bu, siz insanlar için tarih sahnesine çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran 110. ayetinde Müslümanlara biçilen görev ve sorumluluktur. Müslüman, Kur'an'ın prensiplerini düşünce, inanç ve davranış olarak hayata geçirdiği zaman çok büyük ölçüde sünnete uymuş oluyor zaten. Sünnet, Resulullah'ın Kur'an'ı esas alarak hayatın her alanında inanç, ibadet, eğitim, hukuk, ekonomi vesaire gibi konuları kapsayacak şekilde ortaya koyduğu bir model ve dünya görüşü. Diğer bir ifadeyle Allah Resulü'nün İslam'ı anlama ve hayatın her alanına tatbik etmede teorik ve pratik, sözlü ve uygulamalı olarak ortaya koyduğu bir düşünce ve hayat tarzı. Peygamber hayatı bir kalıp, bir şablon değil, bir numune, emsal, örnek, model olarak ele alınıp değerlendirilmeli. Nitekim Ahzab suresi 21. ayette sünnetin söz ve şeklinden ziyade hikmet, ruh, ilke, mana ve gaye ile anlaşması gerektiği beyan edilmiştir. Sünnet anlayışımız sadece geçmişin bir tekrarı olmamalı, asrımızdaki İslam toplumlarının karşılaştığı problemlerde yol gösterme, kılavuz rehber fonksiyonu taşımalı. Sünnetten ilham alarak Rabbimizin razı ve memnun olduğu hayat tarzını ortaya koymaktır. Sünnet, Müslüman toplumun kimliğini korumak, onların beraber yaşadığı Müslüman olmayan toplumların içerisinde erimesine, kişilik zaafına düşmesine, kendi dışındakileri taklit ederek kişiliksizleşmesine karşı koymaktır. Evrensel dinin yani İslam'ın ölümsüz değerlerini insanlığa sunmamız gerekiyor. Rabbimizden
niyaz ve ilticayla, "Rabbim, bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet. Beni iyilerin arasına kat. Beni herkesin diriltip kaldırılacağı o gün mahcup eyleme. Ahlaki çürümeye yol açan şu topluma karşı bana yardım et. Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle, cehenneme giren kimselerle birlikte olmaktan muhafaza buyur. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affedip bağışla. Hak yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Yaşar Değirmenci, Doğru Haber Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 17. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 17'de, sayfa başında 8 numaralı alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde giriş yapmış ve burada kaydedilen

لا، في الفصل خمسة طلاب جدد. Sınıfta 5 yeni öğrenci vardır anlamındaki bu cümlenin başına inne te'kit ve nasb edatını getirdiğimizde inne fil fasli hamsete tullabin cududin şeklinde okuruz. İkinci cümleyi lena müderrisun ceyyidun ki anlamı bizim iyi bir hocamız vardır, bizim iyi bir öğretmenimiz vardır. Bu cümleyi başına inne getirerek yeniden kurduğumuzda yeni cümle şöyle olmalıdır. İnne lena müderrisen ceyyiden. İnne lena müderrisen ceyyiden şeklinde olmalıdır. Üçüncü cümle cebimde 100 riyal var anlamında bir cümle. Fi cebi mi'etu riyalin. Bu cümlenin başına inne te'kit ve nasb edatını getirdiğimizde cümlenin yeni biçimi şöyle olur. İnne fi ceybi mi'ete riyalin. İnne fi ceybi mi'ete riyalin. Cümle 4. Fil hindi enharun kesiratun. Hindistan'da birçok nehir vardır anlamındaki bu cümlenin başına inneyi getirdiğimizde cümlenin yeni biçimi inne fil hindi enharan kesiraten şeklinde olur. Cümle 5 leke yahut leki berkiyetun fi mektebil beridi. Senin postanede bir telgrafın var veya senin postanede bir telgraf mesajın var anlamındaki bu cümlenin başına inneyi getirdiğimizde inne leke yahut inne leki berkiyetun fi mektebil beridi cümlenin yeni biçimi böyle olur. Altıncı cümle li elfu dolarin fil masrifi. Benim bankada 1000 dolarım var anlamındaki bu cümlenin başına inneyi getirdiğimizde şöyle okuruz. İnne li elfe dolarin fil masrifi. Li elfu dolarin fil masrifi cümlesinin başına inne getirdiğimizde nasıl okurmuşuz efendim? İnne li elfe dolarin fil masrifi. Yukarıda bu okuduğumuz 6 cümlenin öncesinde örnek olarak verilen li selasu ehavatin benim 3 kız kardeşim var anlamını taşıyan bu cümlenin başına inne getirilmesi durumunda cümlede meydana gelen değişim ki cümleyi bir okuyalım inne li selase ehavatin cümlede meydana gelen değişimi izah ederken şunları söyledik hatırlarsanız li selasu ehavatin cümlesinde cümle harfi cer ve onun mecruru olan bir isimden veya bir zamirden müteşekkildir ki bu durumda haber öne geçmiştir. İsim cümlesinin haberi öne geçmiştir ve burada yer alan li haberun mukaddemun öne geçmiş haber diye irab edilir. Kendisinden sonra gelen selasu ehavatin terkibinde selasu ise mübtedaun muahharun yani gecikmeli gelen mübteda diye irab edilir. Selasu kelimesi kendisinden sonra gelen ehavatın mudafıdır. Aynı zamanda ehavatin mudafun ileyhtir. Böyle bir cümlenin başına inne te'kid edatı geldiğinde ki innenin isim cümlesine olan tesirini klasik olarak biz ismini nasb haberini raf eder şeklinde izah ederiz. İnne li selase ehavatin cümlesinde inneden sonra gelen li innenin öne geçmiş haberi li'den sonra gelen selase şeklinde okuduğumuz bu mansup isimse innenin ismi olur. Yani demek istediğim o ki sevgili öğrencilerim
İnne li selâse ehevâtin cümle.

0: cümlesinde selase kelimesinin mansup okunma nedeni innenin ismi oluşudur. Buradan hareketle dönüştürdüğümüz cümlelerde sırasıyla birinci cümlede hamsetu kelimesinin hamsete şeklinde, ikinci cümlede müderrisun kelimesinin başına inne geldikten sonra iki numaralı cümlede müderrisen şekline dönüşmesinde de gerekçe aynıdır. Diğer 3, 4, 5 ve 6 numaralı cümlelerde de sırasıyla mi'etu kelimesinin mi'ete şekline dönüşmesi, dönüştürülmesi, 4. cümlede enharun kelimesinin enharan şekline dönüştürülmesi de yine aynı gerekçeye dayanmaktadır. Yani cümlenin başına getirilen innenin ismi oluşu münasebetiyle mansup olmuşlardır. 5. ve 6. cümlede üzerinde biraz önce durduğumuz berkiyetun kelimesi ve elfu kelimelerinin berkiyeten ve elfe şeklinde okunmalarının izahı da yine aynı şekilde yapılır. Söylemek istediğimiz anlaşılmıştır düşüncesinden hareketle bu sayfada, sayfa 17'de yer alan El-Kelimatul Cedidetu bölümüne geçiyorum. Birinci kelime liqaun kelimesi, karşılaşma, buluşma ve röportaj şeklinde tercüme edebiliriz. Dilimizdeki karşılığı buluşma, karşılaşma ve röportaj şeklindedir. Ceyyidun kelimesinin iyi anlamına geldiğini biliyorsunuz zaten. Bu sizin için malum. Ceybun cem'i cuyubun, yani çoğulu cuyub. Dilimizde de zaten cep kelimesi ile kullandığımız, dilimizde kullandığımız cep kelimesi ile Arapçada kullanılan ceyb kelimesinin söyleniş biçimleri, sesleri birbirine o kadar yakındır ki, yani anlamını hiç bilmeyen, ceyb kelimesinin ne demek olduğunu bilmeyen birisi bile bunun cep olduğunu rahatlıkla tahmin edebilir. Peki ikinci satırda yer alan nehrun kelimesi ırmak, nehir anlamındadır. Çoğulu enhardır. Bu kelimeden sonra gelen berkiyyetun, çoğulu berkiyyatun olan kelime telgraf, telgraf mesajı diye dilimize çevrilir. Masrifun çoğulu masarifu, banka anlamındadır. Masrifun masarifu, banka. Ve son olarak mektebul beriydi, postane anlamında bir terkiptir. Mektebul beriydi, postahane. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 17'de yer alan çalışmamızı tamamladık. Bir anlamda ders kitabımızın ikinci dersini de geride bırakmış olduk. Sayfa 18'de Eddersu Thalisu, üçüncü ders başlığı da verilen derse geldik. Burada bu derste adı Ahmet ve Ali olan iki şahıs arasında, iki öğrenci arasında geçen bir diyalog var. Ahmet ve Ali ismindeki şahıslar arasında geçen bu diyaloğu şimdi okuyup anlamaya çalışalım. Diyaloğun ilk konuşanı, ilk söz alanı Ahmet ve muhatabı Ali'ye şöyle bir soru yöneltiyor. Kem taliben fi faslikum ya Aliyyu. Ali, sizin sınıfınızda kaç öğrenci var? Aliyyun fi faslina erba'ate aşara taliben. Bizim sınıfımızda 14 öğrenci var. Ahmedu, ettullabu fi faslina ekseru. Bizim sınıfımızda bulunan öğrenciler daha çok. Bizim sınıfımızdaki öğrenciler daha çok. Fihi tis'ate aşara taliben, onda, yani bizim sınıfımızda 19 öğrenci var. Ya Aliyyu, mesmut talibil cedidil lezi ca'e emsi. Ali, dün gelen yeni öğrencinin adı ne? Ya Aliyyu, mesmut talibil cedidil lezi ca'e emsi. Ali, dün gelen yeni öğrencinin adı ne? Aliyyun, ismuhu usametu. Onun adı Üsame. Ahmet, Huve tavilun cidden. O çok uzun. O çok uzun boylu. Eleyse kezalik. Öyle değil mi? Ali, bela. Evet öyle. Huve tavilun cidden. O gerçekten uzun. O çok uzun. Velakinne hamiden atvelu minhu. Fakat Hamid ondan daha uzun. İnnehu atvelu talibin fi faslina. O bizim sınıfımızdaki en uzun öğrenci. İnnehu atvelu talibin fi faslina. O sınıfımızdaki en uzun öğrenci. Ve men atvelu talibin fi faslikum. Sizin sınıfınızdaki en uzun öğrenci kim? Ve men atvelu talibin fi faslikum. Sizin sınıfınızdaki en uzun öğrenci kim? Ahmet. Atvelu talibin fi faslina İbrahimu. Bizim sınıfımızdaki en uzun öğrenci İbrahim'dir. Ali. E defteruke hâzâ ya Ahmedu. Ahmet, bu senin defterin mi? İnne hattake cemilun cidden. Şüphesiz senin hattın, senin yazın çok güzel. Maşallah. Bir beğeni ifadesi dilimizde de kullanıyoruz biliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Maşallah. Ahmet, şükran ya Aliyyu. Şükran ya Aliyyu. Teşekkür ederim Ali. Hattı cemilun ve hattuke ecmelu. Benim yazım güzel, senin yazın daha güzel. Ve hattuke ecmelu, senin yazın daha güzel. Ali, men hazel fetellezi me'ake ya Ahmedu, ke ennehu ehuke. Men hazel feta ellezi me'ake ya Ahmedu, beraberindeki bu genç kim Ahmet? Evet, Ali Ahmet'e bir soru yöneltiyor. Bu beraberindeki genç kim veya beraberindeki yanındaki bu genç kim Ahmet? Ke ennehu ehuke. O sanki senin kardeşin. Ahmet, naam huve ehi eşşakiku. Naam huve ehi eşşakiku. Evet, o benim kardeşim. O benim öz kardeşim. Ali, e ekberu minke huve em asgaru. E ekberu minke huve em asgaru. O senden daha mı büyük yoksa daha mı küçük? O senden daha mı büyük yoksa daha mı küçük? Ahmet, huve asgaru minni. O benden daha küçük. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 18. sayfasında yer alan Eddersu Thalis 3. ders başlıklı derste verilen diyaloğun bu sayfada yer alan kısmını tamamladık. Şimdi aynı diyaloğun karşı sayfada, sayfa 19'da devam eden bölümüne geçiyoruz. Ali, fi eyyi mehca'in ente ya ahi. Kardeşim, sen hangi yurttasın? Fi ayyi mahja'in anta ya ahi. Kardeşim, sen hangi yurttasın? Ahmet, ana fil mahja'il khamisi. Ben 5. yurttayım. Ve huve ba'idun cidden anil cami'ati. O üniversiteye çok uzak. O üniversiteye veya üniversiteden çok uzak. Ali, ana fil mahja'il thamini. Ana fil mehca'i thamini ve huve eb'adu min mehca'ikum. Ben 8. yurttayım. O sizin yurdunuzdan daha uzak. Ve huve eb'adu min mehca'ikum. O sizin yurdunuzdan daha uzak. Ahmet, eyyuhuma ahsen. Hangisi daha güzel? Ali, el mehca'ul khamisu ahsenu. 5. yurt daha güzel. 5. yurt daha güzel. Fe inne gurafehu evsa'u. Kuşkusuz onun odaları daha geniş. Ve nevafizehu ekberu. Pencereleri daha büyük. Ve merahidahu enzafu. Tuvaletleri daha temiz. ve sururu leti fihi ecmelu ve onda bulunan yataklar daha güzel. Ve sururu leti fihi ecmelu ve oradaki ondaki yataklar daha güzel. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Üçüncü ders başlığı altında verilen diyaloğu okuduk ve tercüme ettik. Şimdi temarin başlığı altında verilen bölüme geçelim. Birinci alıştırma, ecib anil esiletil etiyeti, aşağıdaki soruları cevapla. Temarin, temrin kelimesinin çoğulu malumunuz. Temrinun, alıştırma, temarinu, alıştırmalar. Birinci alıştırma, parçayla ilgili kavrama sorularını ihtiva ediyor. Yani bu parçayı okuyan bir öğrencinin hangi düzeyde parçayı anladığını yoklama amacıyla oluşturulan sorular var karşımızda. Parçaya ilişkin 4 soru yer alıyor. Bunlardan ilki kem taliben fi fasli Ahmed'e. Ahmet'in sınıfında kaç öğrenci var anlamını taşıyor. Peki ne diyeceğiz? Ahmet'in sınıfında 19 öğrenci var anlamında bir cümleyle cevap vermeliyiz. O halde fi fasli Ahmed'e tis'ate aşara taliben. Cevabımız böyle olmalı. Fi fasli Ahmed'e tis'ate aşara taliben. Ahmet'in sınıfında 19 öğrenci var. İkinci soru. Kem taliben fi fasli Ali'yin. Ali'nin sınıfında kaç öğrenci var? Parçada verilen bilgilerden hareketle Ali'nin sınıfında 14 öğrenci olduğunu biliyoruz. O halde ne demeliyiz sevgili öğrencilerim? Cevap olarak bu sorunun cevabı şöyle olmalı. Fi fasli Ali'yin erbe'ate aşara taliben. Ya da faslı kullanmak istemezsek, yerine zamir getirmek istersek doğrudan şöyle deriz. Fihi erbe'ate aşara taliben. Bu sorunun cevabını ya fi fasli Ali'yin erbe'ate aşara taliben şeklinde veririz yahut fihi erbe'ate aşara taliben şeklinde veririz. Üçüncü soru. Ve men etvelu talibin fi fasli Ahmed'e. Ahmed'in sınıfındaki en uzun öğrenci kim? Men etvelu talibin fi fasli Ahmed'e. Ahmed'in sınıfındaki en uzun öğrenci kim? Bu sorunun cevabını etvelu talibin fi fasli Ahmed'e İbrahim'u şeklinde verebiliriz. Ya da doğrudan huve İbrahim'u şeklinde cevap vermemiz de mümkün. Yahut etvelu talibin fihi huve İbrahim'u şeklinde cevap vermemiz de mümkün. Dikkat ederseniz bir değil, iki değil, tam 3 alternatif cevap zikrettim sizin için. Bunların herhangi birisi bu sorunun doğru cevabı olarak tarafımızdan kabul görür. Dördüncü cümle. وَمَنْ أَطْوَلُ طَالِبٍ ف۪ي فَصْلِ عَلِيِّنْ. Ali'nin sınıfındaki en uzun öğrenci kim? Ya Ali'nin sınıfındaki en uzun öğrenci kim anlamındaki bu soru ise أَطْوَلُ طَالِبٍ ف۪ي فَصْلِ عَلِيِّنْ هُوَ حَامِدٌ şeklinde cevaplayabiliriz. Yahut etvelu talibin fihi hamidun yahut huve hamidun şeklinde de bu sorunun cevabını verebiliriz. Doğrudan sadece hocam ben huve hamidun desem yeterli olmaz mı? Tabii ki o da yeterli olur. İkinci alıştırma. Da hâzihil alamete emâmel cümelis sahihati ve hâzihil alamete emâmel cümelilleti leyset sahihaten. Parçadaki bilgilerden yine hareketle bu alıştırmayı cevaplayacağız. Doğru cümlelerin önüne tik işaretini, doğru işaretini, yanlış olan veya bir diğer ifadeyle leyset sahihayı esas alacak olursak doğru olmayan cümlelerin önüne de çarp işaretini koymamız isteniyor. Birinci cümle et talibul cedidu lezi ca'e emsi ismuhu Usametu. At-talibul cedidul lezi ca'e emsismuhu Usametu. Evet, dün gelen yeni öğrencinin adı Üsame'dir. Peki bu sorunun ve devamının çalışmasını size ödev olarak tevdi ediyorum. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: En güzel ezgi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir. İyi dost bulmanın en güzel yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Siz iyi dost olacaksınız ki sizi dost edinen iyi bir dost bulmuş olsun. O iyi bir dost olacak ki siz kendinizde iyi bir dost edinin. Ama önce biz kendimizden başlamak zorundayız. Biz iyi dost olacağız. İyi dostu hak eden dost olacağız. Dolayısıyla iyi dostlar yan yana gelecek. Bu gerçek ve bu düstur asla unutulmamalıdır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ankebut suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimizin her suresi, her ayeti, her ayet içerisindeki her cümlesi bizim bu dünya hayatımızda gördüklerimiz, duyduklarımız, tuttuklarımız, tattıklarımız ve karşı karşıya olduğumuz her türlü olayın açıklamasına yöneliktir. Günümüzde bazı insanlar var. Kendi davranışları nedeniyle bir sıkıntıya düştüğünde kabahatli aramaya kalkar. Bazen insanları kabahatli kılar, bazen de Allah'ı kabahatli kılar. Suçu Allah'a yükler. Ya Rabbi, yani ben bu işe layık mıydım, niye benim bunu başıma bunu verdin gibicesine sızlanmalar olur. Rabbim ona dikkatimizi çekiyor. Ve minen nas, insanlardan bir kısmı da var ki men yegulu amennâ billahi, Allah'a iman ettim der. Bazı insanlar ben Allah'a iman ettim der. Veya toplu haldeler biz Allah'a iman ettik derler. Ama fe izâ uziye fillâhi ce'ale fitneten nâsi ke'azâbillâhi. Allah yolunda bir eziyete uğradıklarında, bir çile çekmeye başladıklarında, gerek bedenlerine gerek mallarına bir zarar gelecek olursa, bu sefer insanlardan gelen bu fitneyi, bu imtihanı Allah'ın azabı gibi görmeye başlar. Aynı adam vele inca enasrun min rabbik, eğer Rabbinden bir yardım gelecek olursa bu sefer de dönüverir. Le yekulunne inna kunna maakum. Şöyle der bu sefer de, ya biz de sizinle beraberdik, aynı davanın adamı değil miyiz deyiverir. Zoru görecek olursa zorbaların yanında, eğer malı görecek olursa bu sefer de Müslümanların yanında yer alıverir. Aslında bu Medine münafıklarını anlatıyor ama Rabbim Medine münafıkları kelimesini dahi kullanmıyor. Kıyamete kadar bu tür insanların olabileceğini Rabbim bize haber veriyor. Dün aynı yolda, aynı dava uğrunda beraber çalıştığınız bir insan, bir de bakmışsınız ki karşı taraftan size sırıtıyor. Abi mal buradaymış diyor. Derken sizin elinize imkan geçecek olursa, biz bununla az mı oturduk kaldık sabahlara kadar sohbet ettik deyiverir. Rabbim diyor ki eveleysallahu bi'aleme bima fi suduril alemin. Bütün alemlerin gönüllerinden geçeni en iyi bilen Allah değil midir? Yani siz insanları kandırabilirsiniz. Gerçi birçok insan da kanmıyor ama kanan insanlar da oluyor. Ama şunu iyi bilin ki Allah Celle Celaluhu gönüllerden geçeni en iyi bilendir. Ve le ya'lemennallahu allazina amenu ve le ya'lemennel münafikin. Allah iman edenleri de bilir. Çok iyi bilir hem de. İki yüzlüleri de bilir. Münafıkları da bilir. Tabii buradaki münafıktan kastedilen İslam'a inanmadığı halde, peygambere, Kur'an'a inanmadığı halde inanmış gibi görünen, namazını kılan, haccına da varıp gelen ama iç dünyasında inanmayan, dünyevi çıkarları için bunu yapan kişiye münafık diyoruz. Kafiri görünce biz sizinle beraberiz. Hani Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâdînihim gâlû innâ mâkûm. Müminleri görecek olurlarsa biz de iman ettik diyorlar. Kendileri gibi şeytanlaşmış insanları gördüklerinde de biz sizinle beraberiz diyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَدَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَدَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Kafirler iman edenlere diyorlar ki, yahu bakın bizi izleyin, bizim peşimizden gelin. Kur'an'ın ifadesiyle bize tabi olun. Tabi kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. İttebi'u, tabi olun. Bizim yolumuza tabi olun, bizim yolumuzu izleyin diyorlar. Kafirler diyor, ne zaman diyor? 1400 yıl önce diyor. Peki günümüz kafiri ne diyor? O da aynısını diyor. Bizi izleyin diyor. Bizi takip edin. Yani bizim şu kriterlerimizi yerine getirin. Ahlaksızlığın her çeşidini biz kanunlaştırdık. Siz de kanunlaştırın ki yolumuzu izlediğinize inanmış olalım biz diyorlar. Şimdi bizimkinin içinden şöyle bir şey geçebilir ama o günah, adam diyor ki o zamanın kafiri, sizin hatalarınızı biz yüklenelim, günahlarınızı biz taşıyalım. Nasıl olsa ahirete imanı yok adamın. Rabbim diyor ki onların hatasını, günahını onlar taşıyamaz. Yalan söylüyorlar. Onlar, yani sizin günahınızı biz çekelim diyenler, Türkçe'de de kullanırız bunu, bazı insanlar, oğlum yap hadi ya, günahım benim olsun be. Bu işi yap yap hadi, sen de katıl. Hata, günahı benim. Deyiveriyor. Rabbim diyor ki böyle bir esnada ne olur? Kendi günahını yüklenir. Onu teşvik ettiğinden dolayı bir günah daha yüklenir. Ama bunun teşviki neticesinde günah işleyen adam aynen günahını alır. Yani biri dese ki yap yap benim günahı benim olsun hadi dedi. Bu da yaptı. Günahı bunun olur mu? Olmaz. Bu günahını alır. Cezasını çeker Allah affetmezse. Bu teşvik eden, yani senin günahın benim olsun diyen bir kendi yaptığından dolayı günahkar, bir de onu o günaha teşvik ettiğinden dolayı onun ağırlıklarını, günah ağırlığını sırtına yüklenir. Ve kıyamet gününde onlar hesaba çekileceklerdir. Bu uydurdukları yalanlardan dolayı hesaba çekileceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Rabbim bize geçmişten bir örnek veriyor. Bakınız, peygamberlerin hayatını okurken bir, mesela Kısası Enbiya vardır, peygamberler tarihi vardır, çeşitli kitaplar yazılmış değerli insanlar tarafından. Onları okurken bir varmış bir yokmuş gibi okumayalım. Rabbim Kur'an'ında da bize bildirmiş onların hayatını. Mesela şimdi Nuh aleyhissalatu vesselamın hayatından bir bölüme değiniveriyor. Uzunca anlatmıyor. Zaten bir olayı anlatmak değil Kur'an'ın hedeflediği. Bizi eğitirken geçmişten bir örnek vermedir. Nuh aleyhissalatu vesselam tek başına insanları İslam'a davet ediyor. O şehrin kodamanları, yönetici kadro, zenginliği ve saltanatı, devlet otoritesiyle ekonominin vanasını elinde tutan insanlar, Kur'an'ın ifadesiyle müstekbir, mütrafin diye bildirilen insanlar karşı duruyorlar. Yalnız onlar değil, evinin içinde oğlu da Nuh Aleyhisselam'a karşı direnenlerden. Peki sonu ne olmuş? Şu anda dünyada 6 milyar, 7 milyar da diyen var. 6 milyar insanın tamamı bir kültür bilgisi olarak şunu söylerler ve derler ki insanlık Hazreti Adem'den sonra Nuh peygamber vasıtasıyla yayıldılar. Yani o müşrik ve kafir olanların nesli devam etmedi. Şu andaki insanlığın tamamı peygamber neslinden gelmektedirler. Zaten Hazreti Adem de bir peygamberdi. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh innehu huvettevvaburrahim ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbinden kelimeler aldığını Rabbim bize bildiriyor. Hazreti Adem'in çocuklarıdır şu anda bütün insanlık. İkinci olarak da yine bir peygamber neslinin devamıdır bu insanlık ailesi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh kavminin arasında 950 yıl kaldı diyor. Kur'an'ın ifadesi 50.000'den 50 yıl eksik olarak kaldı diyor. Yani 950 kelimesini 1000'den 50 eksik kelimesiyle ifade edilir. Ediyor Kur'an-ı Kerim. Olur mu hocam, 950 sene Arapçada var, bilinir. Günümüzde Fransızların para sayışını bir dikkat edin hele. İşte 60 ve 10 ilave 70 diyecek. 60 ve 10 ilave gibi kelimeler kullanırlar veya 10 eksik kelimesiyle kullanırlar. Halen günümüzde. Yani bu o milletin, yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an nazil olduğunda Arap dilinin kullandığı kelimeleri ve cümle yapısı, kelime yapısını kullanmıştır. Kur'an kendisi öyle diyor. Demek ki o günlerde de 950'yi ifade etmek için 1000'den 50 eksik. Yani 950 kelimesi. Ve derken onları tufan alıverdi. Zalimler topluluğunu tufan alıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Fe enceynahu. Biz o Nuh'u kurtardık. Ve ashabes sefineti. Gemiye girenleri de, gemidekileri de kurtardık. Ve cealnâhâ âyeten lil âlemîn. Bütün gelecek nesillere, bütün alemlere bir ibret kıldık onu diyor Allah Celle Celaluhu. Bitti. Nuh Aleyhisselam'la ilgili vereceği bilgi burada bitti. Ayrıca Nuh suresinde biraz daha açıyor. Ayrıca Hud suresinde biraz daha genişçe bilgi veriyor. Fakat bize Rabbimin sunduğu şu: azlıktan şikayet etmeyin. Güçsüzlüğümüzü öne sürmeyin. Ve in tasbiru ve tettequ la yadurrukum keyduhum şey'a diyor Rabbim. Eğer sabreder ve takva hali yaşarsanız, takva hali Rabbimin emrettiklerinin tamamını yerine getirme, ve yasaklarının tamamından kaçma, uzaklaşma. Rabbim neyi yasaklamışsa biz onu yapmıyoruz. Neyi emretmişse yerine getiriyoruz ve bunu yalnız Allah rızası için yapacak olursak içimiz temiz, dışımız temiz, dilimiz temiz, her yerimiz, meclisimiz, evimiz, mescidimiz, sokaklarımız temiz olursa Rabbim o zaman kuluna yardım eder. Rabbim yardım edecek olursa da ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de şöyle bir bize birçok ibretli tarafı var. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte 10 yıldır İslami hizmetler iyi gidiyor. Öbürü 25 yıldır iyi diyor. Birisi 30 yıldır diyor. Birisi 40 yıldır diyor. Peki niye göre konuşuyor herkes? Herkes kendi katılış tarihini söylüyor aslında. Yani 35 yaşında bir adam 15 yıldır iyi gidiyor. 20 yaşında katılmış bu davanın içerisine. Öbürüsü 60 yaşında 40 yıldır iyi diyor. Bazıları da ümitsizleniyor. Ya hocam 30 yıl oldu, fazla bir başarı elde edilemedi deyiveriyor. Başarı dediğimiz nedir? Başarı benim Rabbimin bana vermiş olduğu bu kalp ve kalıbı, ten ve canı Allah Celle Celaluhu'nun emri doğrultusunda kullanmaktır. O kadar. Benim görevim bu. Herkes bu görevi yaparsa Rabbimin neler lütfedeceğini biz hayal bile edemeyiz. Öyleyse başarılıyız. Başarılı olma yolundayız. Sonra Nuh aleyhisselam gibi bir peygamber 950 yıl kavminin arasında kalıyor da ümidini kesmiyor. 950 yıl yani 100'er yıl yaşamış olsa 10 nesil eder. Ortalama Türkiye'de bunu 70 yıl yapmış olsak bile neredeyse 15 nesil, 16 nesil eder. O bir peygamber, benim gibi de değil. O bir peygamber, senin gibi de değil. Peygamber olmasına rağmen evinde oğlu kafirlerle beraber babasının aleyhine çalışmasına rağmen peygamber ümitsizlik kalmamış, ümitsizliğe düşmemiş, kendine iman edenleri almış gemiye ve şu anda 6 milyar insan onun torunu olarak devam ediyor hayatlarına. Ve İbrahim'e iz gâle li kavmihi ibudullâhe vettegûhu zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. İbrahim'i de kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da kavmine şöyle dedi: Allah'a kulluk yapınız, ondan sakınınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Demek ki insanlara bütün peygamberlerin söylediği, ilk söylediği en önemli şey اِذْ غَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوهٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ. Allah'tan sakının. Ben peygamberim. Allah'tan sakınınız. Diyor. Allah'a kulluk yapınız. İbrahim aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Nuh aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Muhammed aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Bu ne demektir? Kula kul olmayınız. Bütün pisliğin temelinde bu vardır. Kula kul olmak vardır. Yani yeryüzünde insanlık ailesinin şikayet ettiği, ister siyasal, ister ekonomik, ister sosyal, ister hukuksal, hangi sahada olursa olsun şikayet ettiği şeyin temeline bakınız. Kula kul olma yatmaktadır. Filanın dediğini tutmaktan, filanların dediğini tutmaktan, filanizmin yolunda gitmekten veya filanizmin yolunda gitmekten. Çarpışmalar varsa o da izimlerin birbirleriyle çarpışması ve milyonların birbirini kırması. Peygamberler diyor ki, insanların arkasından gidecek olursanız insanlar sizi çarpıştırırlar. Ama bütün insanlar kendini yaradan Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara uyarlarsa, bir kere kendi akıllarını, kendi başlarını bir başka başın ve aklın önünde eğilmekten kurtarırlar. İnsanları özgürlüğe kavuştururlar. Bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Ve bu Ankebut suresinin 17. ayeti kerimesinde Rabbim insana tapınmanın, putlara tapınmanın mantığını da güzel izah ediyor. Putlara tapınanların, yani o gün için Nemrud'a tapınanların mantığını güzel ifade ediyor ve diyor ki اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا. Başka bir ayet-i kerimede putlara tapınmanın mantığını açıklarken aranızdaki sevgi birliğini için bunu yapıyorsunuz diyor. Yani Nemrud'un o gün için heykelini dikmişler. Onun etrafında ibadetlerini yapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, yahu bak Nemrud'u da bu putları da yaratan Allah Celle Celaluhu, ona kulluk yapınız diyor. Yok diyorlar, biz senin ilahına değil bunlara inanırız. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, siz aslında bunlara inanmazsınız da çıkarlarınız bunun etrafında olmaktan geçmektedir. Bir sevgi birliğini sağlıyorsunuz burada. Bu olmamış olsa o zaman herkes ben olacağım, ben olacağım der, birbirlerine girecekler. Ama arkadaşlar, bunu buraya dikelim, Nemrud'un şeyini, putunu, bunun etrafında birliğimizi sağlayalım. Bu ayet-i kerimede ise Allah'tan başka putları siz asılsız olarak uyduruyorsunuz. Asıllı değiller. Bunların ilah olmadığını siz de biliyorsunuz. Biraz önce okuduğum ayette ise niye uydurduklarını, meveddete beynüküm, aradaki sevgi birliğini devam ettirmek için, çıkarlarını onun etrafında korumak için bir ilah uydurduklarını. İnnellezîne te'abudûne min dûnillâhi lâ yemlikûne leküm rizgan. Şu Allah'tan başka ilah diye tapındıklarınız var ya, bunlar size hiçbir rızık veremez. Bir ekmek yaratamaz, buğday tanesi yaratamaz, bir su damlası indiremez. Febtegû indallâhir rızka ve'abudûhu veşkurû lehû. Rızkı Allah katından arayınız, ondan isteyiniz. Allah'a kulluk yapınız, verdiği nimetler karşılığında o Allah Celle Celaluhu'ya şükrediniz. Niye? İleyhi turcaun. Onun yanına gidiyorsunuz, onun yanına döndürülüyorsunuz. O sizi yarattı, ona doğru tekrar gidiyorsunuz. Ve in tükezzibû fakat kezzebe umemun min gablikum. Eğer yalanlamaya devam ediyorlarsa, diyor ki Peygamber Efendimiz'e, şunu bil ki senden önceki, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Ve ma alel rasuli illel belagul mübin. Peygamberlere düşen görev apaçık bir şekilde Allah'tan gelen mesajı kullarına ulaştırmaktır. Sen bunu yap diyor. Şimdi biz bu görevi üzerimize alıyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu ayetleri biz insanlara yamultmadan, insanların hoşuna gitsin diye onların mantığına uygun yorumlar yapmak suretiyle yontmadan onlara tebliğ edeceğiz. Onların ufkunu aşmak için, onların mantıklarının küçücük mantığına sığdırmak için yontma tarafına gidecek olursak, lafızda tahrifat mümkün değil ama manada tahrifat yapılmış olur. Hem tahrifatı yapan, yontan kendine zarar verir, cehennemde azap çeker. Hem de karşıdaki adamın o küçücük mantığını daha küçültme tarafına gider. Onun mantığını da geliştirmeden küçücük kalmasını sağlar. Halbuki Kur'an şu andaki 6 milyar insanın aklına, mantığına, gönlüne hitap ediyor. Öyleyse Kur'an ayetlerini zorba birinin aklına göre yontmaktansa o zorbanın aklını genişletmek daha iyidir. Çünkü Kur'an bundan sonra gelecek olan milyonlar ve milyarlarca insanın da aklına, gönlüne hitap etmeye devam edecektir. Onun için Kur'an ayetleri bütün kainatı kuşatacak şekilde, bütün insanları kuşatacak şekilde indirilmiş. Dünyevi imkanlar karşılığında ayetleri satmamaya dikkat edelim ki kendi canımızı da cehennemden koruyalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Az bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
3: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efem.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?

0: yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.

0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin.
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı.

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
0: O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki: ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem ahad

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: Hâzihi cehennemulletî kuntum tu'adûn.
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: Yuslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn.
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?

0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.